0: Hoş geldiniz savcı hanım, hakime hanım. Sizlerin de başı sağ olsun.
1: Kimse var mı İnci Hanım'ın yanında?
0: Nazife validemiz var.
1: Bir sen bir sonra gelelim.
2: Kızım daha iyi ya Nazife Hanım'ın yanında.
1: Yok istemiyorum.
0: Buyurun buyurun. Valideciğim, savcı hanım, hakime hanım geldiler.
3: Buyursunlar.
0: Buyurun.
1: Başınız sağ olsun.
3: Siz sağ olun evlat.
2: Başınız sağ olsun.
3: Siz sağ olun yavrum.
1: Başın sağ olsun. Biz rahatsız ettik böyle. Sonra gelelim.
3: Ağrı kesici yaptılar. Ondan da biraz halsiz İnci.
1: Doğrudur.
4: Teşekkür ederim geldiğiniz için. En azından üzgün halini bir tek burada görebilirim sanırım.
1: Anlamadım.
4: Nasıl olsa oğlum öldü. Eşimle aramdaki bağ bitti. Mutlu olacaksın diyorum.
2: Ben müsaadenizle bir telefon açacaktım.

0: İnan çok üzüldüm. Acım büyük. Ne söylesen alınmam.
1: Alınmayacağını biliyorum. Bazen insanların istedikleri olur. Özellikle senin gibi hırslı insanların. Senin mutluluğunla sevinecek değilim. Ve benim mutsuzluğumu da paylaşmanı istemiyorum.
0: Peki. Müsaadenizle. Ben bunları hak etmiyorum. Hem de hiç hak etmiyorum.

0: Bayram Bey.
1: Buyurun Hüsnü Bey.
0: Dicle Hanım nerede?
1: Görmedim Hüsnü Bey.
2: Usta ufak tefek kaçak oluyor ama İzzet'in satışı büyük ölçüde durdu. Dediğin gibi herkesin gırtlağına bastım. Kimse İzzet'in malını satmayacak.
3: Abi, biz adamın malıyla uğraşacağımıza kendisini bulmamız lazım.
4: Abdüley, her yolu deneyeceğim. Örgüte para akışını kesersek İzzet'i kapının önüne koyarlar.
3: Abi, karaya gidelim. Karanın adamı yok mu örgütte? Bir işe yarasın.
0: Abi Hüsnü aradı. Dicle Hanım hastaneden kaçmış.
5: Yakacağım o hastaneyi sonunda ha?
4: Memati, git bak nereye kaçmış.
2: Usta, şimdi işimizi gücümüzü bırakıp kadın peşine mi düşeceğiz?
4: Memati, sen dediğimi yap. Abdüley, biz de gidip karayı bir görelim.
6: Abi, taziyeye gelmek için arayıp duruyorlar.
4: Şimdi sırası değil gülüm.
2: Eren, sana dediğim işi ne yaptın?
6: Daha fırsatım olmadı abi.
2: Bir an önce hallet Eren.
6: Tamam abi.
7: İzzet, bunca yıldır sizin yapamadığınızı yaptı. Polat Alemdar'a en büyük acıyı tattırdı.
8: Sayesinde örgütle Polat aynı acıda buluştu. Onun yüzünden tek bir kaçak mal satılmıyor. Örgüte para akışı durdu. Para olmazsa TC'yle savaş da olmaz.
7: Ne hoş Amiran? Silahları susturacağız, barış olacak diyordunuz. Vaz mı geçtiniz?
8: Bakıyorum keyfin yerinde. Bizim stratejilerimizi dalgaya alıyor.

0: aksine.
1: Ciddiye alıyorum. Dağda savaş olmazsa masada 5 dakikada kaybedersiniz. Hem dağda savaşacaksınız hem masada.
2: Dece'yi iki türlü yıpratabiliriz. Bir, asker cenazelerinin sayısını arttırarak. İkincisi de Tece'nin bizimle pazarlık yapmaya ne kadar istekli olduğunu göstererek.
1: Ben söyleyene kadar görüşmeleri sızdırmayacaksınız.
2: Bizim bu görüşmeleri bir an önce sızdırmamız yok olma var olma meselemiz.
1: Ben izin vermezim. Sen Tece'nin muhtarıyla bile görüşemezsin. Onun için sakın dediğimden çıkma. Öyle bir plan yaptım ki ya Tece çizilecek ya Polat Alemdar çizilecek.
2: Nedir planınız? Merak ettim şimdi.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
4: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Adama daha ilk günden düz karnabahar mı yapacağım ben ya? Diyecek kendi gibi yemekleri de sıkıcı. E Gülben becermişti. Ben de beceririm. Ne kadar zor olabilir ki ya? Neriman! Neriman!
1: Hah. Efendim?
0: Koş git bilgisayarını getir. Geliyorum ben de salona.
1: Bilgisayarımı ne yapacaksın? Sen kullanmayı bilmiyorsun.
0: Sağ ol Neriman. İyi ki hatırlattın bilmediğimi. Git getir.
1: Ne yapacaksın ama?
0: Kız getir dedim. Allah Allah. Öğreteceksin işte bana. Koş salona.
1: Anladın değil mi abla? Yani buraya basıyorsun, başlıyor. Aynı yere tekrar basıyorsun, duruyor.
0: Üf, anlamasını anladım da. Acaba diyorum başlamadan şu bilgisayarı adam akıllı bir silsek mi leş gibi ya? Ay yazıktır ya. Hiç mi temizlemedin? Utanmıyorsun da. Tozlar girmiş aralarına tuşların. Koloni kurmuşlar resmen orada.
1: Abla, senin gözünün önünde temizledim ben bu bilgisayarı daha az önce. Yani buna bak deterjan sıkarsın. Bilgisayarın bozulur. Aman diyeyim. Sen şimdi bana söz ver. Söz ver. Bir daha temizlemek yok. Bitti. Temizleme olayı bitti.
0: İyi tamam be. Dokunmayız kıymetli bilgisayarına tamam. Nasıl şöyle mi?
2: Şimdi sizlere kış aylarında yapabileceğiniz hem çok kolay hem de çok klas bir yemek tarifi vereceğim. Karnabahar graten. Bir adet orta boy karnabaharı az tuzla haşlıyoruz. Haşladığımız karnabaharları kenara alıyoruz. Daha sonra uygun bir kapta 2 yumurta, 1 su bardağı su,
0: ha. İlk ne yapıyorduk ya? Nasıl başlıyorduk? Hay Allah ya. Neyse tamam baştan izleyeceğim gidip.

0: bardağı süt, 1 su bardağı
1: 2 yumurtayı çırp,
0: az tuz,
1: karnabaharı küçük doğra haşla, tuzlu suda haşlamayı unutma, maydanozu doğra, haşlanan karnabahar parçalarını süzüp sosun içine at.

0: Ne işin var burada? Sen gitmedin mi?
1: Gitmedim.
0: Neden?
1: Seni bekledim çünkü.
0: Beni mi? Senin işe gitmen gerekmiyor mu?
1: Önemi yok. Bugün canım babamla olmak istedi.

0: Ay maşallah mis gibi oldu be. Çok güzel oldu. Ayvalarımı da tatlı yaptım mı her şeyim tamam. Aferin kız Sofiye.
1: Abim aradı. Babayı merak etmeyin. Onu evden ben aldım dedi.
2: Ne? Nasıl yani, gitmiş mi?
1: Vallahi ben de hiç duymamışım. Gitmiş.
2: Allah Allah. Ne ara gitti bu? Ne yapacakmış babayı?
1: Ne yapar ki insan babasıyla?
2: Ne bileyim Neriman, ben de onu soruyorum.
1: Gezer herhalde. Ne bileyim ya.
3: Ayva, tatlı mı yapacaksın yoksa?
2: Tabii. Baksana mis gibi.
3: Oh, vallahi ziyafet var bundan sonra. İyi ki Naci Hoca gelmiş, iyiyiz he.
2: Hadi kız oradan. Ben zaten size hep ne güzel ziyafet hazırlıyordum. Hayret bir şey. Mis... Ay, ay! Allah kahretmesin, elim boşaldı bir anda. Ne yapacağım ben, düştü hepsi pislik içinde.
1: Tamam, tamam abla. Ne olur sakin ol bak. Biliyorum onları yıkamak için çok uğraştın. Yoruldun da bırak, bu sefer ben yıkayayım.
2: Olmaz Neriman. Leş gibi oldular. Yıkanmaz artık bunlar. Yenilir mi? Zehirlenirsiniz hep.
1: Abla onları çöpe atmayacaksın değil mi? Bak günahtır lütfen.
2: Asıl ben bunları size yedirirsem günahtır. Asıl günah o, ben bunu yediremem size. Ne yapacağım ben?
1: Annemden geçti bu sana değil mi? Halbuki sen onun yakıp döktüklerini hep kurtarır mısın? Abla ya çöpe bile elini sokmuşsun beni kurtarmak için. Sen yoksa onun yaptığını yapmamak için mi? Hani... Atmaman gereken bir şeyi çöpe atmaktan korktuğun için mi yukarıda biriktiriyorsun her şeyi? Sen o kadar korkunç bir hata yapmazsın ki. İstesen de yapamazsın.

0: Efendim, tereyağı alır mıydınız?
1: Yok. Evet. Neyse, tamam kalsın.
2: Buyurun, dökün siz.
0: Afiyet olsun. Sağ ol.
2: Nasıl baba? İstediğin gibi olmuş mu?
1: Çok güzel. Sağ ol oğlum. Ne kadar kalacağız burada?
2: Daha yeni geldik. Bir yere yetişmem mi gerekiyor?
1: Yok, öylesine sordum. Hani trafik olur filan diye.

0: Baba. Bana kızgın mısın?
1: Sana niye kızayım oğlum? Karnen dört dörtlük. Hiç zayıf notun yok. Ya mecazi anlamda söylüyorum. Evi çekip çeviriyorsun. Bütün sorumluluğu üstleniyorsun. Ben sana kızabilir miyim hiç?
0: İhmal ettim seni, biliyorum.
1: Hangi birimize yetişeceksin oğlum? Sen canını sıkma, iyiyim ben.
0: Eve tıkılıp kaldın ama. Bundan sonra baba oğul birlikte daha fazla vakit geçireceğiz. Söz veriyorum sana.
1: Sen işinden geri kalma ben. Zaten kızla da yeni yeni aramız düzeliyor.
0: Olsun. Ben babamla birlikte vakit geçirmek istiyorum. Benim şu hayatta bir tane babam var.
1: Benim de bir tane oğlum var.
0: Doğru. Senin bir tane oğlun var baba. O da benim. Diğeri hayatta değil maalesef. Eminim bir gün birbirinizi göreceksiniz. Ama umarım o zamana da çok vardır.
1: Ya ben o kadar beklemek istemiyorsam? Ya hemen görmek istiyorsam oğlum?
0: Beklemen gerekiyor baba. Üzgünüm, benimle idare edeceksin.
1: Hayır hanım, gerekmiyor.
0: Baba, Ömer.
2: Ben gelmeden söylemişsiniz yemeğini.
3: Aşk olsun baba.
1: Sana da söyleriz oğlum. Ama sen de bu kadar geç kalmasaydın.
0: Sen mi çağırdın onu buraya?
1: Evet, ben çağırdım. Artık tanışmanız gerekiyor. Bilmen lazım hanım.
0: Neyi?
1: O senin abin. Ömer. Geri döndü. Ölmedi. Yaşıyor.
0: Değil baba, o benim abim falan değil.
3: Baba, söylemiştim sana. İnanmaz, ikna olmaz diye.
1: Olacak. Kabullenecek. Ben söylüyorum. Daha ötesi var mı? İnanmasan da, kabullenmesen de o senin abin oğlum Ömer.
0: Değil, değil. O benim abim değil. Ömer öldü. 40 yıl geçti üstünden. Neden anlamıyorsun baba?
1: Ölmedi. Geri döndü o.
0: Baba yeter. Neden anlamak istemiyorsun? Bak, o senin oğlun değil. Senin oğlun öldü. Ölen biri geri gelemez. Ömer dönemez. Anlıyor musun?
1: Ama o döndü. Niye döndü biliyor musun? Çünkü babasını özledi. Dayanamadı. Çok zaman kaybettik hanım. Artık kabullenmeniz gerekiyor. Ne olur görüşeyim onunla. Ayırmayın bizi. Çok özledim oğlumu, ne olur.
0: Baba tamam, hadi sonra konuşalım onları. Hadi kalk.
1: Gitmiyorum. Sen abinle konuşup anlaşıncaya kadar hiçbir yere kımıldamıyorum buradan.
3: Tamam baba. Biraz zaman ver ona. Yiyeceğim ama zamanda işlemiyorsun da genelde.
0: Bana bak. Babamı bu işe karıştırdın, yetti, defol git buradan.
1: Gitmeyecek. Hiçbir yere gitmeyecek Ömer.
3: Tamam baba, üzülme sen. Anlamıyor işte.

0: Ona da o kadar kızmamak lazım. Bilmiyor bazı şeyleri.
1: Neyi bilmiyorum? Bırak benimle imalı konuşmayı. Söyle artık. Ne yaptım ben sana?
0: Sende olmayan, bende olan şeyler vardı. Dayanamadın. Hepsini çaldın.
1: Neyi çaldın?
0: Hangi birinden başlasam? Topaç mesela. Sende artık o. Çaldın benden.
1: Başka?
0: Maç biletimi. Niye biliyor musun? Kimse maça seni götürmüyor diye.

0: Barış Manço'nun hiçbir şarkısını dinlememişsiniz beraber.
1: Kiminle beraber? Baba oğul. Melek çok severdi ama. Ondan aldı kaseti. Dinlemiştik beraber. En sevdiği şarkı neydi biliyor musun?

0: Hatırladım seni. Sen olsun. O çocuksun sen, Mazlum'du senin adın. Bizimle beraber okulda yatılı kalırdın. Hatta hafta sonları sadece senle ben kalırdık okulda. Sen bir gün cumartesi günü maça gidecektin babanla beraber.
1: Sonra? Ne oldu sonra?
0: Hatırlamıyorum sonra ne olduğunu. Bir daha görmedim ben seni. Seni okuldan aldılar. Ağlıyordun son gün. Yani ne oldun bilmiyorum ama ben sana bir şey yapmadım. Benim yüzümden ağlamıyordun sen. Ben hiçbir şey yapmadım sana.
1: Senin yüzünden bir daha hiç ağlamadım ben. O gün sondu.
2: Nereye oğlum? Oğlum. Ömer. Gitme.
1: Babacığım üzülme sen. Geleceğim gene. Görüşeceğiz. Ama şimdi değil.

Senin yüzünden. Şimdi belki de küstü. Yine babasız kalacak. Hepsi senin yüzünden.

0: herkes gitti. Tek senle ben kaldık.
1: Sana gidemeyeceğiz.
2: Gideceğim ben. Babam bekliyor beni. Açın beni.
0: Gelsin bulsun o zaman seni.
2: Babamı istiyorum ben. Buradayım baba.
0: Boşuna bağırma. Bak orada suyun da var, gofresin de var.
1: Ökülüyorum, sabret sadece.
0: Al, neyse canın sıkılmasın diye sana bir ilik daha yapayım. Tamam mı? Arkadaşım eşek.
2: Babam oralarda, görmüyorum ben. Çok özür dilerim.
0: Sabret. Hafta içi gelsin, görürsün.
2: Neden bunu

Son kez görebilecekti babasını. Engel olmasaydım, izin verseydim, gidebilseydi, son kez görebilecekti babasını. Son kez görebilecekti.

0: Özür dilerim.
1: Hatırlamışsın. Şimdi sen söyle bakalım. Bu mevzu tek özürle kapanır mı?

0: Safiye'm, sana papatya almıştım ama işte burada düştü, yazık oldu.
1: Allah'ım ya Rabbim ya, sen delirdin mi Naci? Bir şey oldu sandım sana. Ya meraklandırıyorsunuz, yukarıda var var bağırıyorum, biri bir ses eder.
0: İşte düşünce ben de ne yapacağımı şaşırdım, o anda da Ceylan geldi.
2: Ben de Naci'ye dedim ki yani ziyan olmaz, merak etme, ben giderken götürürüm eve, atmak zorunda
1: kalmam. Hayır canım, ne münasebet? O kadar düşünmüş almış, ben yıkarım onları, durur, bir şey olmaz. Hadi al, yürüyün. Safiye, şey ya, benim seninle şey özel bir şey konuşmam gerekiyor da. Allah Allah, yani tam sırasını buldun, yemek saati, acil mi?
2: Yani hem acil hem de biraz özel.
1: Naci, ay kusura bakma ne olur, sen çık hadi. Olmaz öyle şey Naci. Yani biz apartmanda konuşamayız. Naci burada kalkarsan kusura bakma. Biz seninle yukarıda konuşsak.
2: Yani pes. Nasıl bir bencillik? Hep aynıydı vallahi.
1: Kusura bakma Naci. 2 dakika sürer, tamam mı?
0: Tabii tabii.
1: Çok sürmez. Şunu al hadi.
2: Tamam.
1: Hadi.
2: Kusura bakma.
1: Tamam ya. Ödüm koptu, yemin ediyorum.

0: Seni başımdan atmak için söylemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Nasıl yapabildim bilmiyorum. İnan çok pişmanım.
1: Nasıl yapabilmişsin ben söyleyeyim. Bazıları benim gibi sonradan kötü olur. Başına gelenler onu karartır. Ama sen en başından öyleymişsin. Kötü gelmişsin dünyaya. Masumiyet nedir bilmemişsin. Ki bu çok daha iyi. Sonradan kaybetmek fena koyuyor. O gün beni oraya kapamasaydın, babamı son kez görebilseydim, ben böyle bir adam olmayacaktım. O maç çok önemliydi. Çünkü bana söz vermişti. İki elim kanda olsa geleceğim oğlum. Hastaydı. Ama o tuttu sözünü geldi. Ama ben gidemedim. Çünkü sen o günü bizden çaldın.
0: Ben babanın durumunu bilmiyordum. Çocuktum.

Babamın ölüm haberini aldığımda ilk bedduamı ettim ben. O anı çok iyi hatırlıyorum. Ne diledim biliyor musun? Ömür boyu sürecek bir yas diledim sana. Tutsa da tutmasa da içim soğumayacak biliyorum. Çünkü ben kötü ve açgözlü bir adamım sayende. Madem özrümün bir anlamı yoktu. Madem beni affetmeyecektin. Neden yaşadık o zaman bunları? Hatırlaman için. Bu fedakar, koruyucu adam aslında kim? Maskesinin altında ne var? Unutma diye. Bana istediğini yapabilirsin. Ama babamdan uzak dur. Babana benden zarar gelmez. Aynıyız onunla. O da benim gibi. Masum bir çocuğun yasını tutuyor içinde.

0: Allah Allah, hani istemiyorsa ben ne yapayım ya? Bana niye söylüyorsun?
1: Ne bileyim canım, bir akıl verirsin falan diye söyledim.
0: Baba iyi değil bu ara. Han onu bırakamaz. Sen de bir sabret yani. Atlı mı kovalıyor? Ne bu acele? Kaç oldu bu? 3 oldu mu?
1: 3 oldu. Siz nasılsınız Nacile? Her şey yolunda mı?
0: Yolunda. İyiyiz gayet. Niye sordun ki sen şimdi bunu durup dururken?
1: Öylesine sordum. 4 oldu Safiye.
0: 4. Tamam. Çok solmadı değil mi? Dikkatli olmaya çalıştım da ama Naci üzülmez değil mi? Solmadı.
1: Yo, gayet güzel gözüküyorlar bence.
0: Sen de mi acaba gidip bir elini yıkasan? Ha? Bir vücudunu şaşırtmış olursun. Diğer banyo boş. Kağıt havlu kullan ha. Baba bunlar kuruyunca düzelir değil mi? Yani Naci üzülür yoksa. Ben yıkayacağım, bir şey olmaz dedim ona ama. Ha? Baba... Ay, Naci sen miydin? Ya baba sandım ben. Yıkadım ama böyle göründüklerine bakma. Kuruyunca düzelir yani, toparlar hemen kendini.
2: Düzelir Safiye, düzelir.
0: Sen iyi misin?
2: Karnım acıktı biraz.
0: Ay tabii, acıkır tabii. Kaç saat oldu? Tamam, zaten masa hazır. Sen ellerini yıka.
2: Yıkadım Safiye.
0: Ha tamam, tamam dur. Ceylan, baba hadi masa hazır. Hanımefendi yine yok ortalıkta, az solist.

0: Siz.
1: Gülben, hoş geldin. Siz.
0: Şimdi ben sürpriz yapacağım ama babaya kimseye hiçbir şey söyleme. Ablama da söyleme. Söyleme. Çünkü önce babayı sevindireceğim, sonra ablayı.
1: Tamam, kimseye söylemem, merak etme.
0: Nerede? Odasında mı baba?
1: Dinleniyordu galiba.
0: Tamam, ben gidiyorum.
1: Tamam o zaman.
0: Hadi.
1: Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Siz.

0: Ben geldim. Kızın geldi. Özledin mi beni baba? Pardon, ben sürpriz yapayım sana demiştim. Yani rahatsızlık etmek istemedim.
1: Hoş geldin kız.
0: Hoş buldum baba.
1: Acıkmışsınızdır. Yemek var. Hadi.
2: Allah Allah baba. Duymadı mı acaba ya?
3: Baba! Ha gel.
2: Gel gel gel. Ha şöyle.
0: Ben geldim. Sürpriz. Merhaba abla.
2: Hoş geldin Gülben. Koyayım mı tabağını, aç mısın?
0: Hayda. Ay niye şaşırmadın abla, anlamadım. Yani ilk defa bu kadar uzun süre ayrı kalıyoruz. Ne yani insan bir ne bileyim bir havaları hoplar, bir şeyler yani. Hiç mi sevinmediniz ya beni gördüğünüzde?
2: Sevindim Gülben. Allah Allah.
0: Ha belli belli. Sevindik. Daha enişten bile hoş geldin demedi de belli yani.
4: Hoş geldin Gülben.
0: Aa, sağ ol.
2: Hayır biz senin yarın geleceğini sanıyorduk.
0: Yani dayanamadım, ailemi özledim, geldim. Ha gelmese miydim ki?
1: Gelmeseydin tabii. Boşuna gelmişsin. Her şey aynı burada.
2: Esat yok mu? O niye gelmedi?
0: Nasıl gelsin? Yıkanmadı ki daha. Ablam kızar diye getirtmedim. Han nerede? Hayır madem Han yok sen niye buradasın? Ablamın kankası sıfatıyla mı acaba? Olabilir çünkü.
2: Aa bu ne sürpriz?
0: Sağ ol kardeşim ya. Vallahi çok teşekkür ederim Neriman. Gerçek vefa budur. Sağ ol kardeşim. Oh be.
2: Yok. Bence Elan ablanın geleceğinden haberim yoktu da ona dedim. Ama sen de hoş geldin abla.
0: Benim geleceğimi biliyor muydun yani?
2: Yarın diyebiliyorum.
0: Tamam Neriman. Tamam tamam sağ ol. Anladım ben sizi. İyi ya tamam o zaman ben gideyim eve. Kocam evde beni bekler. Aç falan. Oynamayayım burada boşuna yani. Ben gideyim.
2: Gülben ne saçmalıyorsun? Gel otur şuraya.
0: Tamam abla anladım ben. Manası yok. Tamam hadi yemeğinizi. Çok güzel ya. Çok iyi. Hoş geldin. Han geldi. Hoş geldin Han.
1: Hoş bulduk.
0: Allah Allah. Ben bu kadar coşkuyla karşılanmayı hak edecek ne yaptım? Çok merak ediyorum biliyor musunuz? Eve gidince düşüneceğim şimdi. Hiçbir fikrim yok.
2: Gülben.
0: Tamam abla. Tamam abla.
2: Aşk olsun sana. Yeri dedin. Nerede kaldın? İyi misin?
5: Daha iyiyim. Kusura bakmayın geciktim biraz trafikten. Afiyet olsun.
2: Şehzadem, tabağınızı uzatırsanız yemeğinizi koyacağım. Zahmet olacak, elinize yapışmazsa hani. Oho, Ceylan bunun aklı gitmiş. Bununla tatile falan gidemezsin, unutsan.
5: Ne?
2: Yok bir şey. Sen hasta falan değilsin değil mi? Yüzün bembeyaz.
5: Yok bir şey miyim?
2: Hayır bu Gülben durduk yere gitti. Ne yapayım arayayım çağırayım mı gelsin. Ayıp olmasın kıza. Allah Allah herkesin suratı beş karış bir şey soruyorum bir cevap verin de.
6: Ben arayayım mı abla ister misin?
2: Hayır arama aman. Şuraya bak masada zaten herkes bir beş karış suratla ne oluyorsa.
7: Eline sağlık Safiye çok güzel olmuş.
2: Afiyet olsun. Bu önünüzdeki yemek ne biliyor musunuz? Adını bilen var mı?
4: Karnabahar Greten.
2: Vallahi bildin Naci. Yani helal olsun. Her şeyi de biliyorsun ha. Ne kadar kültürlüsün sen.
4: Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş Safi.
7: Hancım yesene. Çok uğraşmış belli ki.
1: Ben sonra yiyeceğim.
2: Hayır baba. Yiyeceksin şimdi. Ben çok uğraştım onun için.
5: Baba, ilaçlarını vaktinde alman lazım.
1: Çok mu düşünüyorsun sen babanı?
6: Yalnız abla, ne kadar lezzetli yapmışsın. Şu kaşarın üzerindeki erişini gördünüz mü? Yani mis.

0: gibi olmuş. Ablam bugün bilgisayar kullanmayı da öğrendi. Abi, ya internetten aldı tarifi. Ama sonuç enfes olmuş, mis.
1: Yani söylemesen olmaz değil mi?
0: Ama iyi bir şey söyledim abla. Kötü bir şey mi söyledim ki?
1: Baba, uğraşmayacağım mı benimle? Safiye Naci için bilgisayar kullanmayı bile öğrenir. Bize de her gün kereviz.
2: Uğraşmayacağım. Sen kendinin ne olduğunu biliyorsun zaten.

0: Heh. Oo. Oh. Anlatmadın. Ne yaptılar? Ha? Sevindiler mi seni görünce?
1: Aa, çok. Nasıl sevindiler hem de? Kendilerine gelemediler sevinçten, biliyor musun?
0: Özlemişler tabii.
1: Çok. Çok. Biliyor musun? Galiba çoktan alışmışlar benim yokluğuma.
0: Bu mümkün değil Gülben. Bak, mümkün değil. Ben mesela seni 2 dakika görmesem kalbim kazınıyor.
1: Ya.
0: Ya. Şimdi de midem kazınıyor ama. Uf, ne güzel yapmışsın.
2: Oh be, eline sağlık aşkım benim.
1: Kusura bakma. Başka bir şey yapamadım. Bugünlük idare et, bir daha olmaz.
0: Nasıl yapacaksın ki zaten? O kadar yoldan geldik. Ben sürekli öyle sofrayı donatmanı falan beklemiyorum zaten.
1: Neden? Ben olsam beklerdim. Bari bunu becersin derdim. Neyse, ben su koyayım.
0: Ben koyarım.
1: Esat lütfen ya, ne olursun bari bunu yapma. Çünkü sen böyle yaptıkça ben kendimi çok kötü hissediyorum. Bırak işe yarayayım lütfen.
0: Yarıyorsun zaten hayatım. İyi, tamam. Tamam, al koy.
2: Sen koy. Kızmazsan bir şey söyleyeceğim Gülben.
1: Söyle tabii.
0: Bu akşam sen yatakta yat, ben kanepede uyuyayım, tamam?
1: Olmaz.
0: Boynun tutulmuş hayatım, o yüzden söylüyorum bunu.
1: Olmaz Esat, olmaz dedim. Benim suçum, orada ben yatacağım o yüzden. Balayını da zehir ettim zaten sana.
0: Hayır ya. Ne demek o? Ben gayet mutluyum. Ne güzeldi, baş başa kaldık işte.
1: Evet, ayrı odalarda.
0: Gülben, beni alacaktan olarak görme, olur mu? Sen bana herhangi bir şey borçlu değilsin.
1: Değil miyim? Ben sana gerçek bir evlilik borçlu değil miyim yani?
0: Tamam. Madem gerçek bir evlilik borçlusun, şu an hemen ödeyebilirsin bunu, hemen şimdi.
1: Ne iyi. Ne? Esat ya, niye böyle bir şey şimdi?
0: Boynuna biraz masaj yapayım senin. Olur mu?
1: Ha? Boynuma mı masaj yapacakmışsın?
0: Hı hı. Sağlık masajı. Ben futbol oynarken öğrenmiştim. Biraz anlarım o işten.
1: Ama o kadar direksiyon kullandın ya, hani ne bileyim, kolun ağrımıyor mudur? Ağrıyordur.
0: Ağrımıyor. Ağrırsa da ağrır. Ne olacak? Tamam bak, eldiven de takarım. Bekle sen. Bekle.
1: Nereye?
0: Bekle.
1: Nereye? Şey yok, vallahi hiç gerek yoktu ki.
0: Tamam. Bak, eldiven de taktım. Dur şimdi. Heh. Sen ağrırsa söyle bana, tamam mı?
1: Hı hı.
0: Ben.
1: Hı-hı.
0: Sıkma canım kendini, iyi gelmez o zaman.
1: Esat ben yani ben şimdi hayatımda ilk defa bir masaj yaptırıyorum. İlk defa böyle başka bir el omzuma dokunuyor. Yani biraz gerilebilirim. Ya bırak gerileyim yani ben,
0: tamam.
1: Şu an.
0: Tamam, sen geril, ben açarım.
1: Aa, ne yapıyorsun? Sadece boyun demiştin.
0: Canım bir izin verir misin? Bir rahatla.
1: Veririm. Veririm tabii ki. Niye vermeyeyim de? Böyle olmadı ki. Aç açına, açsın. Benim hiç içime sinmiyor. Yani yemeğini yesen. Devam ederiz sonra. Vallahi ederiz. Hadi. Hiç soğumasın, şey olmasın yemeğin ama.
0: Tamam.
1: Hah, hadi.
0: Peki. Öyle olsun.
1: Tamam. Ver onu. Ver onu sen bana. Ay yavaş.

0: Han? Siz bugün nereye gittiniz baba oğul?
1: İskenderci'ye.
0: Heh. Tamam işte. Ondan siz yemiyorsunuz bunları değil mi? İkiniz de. Tabii doldurdunuz midelerinizi bir güzel. İnşallah bozmazsınız o mideyi. Hayırdır siz kavga falan mı ettiniz? Ha? Baba yine İskenderci'den sonra tutturduğun dondurma falan yiyeceğim demedin inşallah.
1: Ben hiçbir şey tutturmadım. Artık hiçbir şey istememem gerektiğini çok iyi anladım.
0: Aa baba aşk olsun ya niye öyle diyorsun?
2: Ama Hikmet amcacığım öyle derseniz çok üzülürüz biz. Söyleyin hadi sizi mutlu etmek için ne yapabiliriz?
1: Hiçbir şey yapamazsınız.
2: Niye öyle diyorsunuz ki dene artık.
1: Sizin gücünüz beni mutlu etmeye yetmez.
0: Baba niye öyle diyorsun kız? Sana iyilik yapmaya çalışıyor, yardımcı olmaya çalışıyor.
1: Benim lafım ona değil.
3: Kime peki?
1: Afiyet olsun. Ben odamdayım.
0: Baba lütfen yemeğin bitmedi daha.
1: Bırak gitsin.

0: Allah Allah. Nesi var babanın kaç gündür ya? Bunalıma falan girmiş olmasın Allah korusun. Ne oluyor?
1: Naci ne yapıyorsun? Maşayı kullanman lazımdı. Bilmiyor musun ya? Ekmekler ziyan oldu hep.
2: Of Safiye ya, ben de bir şey oldu zannettim. Tamam almıyorum, bıraktım Safiye.

0: Safiye. Kusura bakma. Biraz ters çıkıştım.
1: Önemli değil. Zaten bir daha bu yemeği yapmayacağım. Kimse sevmedi.
0: Neden? Ben çok sevdim.
1: O yüzden mi 4 kilo ekmek yedin Naci?
0: Safiye, bir şeyi sevdim diyorsam sevmişimdir. Sevmeseydim sevmedim derdim. Bu kadar basit.

0: Neriman, sürahiyi versene. Su bitmiş.
1: Yemeği çok sevdim Safiye.
2: Niye tersleyip duruyorsun onu? Kadın özenmiş, senin için sofra kurmuş. Gitmiş ilk defa bir yemeği denemiş, yapmış. Bilgisayara dokunmuş ya senin için. Ne olur sanki maşayla alsan o ekmeği. Ne olur biraz anlayış göstersen.
0: Ya tamam, tamam. Geldiğimizden beri burnundan getirdik kızı. Yazık, o kadar emek harcamış, tatlı tatlı sohbet edelim, güzel güzel yemekler yiyelim diye şurada. Kendini heba etmiş. Sizin şu yaptığınıza bakın ya. Anlıyorum. İkinizin de canı çok sıkkın. Ama böyle bir yüzünüz güz. Ha? Yani onun üzülmesini istemiyorsanız biraz çaba. Çok zor bir şey değil ha.

0: Yardıma ihtiyacın var mı?
1: Yok.
0: Beni sen davet etmişsin. Çok hoşuma gitti. Teşekkür ederim.
1: Aman sanki ilk defa davet etmişim gibi.
0: Ya tamam canım, daha evvel de davet ediyordun ama hep bir amacım vardı. Yani Han'la aramızı yapmaya çalışıyordun ya. Bu seferki başka. Yani belli ki öyle içinden gelmiş. Keyif için çağırmışsın beni.
1: Yani bu sofra pek keyifli olamadı artık, kusura bakma.
0: Vallahi benim keyfim gayet yerindeydi. O tarifi de acilen istiyorum ha.
1: Gir bak internetten, bulursun.
0: Papatyalar toparlamış biliyor musun?
1: Aman Ceylan uydurma Allah aşkına. Hepsi can çekişiyordu, ruhlarını teslim edecek.
0: Ya inanmıyorsan gel birlikte bakalım, gel.
1: Ceylan. Heh. Bir şey soracağım sana ama. Şey, sence ben çok mu şey... Naci biraz bunalmış gibi, sıkkın gibi de. Hani acaba ben... Gerçi sen nereden bileceksin, anlayacaksın.
0: Safiyeciğim, elinde çiçeklerle eve gelmiş hiçbir erkek sıkılmış olamaz ki.
1: Sen diyorsan öyledir. Maşallah tecrübe konuşuyor.
0: Evet.
1: Han pek iyi görünmüyor ama.
0: Yapma ya. Öyle mi diyorsun?
1: Yani. Maşallah çocuk masada ölü balık gibi bakıyordu.
0: Hay Allah. Ne yapsam acaba?
1: Bilmem. Ne yapsan acaba, biraz az mı konuşsan, şu dırdırı kessen mi, şu ağzını bir kapatmayı öğrensen mi acaba?
0: Doğru söylüyorsun. Yani bundan sonra senin gibi olacağım. Az söyleneceğim, söylenmeyi azaltacağım. Böyle sessiz, sakin.
1: Aynen öyle. Sen beni örnek al. Şöyle hafif ol biraz. Rüzgar gibi, böyle Meltem gibi hafif ol yani. Ağırlık yapma. Ne gülüyorsun kız sen?
2: Ay Allah! Benim hiç güleceğim yoktu. Vallahi Allah da seni güldürsün. İnşallah.
1: Aa bak bak, ablasıyla nasıl dalga geçiyor, terbiyesiz.
0: Nerimancığım bak, bundan sonra ablanı örnek alıyoruz. Çünkü ben de ona örnek alıyorum. O ne yapıyorsa onu yapıyoruz. Onun gibi böyle pozitif oluyoruz. Güler yüzlü oluyoruz, neşe saçıyoruz. İnsan canlısı oluyoruz.
2: Neşeli.
1: Bak bak, gülüşe bak. Anırıyor mübarek. Traktör gibi keh keh keh. Kadın ol biraz. Kadın kadın, zarif ol biraz. Şöyle küçük küçük gül. Hiç öğretemiyoruz bunları da. Şöyle hafif.
0: Ağız önemli. Şöyle. Gerdan mı kırdın sen?
3: Atak geçirdim Münim. Kız arkadaşın gördü ama sağ olsun. Safiye söylemedi, bir şey belli etmedi. Ama istersen bir konuş kendisiyle sonra.
4: İstemiyor. Sen hala doktora gitmedin değil mi? Yarın randevu alırım, gidersin. Ama kimseye bir şey belli etme, tamam mı?
3: Elimden geleni yapıyorum.
4: Daha iyisini yap. Neyse, merak etme, kötü bir şey çıkacağını sanmıyorum.
3: Nereden biliyorsun?
4: Hep beddualar tutmaz bu hayatta. Bazen de dualar kabul olur. Değil mi?
2: Al işte, hala yememişler. Biz kızlarla kahve içeceğiz. Var mı isteyen kahve?
3: Yok, ben içmeyeceğim. Ben bir tabak daha yiyeceğim Safiye. Çok güzel olmuş. Çok hoşuma gitti.
2: İyi tamam, o zaman sen kendini alırsın buradan. Sor bakalım seninkine içiyor muymuş kahve?
0: Hancım, içmek ister misin? Teşekkür ederim, zahmet vermek istemiyorum dedim.
2: İyi tamam o zaman, siz başınızın çaresine bakarsınız. Biz sohbet edeceğiz. Neriman, ara Gülben'i de, benim neşe dolu, sevgi dolu kardeşimi de çağır. Kadir kıymet bilen canım kardeşimi de çağır. Hadi afiyet olsun.
5: Afiyet olsun. Mandalina getireyim, ister misin?
6: Yettim bu kadar, bana doydum.
5: Ama niye böyle bir ağzın tatlanır, çok güzel olur, böyle iyi geliriz. Esat, senin niye canın sıkkın? Ben mi sıktım canını? Niye böyle yüzün asık?
6: Yok hayatım, sen değil ya.

0: Anneme sıkıldım. Telefonda ses çok kötü geliyordu, böyle bir şey üzülmüş gibi.
1: Allah Allah. Belki sana öyle gelmiştir. Ha?
0: Bilmem.
1: Olabilir belki. Aa. Efendim Neriman. Nasıl? Ha. Beni özlediniz siz. Allah Allah. Allah Allah. Demin aklınız neredeydi kardeşim? Tamam. Ne? Kahveye mi? Yani kız kıza kahve mi içeceğiz?
0: Git.
1: Aha şey. Ablam özellikle çağırıyor diyorsun. Ha, buradayım Neriman. Yok şey. Gelemem Nerimancığım. Biz Esat'la çok önemli bir şey konuşuyoruz da. Şu an gelemem. Yarın gelirim olur mu? Ha tamam. Selam söyle çok. Hadi iyi geceler.
0: Niye şimdi böyle bir şey söyledin? Biliyorum gitmek istediğini.
1: Hayır. Sen bana bir şey anlatıyordun ve ben seni dinlemek istiyorum. Gerçek bir evlilik anca böyle olur Esat. Anlat hadi.
0: Bazen beni çok şaşırtıyorsun, biliyor musun?
1: Ya. Sürprizlerle doluyum çünkü biraz. Olabilir yani. Sürprizli bir kızım.

0: O kadar mı kızgınsın bana?
1: Ne bekliyordun? Al işte, senin yüzünden açmıyor telefonlarım. Kaçıyor benden Ömer.
0: Baba, o senin oğlun falan değil.
1: Evet, bir tek sen oğlumsun. Başkası olamaz. Hiç değişmedin. Küçükken de böyleydin. Paylaşmayı sevmezdin hiç. Öfkelenirdin, saldırırdın. O benim der vermezdin. Ama başaramayacaksın. Bu sefer öyle olmayacak. Al işte, Naci'yi kapattın kazan dairesine. Ne oldu? Şimdi içeride oturuyor. Bu sefer izin vermeyeceğim sana. Ne yaparsan yap, Ömer'i bulup eve kardeşlerinin yanına getireceğim. Şimdi çık, uyuyacağım ben.
0: Ben seni üzmek istemedim baba.
1: Tabii canım, sen kimseyi üzmezsin. Çok iyi çocuksun sen.

0: Kapat da falına bakayım.
1: Gerçekten mi?
0: Aman ne falı be. Daha bu yaşta falmış.
1: Allah Allah ya. Kız üniversiteye gidiyor. Erkek arkadaşı da var.
0: O normal arkadaşı arkadaş. Hayret bir şey.
1: Karışma sen.
0: Hay çok merak ediyorum. Vallahi. Acaba Neriman Hanım'ın hayatının ayrıntılarıyla ilgili ne söyleyeceksin? Hani detaylarında ne var acaba?
1: Üf abla ya.
2: Hazırım. Sen mi geldin canım? Gel. Olmaz ama. Hani bana fal bakacaktın?
1: Aa doğru. Gelemezsin. Sonra gelirsin canım. Olur mu?
2: Sen sonra gel abi. Tamam yani şu an o kadar kritik bir noktadayız ki.
0: Tabii Han. Şu an çok kritik bir noktadayız. Neriman Hanım doğru söylüyor. Acaba kendisi kariyerini mi seçecek yoksa evliliği mi? Onun kararını verecek.

0: Gittim ben.
1: Evet, hazırım. Bence soğumamıştır ama olsun. Aman çorba olmuş o be. O ne öyle? Hayret bir şey. Bak orada kız var bir tane. Neriman da değil bu. Bu boylu postu çünkü bak. Ege'nin yanında başka kızı var.
2: Ege'nin yanında mı?
3: Ya kafa buluyor seninle. Görebilmesi mümkün mü oradan? Bakma sen ona.
2: Şimdi Neriman'cığım.

0: Uyumuyorsun değil mi?
1: Yok yok. Uyuyamadım da.
0: İyi. Al iç bir bardak şunu. Ben her gece yatmadan içerim. Uyumama yardım eder. Senin aldığın süt bu Gülben. Rahat rahat iç işte. Al.
1: Tamam. Beni düşündüğün için teşekkür ederim.
0: İyi geceler.
1: Sana da.

0: Ablamlar ne yaptılar acaba ya? Naci kesin benim odamda kalıyordur ha. Yatsın kalksın dua etsin. En azından çok rahat. Canım odam. Mis gibi tertemiz bir oda. Ne şanslı.
1: O kadar da kötü durumda değiller değil mi?
2: Değiller evet. İyi geceler Safiye. Korkuttum kusura bakma.
1: Yok aniden gelince ben.
2: Dikkat ederim bundan sonra. İyi geceler Safiye.
1: Kızdın mı?
2: Kızmadım. Yorgunum sadece.
1: Tamam, tamam. Sen dinlen o zaman.
2: Işığı söndürürsün sen.
1: Tabii sen şimdi bütün gece böyle konunu uzatınca yoruldun haliyle.
2: Safiye, elimde olsa sonsuza kadar öyle dururum seninle. Biliyorsun değil mi?
1: Naci ben de elimde olsa seni bu kadar yormazdım. Biliyorsun değil mi? İyi geceler.

0: Saatler olsun.
1: Sağ ol. Karıcığım, teftişe geldiysen bak her tarafı temizledim. Şimdi buraları da topluyorum, hiç merak etme yani.
0: Yok canım, ne teftişi, ben öyle koca adamsın yani, öyle bir şey toplarsın zaten, niye yapayım? Ben kahvaltı...

0: hazır diye onu söylemeye gelmiştim.
1: Sağ ol.
0: Kıl kalkmış. Ha şey, tamam. Şey değil, önemli değil. Sileriz geçer zaten, sıkıntı yok. Hallederiz onu, tamam.
2: Şükür, sıra bize de geldi.
1: Günaydın Hikmet amca.
2: Günaydın.
0: Tamam. Baba lavaboyu bir şey yapayım da ben lavaboyu bir silseydim baba kırka. Baba ya. Baba şapır şupur da yapma şunu Allah aşkına. Baba Naci ne olursa o ne yapıyorsun? Nasıl sildin? Mikrop kapacaksın, hasta olacaksın. Ne yapıyorsun sen ya? Ya Naci sen de yani yaptığını beğendin mi? O kadar söyledim sana. Havlunu unutma, karıştırma lütfen diye yani. Bak gördün mü şimdi ne oldu?
1: Gördüm. Gördüm Safiye, sen de gördün mü? Bak hiçbir şey olmadı. Baban iyi, sağlığı yerinde. Yani yaşanan şey bir felakete yol açmadı yani. Gene de özür dilerim yaptığım bu hata için. Kendime söz vermiştim ama olmadı. Beceremedim.

0: Naci.
1: Efendim?
0: Bir şeyler hazırlasaydım. Öğlenleri ne yiyorsun iş yerinde?
1: Simit, peynir, bir şeyler idare ederim. Biliyorsun seviyorum simit.
0: Ay yok, olmaz öyle. Sen bekle, hemen hazırlayayım.
1: Yok hayır, zahmet etme. Akşama görüşürüz.
0: İyi tamam. Hadi Allah rast getirsin.
2: Aa, günaydın enişte. Ne oldu senin gözünün altına? Uyuyamadın mı? Ha, yerini mi yadırgadın, ne oldu? Çok rahattır orası aslında ama ben anlamadım.
0: Gülben tamam, tutma, işe gidecek Naci.
2: Ha, tamam tutmayayım, iyi, kolay gelsin.
1: Hoşça kal.
2: Abla, nesi var hakikaten, canım sıkkın.
0: Evet Gülben, canı sıkkın.
2: Neden ama?
0: Benimle yaşıyor çünkü.

0: Abla ne yapıyorsun?
1: Ne yapayım Gülben? Naci tıraş oldu. Her taraf kıl içinde kalmış. Gitmesini bekledim temizlemek için.
0: Neden?
1: Neden olacak? Delirmişim gibi bakmasın diye.
0: Abla anlıyorum, kendini suçluyorsun ama yani ne bekliyordu ki? İlk günden aynı odada kalacağınızı mı sanıyordu?
1: Ne?
0: Yani biraz anlayışlı olması lazım abla ya. Bak Esat'a, o ne yapsın? Kaç gün oldu yani? Bir de ne bileyim, idare ediversin, ne var yani? Benim yatağım gayet rahat. Çok rahat, en azından hani şükretsin boynu tutulmuyor. Ben zaten bugün kalan eşyalarımı da alırım, orada biraz yer açılır.
1: Yok Gülben, gerek yok.
0: Hayır, ben onun iyiliği için diyorum abla. Adam bunalmasın iyice, bir ferahlasın şöyle. Alırım.
1: Naci senin odanda kalmıyor Gülben.
0: Nasıl? Nerede kalıyor o zaman?
1: Benim odamda kalıyor.
0: Nasıl? Sen onunla... Yani siz birlikte mi uyuyorsunuz? Çok sevindim abla.

0: Yani hep ben söylemişimdir zaten, benden daha güçlüsün.
1: Gülben, iş onunla bitmiyor ki.
0: Onunla bitmiyor belki. Ama onunla başlıyor.
1: Nereye?
0: Benim eve gitmem lazım. Seninle gurur duyuyorum abla.

0: Balayında bile ayrı odalarda kaldık. Ama ablam başarmış. İlk günden hem de. Halbuki ben ona güveniyordum.
1: Güveniyor muydun?
0: Yani yapamaz sanıyordum.
1: Yapamasa daha mı iyi olurdu?
0: Hayır. Hayır tabii ki ama en azından kendimi bu kadar yalnız hissetmezdim. Dünyada benim kadar korkak bir kadın var mıdır acaba?
1: Gülben, sen daha önce bırak biriyle aynı yatakta uyumayı, aynı odada bile kalmadın. Korkman doğal değil mi? İnsan bilmediği şeyden korkar. Konuştuk bunu.
0: Ama ablam da bilmiyor. O nasıl korkmadı?
1: Nereden biliyorsun korkmadığını? İnsanlar bir şeyi ilk kez yapacakları zaman korkarlar.
0: Bence siz hiçbir şeyden korkmazsınız.
1: Sen beni ilk araba kullanmaya başladığım zaman görecektin. Korkudan elim ayağım titriyordu. Ya kaza yaparsam, ya birini ezersem?
0: Ya, yaptınız mı kaza?
1: Hayır, kullandıkça da gözümde ne kadar büyütmüşüm dedim. Bil bakalım şimdi en çok neden keyif alıyorum?
0: Araba kullanmakta. Ben hiçbir zaman onu da yapamayacağım işte.
1: Neden?
0: Pis çünkü. Yani arabada, direksiyonda, kapısı da. Yani ben pis dokunamam ona.
1: Diyelim ki dokundun. Ne olabileceğini düşünüyorsun?
0: Pislenirim. Ne olabilir ki başka?
1: Pislensen ne olur peki? Çünkü baktığında hepimiz her yere dokunuyoruz, kirleniyoruz. Senin düşündüğün gibi çok kötü bir şey olsa tüm insanlar için geçerli olurdu, öyle değil mi?
0: İşte ben zaten onu çok merak ediyorum. Yani mesela bütün insanlar, herkes niye pislenmekten korkmuyorlar?
1: Sen neden bu kadar korkuyorsun?
0: Neden mi? Pis çünkü.
1: Yani?
0: Yani pislikten korkulmaz mı?
1: Pislikten ne anladığına bağlı.
0: Mesela ben bu masaya dokunamam mesela.
1: Pis olsa ben neden dokunayım?
0: Dokunur musunuz?
1: Dokunurum tabii. Hadi sen de dokun. Burası pis değil. Pis olsa da hiçbir şey olmaz.

0: Esat da pis mi sence? Bu yüzden mi ona dokunmak seni bu kadar korkutuyor?
1: Yo, korkutmuyor benim kocam.

0: Evet pis. Ne yapabilirim size, yalan mı söyleyeyim şimdi? Yıkanmadan yatağa giriyor. Nasıl yatayım ben onun yanında? Ya sarılırsa, ya ne bileyim, ayağı değerse, eli değerse. Olmaz, o kir bulaşır bana.
1: Yıkanırsa temiz olur mu?
0: Bilmem. Bilmem ki, yine mi pis olur?
1: Sen pis olduğunu düşündüğün sürece pis olur. Aslında sen temizsin ama dünyadaki her şey pis ve seni kirletiyor.
0: Esat'ı bile değil mi? Halbuki o kadar... Ben niye böyleyim? Hiç böyle olmak istemiyorum.
1: Biliyorum, için başka şeyler istiyor. Esat'la aynı odada, aynı yatakta uyumak istiyorsun.
0: O kadar çok istiyorum ki. Böyle ona, böyle kocaman sarılmak istiyorum. Böyle sımsıkı. O da bana sarılsın istiyorum. Beraber yan yana el ele uzanalım. Ne bileyim, başımızı aynı yastığa koyalım. Sabah uyandığımda bana sarıldığını görsem. Kollarımda falan.
1: Ne güzel. Hayal ederken de korkuyor musun?
0: Yok. Yok, hiç korkmuyorum.
1: Çünkü hayal kurmakta deneyimlisin ama yaşamakta değil.
0: Benim hayallerim hep tertemiz. Hiç kir yok orada. Ama işte bugüne kadar sadece hayal edebildim. Hiç yaşayamadım ki.
1: Artık yaşama zamanı Gülben.

0: Anıl. Ne yapıyorsun orada?
1: Seni bekliyorum.
2: Ultimatum vereceğim, gideceğim.
0: Neyle ilgili?
2: Tamam, sevmemeye hakkım var ama sevdi diye onu itip kakamazsın. Bu olmaz. Yani senin kibrini dar ağacında sallandırırım. Kaç senin boyun kaç? Ya kaçmayacak senin dünya.
0: Tamam. Ona biraz sert davrandım ama...
2: Kışlar sert geçer. Senin yazın da baharın da donduruyor. Havanda kalpleri dövüyorsun. Kalp mi var ya? Kalp sarımsak değil. Enginar'ın bile kalbi var. Yeri geliyor. İnsan kıyamıyor ama sen kıyıyorsun. Hiç yeri gelmiyor. Hep kıyıyorsun.
0: Ben ne böyle biriyim demek ki? Kötüyüm, kabayım. Lanet herifin tekiyim. Allah benim belamı versin. Oldu mu? Tamam mı?
2: Allah'ın işine karışılmaz.
0: Ya ben mi dedim gel bunu sev diye, ha?
2: Demedim.
0: Aynen işte, demedim.
2: Peki, tamam. Peki niye cezalandırıyorsun?

0: bana kendimi borçlu hissettiriyor. İstemiyorum, giymeyeceğim diyorum. Habire hırka uzatıyor. Al üşürsün, giy diyor.
1: Halbuki sen çoktan donmuşsun, üşümüyorsun. İnsan bir titrer.
0: Ben zamanında titredim. Kimse duymadı.
1: Şimdi hırkasını alıp gidecek. Sevindin mi?
0: Sevindim tabii. En doğru olanını yapıyor.
1: İnşallah ısınmak isteyen birine verir o hırkayı. Sen kutupta yaşıyorsun.
0: Anam.
1: Evet. Benim.
0: Ben onun kötülüğünü istemedim.
1: Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla dekor edilmiştir.
2: Ya sarımsak dur.
1: Hırkayı yere atma.

0: Biliyor musunuz, bir keresinde az kalsın yaşayacaktım. Biriyle aynı odada kalacaktım. Çok yaklaşmıştım.
1: Kiminle?
0: Annemle. Az daha hayallerde kalmayacaktı.
1: Ne zaman?
0: Çocukken. Çocukken. Yani ablam çok üşütmüştü. Babam onu acile götürmüştü. Biz evde yalnız kalmıştık. Ama böyle çok nasıl bir gök gürüldüyor. Yani çok ciddi bir gök gürültüsü vardı. Çok korkmuştum. Sonra bir ses duydum. Gülben, gel yanımda yat. Anlamadım yani, annemin sesi. Önce dedim herhalde rüyadayım, rüya zannettim yani. Sonra bir daha, Gülben gel. İnanamadım biliyor musunuz? Yani o şok, tabii gök gürültüsü falan gitti, ben hiç. Yani gök gürültüsü silindi gitti bende, hiç korkmadım ama. Bilmiyorum, düşünsenize yani annemle aynı odada kalacaktım. Aynı yatakta, beraber uyuyacaktık yani. Pis sütüklü olmama rağmen beni yanına çağırmıştı.

0: Masal anlatayım mı sana?
1: Anlat.
0: Hangi masal istersin?
1: Pamuk Prenses.
0: Ama onun sonu çok kötü bitiyor.
1: Hayır hayır, mutlu bitiyor.
0: Nasıl mutlu bitiyor? Pamuk Prenses ölüyor sonunda.
1: Yakışıklı Prens kurtarıyor mu zehirli Emrah'dan?
0: Nasıl kurtarıyor?
1: Öpüyor yani.
0: Kim söyledi sana bunu?
1: Ablam.
0: Ablan sana yalan söylemiş. Ben sana doğrusunu anlatayım. Nasıl olsa büyüdün artık. Pamuk Prenses geri zekalı ve aşırı meraklı olduğu için komşunun verdiği elmayı yıkamadan yemiş. Sonra bir midesi bulanmış. Zehirlenip ateşlenmiş bu.
1: Yakışıklı Prens geliyor mu?
0: Gelmez olur mu? Gelmiş tabii. Baktı kız baygın, uyuyor. Hemen öpmüş bizim prensesi. Prensesin de hoşuna gidiyor tabii. Niye? Çünkü edepsiz, ruhu kirli.
1: Ama onlar birbirini seviyor. İyileştirmek için öpüyor prens.
0: Olur mu canım? Kötü niyetli olduğu için öpüyor. Öpünce de kirini, mikrobunu prensese bulaştırıyor. Öldürüyor bizim kafasız prensesi.

0: Sonra da bizim o kafasız prenses nereye gidiyor biliyor musun?
1: Nereye?
0: Bütün kirlenmişlerin gittiği yere. Cehenneme.
1: Hayır.
0: Sen ol sakın elmayı yıkamadan yeme. Hele ki başkasının elinde. Bir de asla, ama asla bir erkeğin seni öpmesine izin verme. Tamam mı? Hadi uyu şimdi.

0: O gece bir rüya gördüm. Esat bana elma şekeri veriyordu. Tam böyle uzanmıştı, beni öpecekti ki uyandım. Bir baktım böyle her yer nasıl leş gibi silik kokuyor. Çok korkmuştum yani. Annem beni elmadan, masaldan, güzel olan her şeyden o kadar çok korkutmuş ki.
1: Çocuklar masalları neden çok sever biliyor musun? Çünkü asla kötü sonla bitmezler. O yüzden dinledikçe güvende ve huzurlu hissederler. Rahatça uykuya dalabilirler. Ama sizde bunun tam tersi olmuş.
0: Annemin masalları bile kötü sonla biterdi. Onlar bile hep çok kirliydi. Elma bile, hayat öpücüğü bile öldürecek kadar kirliydi. Hala kırmızı elmadan nefret ediyorum biliyor musunuz?
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

0: Ve şimdi de Afyon'un coğrafi işaretli enfes pilavını yapmak üzere mutfağa giriyoruz.
1: Efendim önlüklerimizi taktık, kolları sıvadık, yöresel yemek yapıyoruz. Evet, burası gerçekten çok güzel, evet. Dekor şahane. Sağ tarafımda çok değerli Afyon Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal var. Sol tarafımda da Afyon Karahisar'ın gastronomi yüzü, hamarat yüzü sevgili Ayşe İkiz var. Onu MasterChef yarışmasından hatırlıyorsunuz. Ve gerçekten Afyon'un gastronomisinin tanıtımı adına güzel işler yapılıyor. Burada da sevilen bir sima. Evet Sayın Başkanım, hazır mıyız yemek yapmaya?
2: Evet hazırız.
1: Evet şimdi efendim koskoca Afyon'u yönetiyor Sayın Başkanımız. Ben böyle bir nebze

0: olsun. Onun kafasını dağıtmak, böyle birazcık yoğunluktan, stresten uzaklaştırmak için başkanım dedim, şöyle önlüklerimizi takalım, izleyenler için yöresel yemek yapalım dedim. O da çok teşekkür ediyorum, kabul etti. Zaten yemek yapmayı da çok seviyor. Ayşe, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız?
0: Bizler de iyiyiz. MasterChef'e katıldım. Evet. Sonra ne oldu?
1: Öncelikle
0: ne değişti?
1: Öncelikle şehrimize hoş geldiniz efendim. MasterChef'e katıldım. Daha öncesinde ailemle birlikte tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorduk. MasterChef'e katıldım. Daha sonrasında MasterChef'te bir süre gördünüz, izlediniz, evet. Yarıştım.
0: Kaçıncı oldun?
1: 13. Memleketimi orada temsil etmeye çalıştım elimden geldiğince.

0: Daha sonrasında memleketime döndüm. Sayın Başkanımız işe davet etti beni. O zamandan bu zamana burada görev alıyorum. Memleketimizin yemeklerini tanıtmaya çalışıyorum.
1: Afyon'un gastronomisi adına, tanıtım adına önemli işler yapıyorsun. Şimdi haftalarca MasterChef'te yarıştı. Onu birçoğunuz çok iyi tanıyorsunuz ama mütevazılığından gerçekten hiçbir şey eksilmedi değil mi başkanım?
2: Evet. Ayşe'yi bu haliyle çok seviyoruz.
1: Evet, lütfen
2: her
1: değişme.
2: Zaman olduğu gibi.
1: Lütfen değişme Ayşe. Gerçekten çok hanımefendi, cana yakın, mütevazı. Evet. Şimdi efendim coğrafi işaret almış yine. Afyon mutfağın olmazsa olmazı, geçmişten günümüze uzanan bir yemek yapıyoruz. Ne yapıyoruz?
0: Mercimekli bulgur pilavı yapıyoruz.
1: Özelliği ne?
0: Bu mercimekli bulgur pilavımızın haşhaş yağıyla yapılması diğer pilavlardan ayıran baş özelliği. Gerçekten mütevazi ve çok lezzetli bir pilav. Tarihi Osmanlı'ya, Selçuklu'ya dayanan bir yemeğimiz.
1: Anne yemeği, anneanne, babaanne yemeği.
2: Eskiden bizde yemeklerde haşhaş yağı kullanılırdı. Hı-hı. Belma Hanım. Ayçiçek yağı bulunmazdı. İşte hı-hı, zeytinyağı yoktu. Ninelerimiz, annelerimiz haşhaş yağını yoğunluklu olarak kullanırlardı. Şimdi de kullananlar var. Var ama eskisi kadar yoğunlukta değil.
1: Evet.
2: Bu halimiz vardır bizim. Haşhaş çekilen yer. Orada daha çok satılır bu haşhaş yağımız. İsteyenler oradan alıp kullanabiliyorlar ama eski yoğunlukta kullanılmıyor.
0: Salma usulüyle yapacağız bu pilavı. Mercimeğimiz önceden haşlandı.
1: Evet.
0: Öncelikle tencereye suyumuzu alıyoruz.
1: Kaynar.
0: Kaynar suyumuzu alıyoruz. Efendim bu bulgurumuz da önceden yıkandı, kurulandı. Şöyle bir pişmeye bırakıyoruz. Bu yarım piştikten sonra mercimeğimizi ilave edeceğiz içine.
1: Evet efendim. Coğrafi işaret almış. Mercimekli bulgur pilavımız yavaş yavaş şekilleniyor. Şimdi Ayşe'nin eli değdi. El lezzeti işte o pilava geçti. Sevgisine kattı Sayın Başkanım. Sizi alalım şöyle. Evet. Sizin de eliniz değsin.
2: Şimdi mercimeği katacağız.
1: Evet.
2: Bu haşlanmış mercimek. Önceden haşlıyoruz. Öbür türlü haşlamazsak eğer diri kalıyor içinde. Tabii bu mercimek aynı zamanda bizim bükmemizin içine de konabiliyor. Hı hı. Bu şekilde haşlayıp kavurduktan sonra bükmenin içine de konuyor. Hamur işinde de kullanılıyor. Bunu da böyle biraz hepsi çok gelebilir yani. Bakalım şöyle olmazsa.
1: Evet.
2: Şöyle yeter gibi geldi bana. Biraz göz kararı katarız. Ölçü yoktur burada. Göz kararı hep annelerimiz o şekilde bakarlar.
1: İnanılmaz lezzetli. Aslında bir özelliği de haşhaş yağı kullanılması. Evet, haşhaş bol bol yetişiyor.
2: Şuradan mı açıklıyorum?

0: Biz gene tuzu kattıktan sonra da karıştıralım. Güzel güzel karışsın. Ondan sonra kapatacağız. Biraz
1: başkanım,
0: kendisi pişecek.
1: Ellerinize sağlık. Ve şimdi altını kısıyoruz. Böyle pişmeye bırakıyoruz. Şu anda Afyon halkı eminim sempatiyle sizi izliyor. Afyon'u yönetmedeki başarınızı yemek yapma konusunda da gösteriyorsunuz.
2: Mutfağa zaten gelince yapıyoruz.
1: Evet, sohbetimizde de yemek yapmayı sevdiğini söylemişti. Gerçekten bravo diyorum. Yani belediye başkanı olup da mutfağa girmek çok zor bir iş. Ben şahsen
2: yani tabii siyasetçiler için, yöneticiler için çok zor. Zaman bulamıyoruz ama zaman buldukça da yapıyoruz. Bir de şöyle bir şey var, artık teknolojiyle beraber dip frize atıyoruz. İşte daha çok mesela şu
1: bunlar
2: anda
1: haşlanıyor.
2: Bunlar poşetliyoruz. İşte fasulyeyi, nohutu, böyle mercimeği poşetleyip dip frize atıyoruz. Bazen ben o sigara böreklerini falan da o şekilde dip frize koyuyorum. Çok böyle yoğun olduğum zaman, vaktim olmadığı zaman oradan çıkartıp onu hemen hazır elimize geliyor, yapabiliyoruz.
1: Başkanım, ben şu anda inanamıyorum hamaratlığınıza, becerinize. Bakın, sigara börekleri sarılıyor, mercimekler haşlanıyor falan, hepsi dip frize atılıyor. Şimdi sizin mutfağa giriyor olabilmeniz, yemek yapıyor olabilmeniz hakikaten çok yoğun olduğunuz için ve belediye başkanı olduğunuz için insanlara çok uzak geliyor olabilir. Ben de şaşırdım. Bu kadar marifetli olduğunuzu, gerçekten yemek yapmayı sevdiğinizi bilmiyordum ama yakışıyor elinize. Çok yakışıyor.
2: Belma Hanım, benim rahmetli anneannem çok iyi bir aşçıydı. Hı hı. Düğün yemeklerinde, nişan yemeklerinde özellikle onu götürürlerdi. Bütün kalabalığa yemek pişirirdi. Ben de onun yanında büyüdüm. Beni o büyüttü. Onun dolayısıyla o yöresel yemekleri onun yapışıyla gördüm, ondan öğrendim. O konuda kendimi şanslı hissediyorum. Mesela patlıcan böreği, göcek köftesi, bunlar çok yeni nesilde bilinen

0: yemekler değildir ama ben ondan öğrendiğim için
1: bunların hepsini yapıyorsunuz.
0: Tabii yapabiliyorum. Yani hatta şöyle söyleyeyim, Göce köftesi konusunda çok iddialıyımdır. Yani bir gün inşallah bir sonraki gelişinizde birlikte yapalım.
1: Mutlaka istiyorum. Mutlaka o da çok bir özel sonraki bir gelişim. Bu nedir? Burada bu, dekorlar şahane bakın.
0: Evet.
1: Haşhaşlar, sebzeler, meyveler.
0: Bu bizim küçük hamur teknemiz. Buna küçük hamur yapılır bunda veya işte un koymakta da kullanabiliyorlar eskiler, annelerimiz, ninelerimiz. Bu ben şundan bahsetmek istiyorum. Buna esiran diyoruz biz. Hı-hı. Burada. Hamuru kesmek için kullanılır. Ninelerimiz bununla keserlerdi o hamuru. Bu da çok Afyon yöresine özgü bir alet, mutfak aleti. Böyle bizim eskiden kalan bir mutfak gereçleriydi. Biz de buraya bunu koyduk. Özellikle bugün de tanıtmak istedik. Bu hamur yoğrulan tekne diyoruz bu yoğurma kabına. Bunun çok daha büyükleri vardır. Yani şu neredeyse tezgah büyüklüğünde şu şekilde. Onda da ev ekmeği dediğimiz patatesli ekmeğimiz yoğrulur genelde. Hı hı. Burada kadınlar o büyük teknenin içerisinde hamur yoğururlar. Onu mahalle fırınlarında pişirirler. 15-20 tane, 30 tane ekmek elde ederler. Onu da tüketirler günlük olarak. Özellikle kalabalık aileler bunu yapar. Hala da bunu yapan ailelerimiz var. Bu ekmekleri yapıp yiyen. Ama artık teknolojiyle beraber şu anda Afyonkarahisar'da bu Afyonkarahisar'ın patatesli ekmeğini yapıp satan üreticilerimiz var. Onlardan da satın alıp o ekmeği yiyebiliyorsunuz. Özellikle kızartınca üzerine bir de tereyağı sürünce muhteşem oluyor. İşte tulum peyniriyle falan tükettiğinizde çok yemeğe doyum olmayan bir lezzet. Onun için de herkesi biz Afyonkarahisar'a bekliyoruz. Yani birbirinden güzel lezzetlerimiz var ama gelip burada tatmanız gerekiyor.
1: Evet. Ayşe, pişti mi?
2: Pişmek üzere Belma Hanım. Gerçekten ay, pilavımız muhteşem bir şekilde demleniyor şu an.
1: Evet değerli izleyenler, şu ana kadar pilavımızda asla ve asla yağ yoktu.
2: Evet.
1: Evet, hemen yağımızı hazırlayalım. Pilavımızla buluşturalım. Bakın çok enteresan, suya salma yöntemiyle pilavımızı pişirdik. Şimdi haşhaş yağını bakalım pilavımıza nasıl ekliyoruz.
0: Burada çay, erkmen, Çakırköy'ün vişneleri meşhurdur. Buralarda vişne yetişir. Oranın vişnesiyle bu şekilde biz şekerle, suyla kaynatırız. Böyle yaz günlerinde buzdolabına koyarız. Serin bir şekilde
1: buz gibi
0: yemeklerin yanında servis ederiz.
1: Şahane. Evet.
0: Döküyoruz.
2: Aromasını ısıtarak çıkarttığımız haşhaş yağımızı pilavımızın üzerine ilave ediyoruz. Şu sesi duymamız lazım.
1: Evet. Kız diyorsun. Duyduk.
2: Artık pilavımız yemeğe hazır ama bir karıştırmamız lazım.
1: İşte bu. Gerekiyor. İşte bu. Pilav bu.
0: Karışacak.
1: Görüntü şahane.
2: Pilavımız artık servise hazır.
1: Şöyle hep birlikte birlik beraberlik içerisinde şöyle pilavımızın tadına bakalım. Başkanımın, Ayşe'nin ellerine emeğine sağlık. Yiyenlere bize afiyet olsun. Şöyle bakalım nasıl olmuş. Çok iyi. İsyan tuz ilave edebilir. Çok iyi. Çok lezzetli ve haşhaş yağının lezzeti hakikaten yansımış. Ayşe, ellerine sağlık.
2: Teşekkür ederiz. Size de afiyet olsun. Gerçekten pilavımız çok özel. Başkanım da dediği gibi herkesi bekliyoruz pilavımızı yemeye.
1: İşte Afyon, işte Afyon'un coğrafi işareti almış. Mercimekli, haşhaş yağlı bulgur pilavı yapanların ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun.

Efendim, afyon diyoruz, lezzet diyoruz. Afyon'da lezzetler asla ve asla bitmiyordu. Efendim, bu şehrin her tarafında lezzet var. İnanılmaz bir zenginlik. Ve şunu da söylemek istiyorum. Afyon, UNESCO'dan tescilli gastronomi şehri olma

0: ünvanını kesinlikle ama kesinlikle sonuna kadar hak ediyor. Evet başkanım, sunumlar bitmiyordu.
1: Evet, evet.
0: Kadayıfımız geldi. Afyon'un olmazsa olmazı. Kaymaklı ekmek kadayıfa. Hazırlayalım sunumu. Evet, ekmek kadayıfımızı.
1: Evet, böyle. Şimdi bu kadayıfımız şerbeti yemiş güzelce, pişmiş.
0: Şerbet çekmiş.
1: Tabii yemiş artık, içine almış şerbetini. Bunu özel olarak pişirirler zaten. Şerbetini de çekmiş, her şey gayet iyi. Böyle bunu kesiyoruz.
0: Pamuk gibi.
1: Aynen.
0: Lokum gibi.
1: Şöyle ayırıyoruz.
0: Bakar mısınız güzelliğe? Of of of.
1: Öyle
0: işte bu.
1: Tabağa konduruyoruz. Sonra,
0: ekmek kadayıfı bu.
1: Sonra.
0: Evet, sonra bitmedi.
1: Bunda bir kaymağımız var.
0: Bitmedi.
1: Meşhur manda kaymağımız.
0: Evet.
1: Manda sütüyle elde edilmiş.
0: Kaymak gibi kaymak.
1: Böyle üstüne.
0: Evet. Şuradan, mükemmel ikili.
1: Evet. Böyle üstüne yediriyoruz bu kaymağı.
0: Evet.
1: Sonra da bunu afiyetle yiyoruz. Bizim konağımız var. Gastronomi konağımız. Orada bütün bu yöresel ürünleri gelip herkes tadabilir.
0: Belediyeye ait.
1: Evet, belediyeye ait restoranımız. Güvenli, hijyenik, yöresel ürünlerimiz, tescilli ürünlerimiz orada restoran hizmetiyle bütün vatandaşlarımızın beğenisine sunulmuş durumda.
0: Başkanım vallahi şahane. Tadı dozunda hiç baymıyor. Yani kilo alacağız Afyon'da. Kabak tatlısı ve diğer tatlılar.
1: Hurma baklavası yine yöresel bir ürünümüz. Eskiden annelerimiz yapardı bunu. Özellikle mahalle fırınlarında pişirirlerdi. Burası kabak tatlısı. Bunu da kaymakla veya işte cevizle, tahinle falan sunuyorlar şimdi ama biz kaymakla daha çok Afyon'da tercih ediyoruz.
0: Yani Afyon'da tatlıların üzerine genellikle kaymak ilave ediliyor.
1: Tabii,
0: yakışıyor.
1: Kaymağı.
0: Yani şimdi şu ekmek kadayıf tamam lezzetli ama kaymakla şahane.
1: Bütünleşiyor.
0: Et yemekleri, Afyon kebabı, keşkekler bunlar tabii.
1: Kebabımız.
0: Göce köftesi.
1: Bu kebap deyince herkes böyle bir ızgarada falan pişen bir şey olarak düşünür ama bizim kebabımız haşlama. Hı-hı. Yani et haşlama yöntemiyle haşlanıyor. Afyon pidemiz var burada. Bu pide et suyuyla ıslatılıyor. Üstüne bu haşlanmış et dökülüyor ve bu Afyon kebabı. Biraz dilerseniz karabiber de ekip bunu yiyebiliyorsunuz.
0: Afiyetle yiyorsunuz.
1: Davet sofralarının vazgeçilmezidir kebabımız.
0: Hmm, evet,
1: zülbiyemiz burada yine yemeğimiz.
0: Zülbiye yöresel
1: yemeğimiz.
0: Gerçekten çok sevilen bir yemek. Yöreselin yöreseli. Burada da benim çok sevdiğim Afyon'da da çok güzel yapılan bamya çorbası. Ayşe'cim ellerine emeğine sağlık. Yoruldun.
2: Evet, teşekkür ederim. Gerçekten şehrimize geldiğiniz için çok mutlu ettiniz bizi. Lezzetlerimizi tanıttığımız için biz de çok mutlu olduk bir kez daha. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
0: İyi ki geldik, iyi ki buradayız, iyi ki Afyon'dayız. İyi ki Afyon mutfağına özgü bu yöresel yemeklerin tadına bol bol bakma imkanına sahip oluyoruz. Şimdi gezi programı yaptığımız için bize her zaman söylenen, yazılan başkanım. Hayat size güzel. Belma Hanım biz de gelelim, oraları biz de görelim, o yemeklerin tadına biz de bakalım. Hayat size güzel. Evet, Afyon'da şu anda hayat bize güzel. Ne yapalım, Afyon'un olayı bu. Gastronom Festivali ne zaman?
1: Eylül ayında yapacağız. Evet. Gastronom Festivalimizi.
0: Sonuna doğru mu?
1: Sonlarına doğru olacak. Herkesi bekliyoruz. Tarihini daha netleştirmedik bu yıl. Bu yıl çünkü Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin
0: saygılarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz.
1: Kendilerine de saygılarımızı gönderiyoruz. Teşrifleriyle inşallah gerçekleştireceğiz. Bir aksilik olmazsa kendisi de katılacak. O yüzden tarihi daha netleştiremedik ama Eylül ayı içerisinde olacak.
0: Evet Sayın Başkanım çok teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Ev sahipliğiniz için size, ekibinize ben çok teşekkür etmek istiyorum. Afyon'da gerçekten çok keyifli çalıştık. Çok güzel ağırlandık. Ve Afyon sevdiğimiz bir şehir. Ayşe teşekkürler.
2: Rica ederim. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Lezzetlerimizi tattınız. Umarım beğenmişsiniz.
0: Beğenmemek mümkün değil. Afiyet olsun.
1: Her zaman
0: olsun.
1: Bekliyoruz.
0: İnşallah.
1: Herkesi bekliyoruz.
0: Afiyet olsun.

0: Afyon şifalı sularıyla ünlü bir ilimiz. Bu şehirde aradığınız her şey var.
1: Efendim şu anda çok özel bir oteldeyiz. Çok özel bir termal tesisteyiz. Bir turistin aradığı, her şeyin mevcut olduğu mükemmel bir noktadayız. Burası aynı zamanda konakladığımız otel. Her zaman söylüyorum, konaklama bizim hassas çizgimiz, hassas nokta.

0: Tamam. Gün boyunca çekim yapıyoruz sıcağın soğuğun altında ve konforlu bir otelde kalmak, keyif yapmak bizim için çok önemli. Hem de bu otel Afyon'da olursa, şifalı sulardan faydalanma imkanı olursa tabii ki daha da keyifli bir hale geliyor. Efendim görüntüler ortada. Mükemmel bir tesisteyiz. Yanımızda tesisimizin reklam ve pazarlama müdürü, halkla ilişkiler müdürü Şule Hanım var. Şule Hanım merhabalar.
1: Öncelikle Termal'in başkenti ilimize hoş geldiniz Belma Hanım.
0: Hoş bulduk. Afyon'da olmak çok güzel.
1: Burada görmek çok güzel.
0: Evet, Afyon'da olmak da çok güzel. Şule Hanım gerçekten çok yoğun çalıştık. Çünkü Afyon hakikaten malzeme anlamında gezi programı için son derece yoğun bir yer, cazip bir yer. Ancak otelde dinlendik. Evet. Şimdi burası özel bir tesis. Şöyle bir özelliği var. Aslında birçok ilke sahip olan bir otel. Bir kere fiziksel koşullar çok güzel. Yani çok konforlu, çok şık. Böyle oteli gezerken her tarafa detaylı bir şekilde bakıyoruz. Yani o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ben çok beğendim. Kahvaltınız, yemekleriniz hepsi şahane. Evet, içinde bulunduğumuz tesisin özelliği nedir?
1: Otelimiz bu sene 10. yılını kutluyor.
0: Evet.
1: 12 ay faaliyet gösteren bir tesisimiz var. Sizin de gördüğünüz gibi açık havuzlarımız, evet, kapalı havuzlarımız, bay bayan ayrı alanlar. Yine ortak kullanılabilen alanlar, en çok ilgi görenlerden bir tanesi kaydırak havuzumuz,
0: evet,
1: ve özel aile banyolarımız var.
0: Şimdi kapalı açık havuzlar gerçekten çok büyük lüks. Efendim aile havuzları var, yani ailece buraya gelebiliyorsunuz, hem tatilinizi yapıyorsunuz, evet, hem de şifalı sulardan faydalanıyorsunuz. Evet. Şimdi aile havuzlarının özelliği nedir?
1: Özel aile banyolarımız...
0: Şu anda görüntüler ekranlarınıza geliyor. Gerçekten çok konforlu.
1: Evet, bölgenin en kapsamlı özel aile banyosudur. Size özel bir termal havuz, sauna, buhar banyosu, dinlenme alanı tam ailenize özel, sizin için hazırlanıyor.
0: Yani ailece geliniyor, evet, ve o havuzlardan faydalanılıyor.
1: Rezervasyonlu bir alandır. Orayı saat olarak kullanabiliyorsunuz.
0: Ve gayet büyük lavabosu falan,
1: evet,
0: da var içerisinde.
1: Donanımlıdır.
0: Evet evet, son derece konforlu ve tertemiz. Yani hijyen tabii ki çok önemli bu işte. Şimdi aynı zamanda burada tuz odası var. Aslında birçok, evet, tesiste, birçok termal tesiste olmayan bir özellik.
1: Işık efektli tuz odalarımız var. Tuz odaları hem bay hem de bayanlar bölümünde mevcut.
0: Evet. Amacı ne peki?
1: Rahat tuz nefes odasının almanızı sağlar.
0: Nefes açıyor.
1: Evet, nefes açar. Ruh dinginliğine iyi gelir. İlimizde 4 tane termal su havzası bulunuyor. Biz şu an Ömer Gecek havzasındayız. Bu havzanın en önemli özelliği sodyum bikarbonat mineralinin daha yoğun olmasıdır.

0: Değerli izleyenler, turumuz sürüyor. Elimizden geldiğince Afyon'u her yönüyle tanıtmaya çalışıyoruz. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda Afyon merkezde Kölehan'ındayız. Efendim, yıllarca burada köleler kalmış ve daha sonra Afyon Karahisar Belediyesi tarafından restore edilmiş ve turizme açılmış. Kadınlarımızın, gençlerimizin hizmetine açılmış. Son derece faydalı bir proje. Üst katta gençlik merkezi var. Alt katta da Emekçi Kadınlar Pazarı var. Efendim, Türkiye'nin her yerinde kadınlarımız üretiyor. Kadınlarımız hamarat. Kadınlarımızın hakkı gerçekten ödenmez. Ancak Afyon kadını gerçekten şanslı. Kadınlarımız üretiyor Türkiye'nin her yerinde ama her zaman ürettiklerini pazarlama ve sergileme imkanı bulamıyor. Ama Afyon kadını bu anlamda son derece geniş imkanlara sahip. İşte Gastronomi Sokağı El Sanatları Merkezi, şu anda bulunduğumuz Kölehan'a Emekçi Kadınlar Pazarı gerçekten kadınlarımızın ürettiklerine destek veren ve onların kendilerini ifade etmesine fırsat tanıyan, para kazanmalarına olanak sağlayan önemli bir merkez, önemli bir birim. Biz de kadınlarımızı ziyaret etmek istedik. Kadınlarımız burada üretiyor, çok güzel işlere imza atıyorlar. Örgüler örüyorlar, efendim nakışlar yapıyorlar, takılar yapıyorlar. Daha neler var neler, çok güzel çantalar var, kıyafetler var, hediyelik ürünler, aksesuarlar. Hepsi kadınlarımızın ellerinden çıkan birbirinden şık tasarımlar. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsminiz nedir?
1: Filiz.
0: Filiz Hanım, nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Sizi gördük, daha iyi oldu.
0: Valla burası çok güzel. Bunları siz mi yaptınız?
1: Evet, biz yapıyoruz.
0: Evet, neler var?
1: Çantalarım var, yazmalar var, iğne oyalı. Böyle.

0: Tuğyasın.
1: Vallahi çok şık. Bakar mısınız? Kadınlarımız yaparsa her şeyin en iyisini yapar.
0: Tırnaklarımız var.
1: Neyle yaptınız bunu? Tığla mı?
2: Tip. Tığla, evet.
1: Tığla. Bakın çok güzel tasarımlar. Efendim kadınlarımız işte evlerinde üretiyorlar. Ondan sonra burada gelip satışa sunuyorlar. Memnun musunuz?
2: Çok memnunuz. Burcu Başkanımız iyi ki burayı bize verdi.
1: Evet. Mutlusunuz.
2: Evet, mutluyuz. Evimizde yapıyorduk. Şimdi onları paraya dönüştürüyoruz.
1: Ne güzel. Kadınlarımız hamaratır. Zaten kadınlarımız evlerinde her şeyi yaparlar ama işte evet, kadınlarımıza böyle bir imkan sağlanmış, evet, ve burada satışa sunuyorlar. Bakın çok güzel nakışlar, iğne oyaları ve son dönemde çok popüler olan kroşeler.
2: Kroşeler, evet.
1: Evet. Bu yaz çok moda bunlar.
2: Çok. Herkes takıyor. Şimdi şıkır şıkır.
1: Satışlar nasıl?
2: Takayım. Çok güzel. Satılıyor. Satılıyor.
1: Evet, özellikle bu yaz bunlar son derece popüler. Rengarenk böyle satışa sunuluyor. Mağazalarda, hediyelik eşya dükkanlarında, turistik yerlerde. Ve siz de çok güzel yapmışsınız. Vallahi çantalara bayıldım. Harika. Bakın, bakın. Yani mağazalardan almaya kalksanız dünya para.
2: Çok pahalı.
1: Evet, satışlardan memnunsunuz.
2: Çok memnunuz. Evet. Yani emeğimizin karşılığını fazlasını alıyoruz.
1: Evet, hepsi çok güzel. Almamanız mümkün değil.
2: Sizler de tanıttınız bizim için, çok güzel.
1: Kolay gelsin.
2: Çok sağ olun. Yine bekleriz.
1: İnşallah. Evet, bakın kadınlarımız patikler örmüşler. Burada aksesuarlar var, doğal taşlar var. Bunlar kolyeler. Nedir bunlar?
3: Bunlar akik, agat. Nazara falan iyi gelir.
1: Çok güzel olmuş ama, çok tarzı olmuş.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Evet, gerçekten kadınlarımız yapmış, üretmiş. Hepsi şahane. Evet, takılar tabii ki. Kadınlar söz konusu olduğunda olmazsa olmaz detaylar. Hepsi çok güzel. Bakın özellikle bunlar yaz takısı. Turistik yerlerde, yaz tatilinde, plajlarda böyle bunları rengarenk takıyorsunuz. Ve el emeği gözünür. Kadınlarımız gerçekten çok profesyoneller. Yani el sanatları konusunda, zanaatlar konusunda kadınlarımız çok başarılı. Bunları da siz mi yaptınız?
4: Evet, ben yaptım.
1: Bakar mısınız? Ben mağazadan hazır alındı falan zannettim. O kadar şık ki. Bunları nasıl yaptınız?
4: Bunlar tresik diye geçiyor. Makinede, zikzak makinesinde, sanayi makinesinde evde birleştiriyoruz. Kendimiz şekil veriyoruz.
1: Böyle sapını falan her şeyini siz yapıyorsunuz.
4: Tabii, alıyoruz, takıyoruz, monteliyoruz.
1: Vallahi bravo. Ben hayatta yapamam böyle bir şeyi. Çok güzel. Ve kroşeler işte bu yazın yine olmazsa olmazı, rengarenk kadınlarımız örüyorlar. Bunları örmek kolay mı?
5: Kolay.
1: Kolay. Bilene kolay.
5: Kolay.
1: Bilene
5: kolay. Öğrendik artık örgüyü, biliyoruz ya, bize kolay.
1: Yani mağazalarda bunlar dünya para. Evet. Hakikaten çok pahalı bu sezonun.
5: 100'a veriyoruz.
1: Ne kadar?
5: 150 TL.
1: Ayol bedava. Vallahi bedava 150.
5: İnanmıyorlar yani.
1: Ayol mağazalarda 1000 küsür bunlar.
5: Evet, öyle öyle.
1: Vallahi 1300, 1500.
5: Şöyle var.

0: Afyon'a özgü yöresel lezzetler eşliğinde keyifli bir sohbete başlıyoruz.
1: İzleyenler programımız Afyon'da tüm hızıyla keyifli keyifli devam ediyor. Efendim yanımızda çok değerli Afyon Karahisar Belediye Başkanı Sayın Burcu Köksal Hanım Efendi var. Konumuz tabii ki Afyon, konumuz tabii ki Afyon'un güzellikleri. Sayın Başkanım davetiniz, misafirperverliğiniz için çok teşekkür etmek istiyorum. Afyon'da olmak çok güzel.
2: Öncelikle Afyon Karahisar'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Yılın 365 günü yaşanılacak termalin, mermerin, zaferin, aynı zamanda gastronominin başkentiyiz.
1: Evet, şimdi Afyon turizm şehri ve lokasyon olarak da gerçekten herkesin mola verdiği, yemek yediği, alışveriş yaptığı, uğradığı bir şehir. Afyon turizmi ne durumda?
2: Belma Hanım, öncelikle şunu

0: söyleyeyim. Afyonkarahisar biraz önce de bahsettiğiniz gibi bölgeleri birbirine bağlayan illerden birisi. Türkiye'de bu özelliğe sahip birkaç ilden birisi. Dünya üzerinde de gastronomi şehri olarak UNESCO tarafından tescilli 56 ilden birisi Afyonkarahisar. Türkiye'de 3 gastronomi şehri var. Bu 3 gastronomi şehrinden birisi Afyonkarahisar.
1: Antep, Hatay, Afyon.
0: Afyon, evet. Zengin mutfağımızla, yöresel ürünlerimizle gerçekten gezilip görülmeye ve gelip burada bu ürünleri tatmaya değer bir şehir. Biz termal otelcilikte çok iyiyiz. Yatak kapasitesi olarak Türkiye'de 6. iliz, yani termal turizm bakımından. Bir taraftan Zafer'in başkentiyiz. Burası tarihiyle, geçmişiyle, kültürüyle gerçekten tanınması, görülmesi gereken, gezilmesi gereken bir şehir. Burada konaklayanlar, buraya gelen insanlar aynı zamanda buradaki birbirinden güzel lezzetleri de tatma imkanına sahip oluyorlar.
1: Şimdi bir belediye başkanı evine gittiğinde yine ev kadını mı? Ev işi yapıyor musunuz?
0: Tabii yapıyorum.
1: Gerçekten izleyenler, kadınlarımız şu anda merak ediyorlar eminim buna.
0: Şöyle.
1: Ne yapıyorsunuz başkanım?
0: Evde ben eşim ve anneyim. Sonuçta gittiğimde mutlaka eşime, oğluma, oğlum bu arada Ankara'da okuyor ama zaman zaman geliyor Afyonkarahisar'a. Onlara yemek yapıyorum, hazırlıyorum, sofrayı kuruyorum, kaldırıyorum. Yani eşim de yardımcı oluyor Allah'tan çünkü çok yoğun çalıştığım için mecburen o konuda anlayışlı, sağ olsun. Ama sonuçta ne olursanız olun kadınsınız ve evlilik birliği içerisinde de
1: çevirmek zorunda
0: çevirmek
1: olduğunuz
0: zorundasınız.
1: Ve eviniz var.
0: Sorumluluklarınız var. Bir de ben seviyorum, yani mutfağı seviyorum. Evle uğraşmayı seviyorum. Ev işleriyle uğraşmayı da seviyorum
1: Allah,
0: biraz.
1: Bravo.
0: Onun için elimden geldiğince evde burcuyum. Evet, belediyede başkanım.
1: Burcu,
0: şehri
1: başkan,
0: yönetmeye
1: Burcu,
0: çalışıyorum. Gökhan. Başkanım ama evde sonuçta burcuyum. Yani birinin eşiyim, birinin annesiyim.
1: Hanımlar duydunuz. Yani, belediye başkanı da olsa mu? Ev kadını.
0: Evet.
1: Yani bunu her zaman söylüyorum. Ev kadını da ev kadını, çalışan kadın da.
0: Aynen.
1: Belediye başkanı dahi olsa ev kadını. Tebrik etmek istiyorum. Şimdi masamızda neler var?
0: Lokum var.
1: Tabii ki.
0: Sultan lokumu var. İşte kaymaklısı, işte cevizlisi, fındıklısı, çikolatası, normal lokumumuz var. Orada küçük lokumlarımız, onlarda işte gül lokumu var. Orada yine fındıklı, cevizli
1: Şahane.
0: Var, Antep fıstıklı var, çeşitleri. Lokum tabii, Afyon bu konuda lokumda son derece ileri
1: evet.
0: giden bir il. Bunun yanı sıra meşhur Afyon kaymağımız var.
1: Evet.
0: Bu da manda sütüyle üretiliyor. Yani Afyon kaymağı dediğimiz şey aslında manda sütüyle üretilen bir kaymak. Yine burada bir gördüğünüz ekmek türü bir yöresel ürünümüz var. Övme diyoruz buna. Bu hamursuz, daha doğrusu. Aslında hamursuz dediğimize bakmayın, hamurla yapılıyor ama buna hamursuz deniyor. İşte çeşitleri oluyor. Hemen yanında katmerimiz var. Olmazsa olmazımız. Haşhaşlı ve tahinli yapılıyor katmer. Tabii ben haşhaşlısını biraz daha seviyorum. Tahinli de çok seven var. O da bizim olmazsa olmaz ürünlerimizden birisi. Hemen yanında gördüğünüz o kurabiye, nişan kurabiyesidir o. Nişandan sonra kız tarafı erkek tarafına bu kurabiyeyi gönderir. Aha. Böyle bu kurabiye erkek tarafının akrabalarına böyle bir tane dağıtılır. Adı da nişan kurabiyesidir. Bu geçmişte annelerimiz evde bunu nişanlandıktan sonra kız anneleri evde bunu yaparlardı. Akrabalarıyla yapıp erkek tarafına gönderirlerdi. Erkek tarafı da bunu akrabalarına dağıtırdı. Hala da bu geleneği devam ettiriyoruz biz. Ama istediğinizde hani şu anda bazı satış dükkanlarımızda yöresel ürünler yapan bazı esnaflarımız bunu da yine yapıp satabiliyorlar. Hemen yanında ağız açığımız var. Gördüğünüz gibi ağzı açık.
1: Evet.
0: O yüzden o isim verilmiş. O da genelde peynirli veya etli olur, kıymalı olur. Kıymayla veya peynirle yapılır. Onu yaparız. Hemen burada bükmemiz var. Bükmemiz de kapalı. Ağzacık adı üstünde, ağzı açık oluyor ama bükme de kapalı.
1: Kapalı.
0: O da mercimekli daha
1: evet.
0: çok, patatesli, otlu, bazen peynir de koyabiliyorlar. Artık evde ne varsa kadınlar onu içine koyup bükme olarak yapmışlar geçmişte. Hemen yanında haşhaşlı lokumumuz
1: haşhaşlı
0: var.
1: Haşhaşlı önemli.
0: Evet.
1: Tarımsal anlamda.
0: Tabii çünkü haşhaş Afyon'da bir kültür. Sadece bir yemek değil. Yani birçok şey haşhaşla yapılıyor. O da haşhaşlı lokumumuz, hamur işi olarak yapılıyor ve yeniyor. Geçmişten bugüne kadar burada bir pastırmamız var. Afyon Karahisar pastırması. Yine sucuğumuz yöresel. Afyon sucuğu ki bu da burada

0: yetişen hayvanların etiyle yapılan bir sucuk.
1: Havasından mı, suyundan kesinlikle mı, nedir bu Afyon sucuğunun lezzetleri?
0: O çok farklı. Şöyle, hayvan burada besleniyor. Diyor,
1: evet. Mis gibi doğada.
0: Buradaki dağlardaki yediği otlarla ya da buradaki yediği yemlerle besleniyor. Kesime gidiyor. Kesildikten sonra onun etiyle yapılıyor. Hı-hı. Baharatlarla burada. Meşhur Afyon sucuğumuz. Gastronomi şehri olduğumuz için biraz önce tanıtımını yaptığımız, evet, ürünlerden oluşan bir gastronomi paketimiz var bizim. İşte sucuğumuz, lokumumuz, haşhaşımızın olduğu, yöresel patatesli ekmeğimizin olduğu bir gastronomi paketimiz var. Bunu ben 10 izleyicimize bizden hediye olsun göndermek istiyorum.
1: Vallahi şahane. Daha ne olsun Sayın Başkanım, kesenize bereket, emeğinize, ellerinize sağlık. Değerli izleyenler, eminim şu anda çok mutlu oldunuz çünkü hediyelerimiz çok özel. Ekranın altındaki Instagram hesabını takip alın. Afyon Karahisar bölümünü izleyin. 3 kişiyi etiketleyerek yorum yapın. Otomatik kura çekilişine katılın ve bu mükemmel hediyeler Afyon Karahisar'dan, Sayın Başkanımızdan evinize hediye gelsin. Hepinize bol şans diliyoruz. Hemen yorum yapmaya başlayın lütfen. Efendim, programımız tarih, turizm, kültür, sanat, tarım, hayvancılık, gastronomi şehri Afyon Karahisar'da tüm hızıyla devam ediyor.

0: Bakalım Afyon'un kahvaltıları nasıl oluyor? Kahvaltı masamızın zenginliğine bakar mısınız?
1: Değerli izleyenler, burası Afyon ve Afyon'da lezzetler bitmiyor efendim. Tanıta tanıta bitiremiyoruz. Afyon'u geze geze bitiremiyoruz. Çünkü bu şehrin her tarafında lezzet var. Şimdi burası UNESCO'dan tescilli bir şehir, gastronomi şehri. Ve sonuna kadar aslında bu unvanı hak ediyor. Ancak gastronom bir bütün tabii, kahvaltısıyla, yemeğiyle, programımız içerisinde Afyon mutfağına özgü yöresel yemekler bol bol var. Sizlere bol bol tanıttık. Aslında Afyon bölümlerimizde de bol bol tanıttık ki sık sık çekim yaptığımız, program yaptığımız bir şehir. Bizim için malzeme anlamında cazip bir şehir. Efendim şimdi keyifli ama aynı zamanda lezzetli, aynı zamanda zengin bir kahvaltı masasında çok değerli dostlarımızla buluştuk. Efendim bu tarafımda Afyonlu yılların ustası, çok değerli ustam, canım ustam İsmail ustam var. İçinde bulunduğumuz işletmenin müdürü Muzaffer Bey, aynı zamanda Afyon Karahisar Belediyesi Kültür Sanat Sosyal İşler Müdürü, çok değerli dostumuz Süleyman Bey de kahvaltı masamızda bulunuyor. Efendim hem lezzet var hem sohbet var. Bakalım Afyon'da kahvaltılar nasıl oluyor? Afyon halkı kahvaltıda ne yemeği seviyor? Ve buraya geldiğinizde de sizlere yol gösterme adına bu kahvaltı masasına sizlerle buluşturmak istedik. Ustam merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Ellerine emeğine sağlık. Masamız
2: sağ
1: şahane
2: olun,
1: olmuş.
2: Hoş geldiniz, hoş geldiniz.
1: Yani burada kadınlarımız çok amarat, ustalarımız gerçekten çok başarılı, evet. Çok güzel yemekler yapıyorlar. Malum zengin bir mutfak.
2: Kesinlikle.
1: Ve kahvaltı masamızda son derece zengin.
2: Kesinlikle zengin mutfak. Öncelikle şunu söyleyeyim, Zafer'in Termali ve Lezzet'in başkenti Afyon'a hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Gördüğünüz gibi zengin bir soframız var. Hamur işlerimiz var, peynirlerimiz, işte sebzelerimiz var. Zeytinlerimiz ve olmazsa olmazsa sucuğumuz var.
1: Şimdi ustam yok yok, gerçekten bir kahvaltıda olması gereken her şey var.
2: Kesinlikle.
1: Kahvaltı adına her şey var. Şimdi neler var, neler hazırladın, onları konuşacağız. Muzaffer Bey merhabalar.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, ev sahipliğiniz için teşekkür etmek istiyorum. Mekan çok güzel, çok şık.
3: Sağ olun, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim, şu anda görüyorsunuz derinliği çok şık. Böyle yol üstünde, aynı zamanda İzmir yolunda.
3: İzmir yolu üzerindeyiz.
1: Evet.
3: AVM'nin içerisindeyiz.
1: Yani gelen hem kahvaltı yapın hem yemek yiyin. Burada hem yemek hem kahvaltı var.
3: Bizim restoranımız kahvaltı ve yöresel yemekler üzerine, sulu yemek. Ayrıyeten pide, lahmacun tarzı ve ızgara tarzımız var.
1: Yani Afyon mutfağına özgü yöresel yemekleri buraya gelenler bulabilirler. Evet. Onun dışında da efendim ızgara, pide, lahmacun ne istiyorsanız var. Erken saatlerde kahvaltı da yapabilirsiniz. Zaten adettendir, burada mola verilir, mutlaka verilir.
3: Restoran olarak 6.45'te açıyoruz zaten. Saat 7'de açıyoruz. Kahvaltı, hı-hı, ve çorbayla başlıyoruz. Bizim Afyon'un yöresinin bir şeysi de kahvaltıda biz çorba şeyimiz var, sunumumuz var, çorbamız var, artı keşkeğimiz var. Evet. Olmazsa olmazımız yani.
1: Afyon halk kahvaltıda tandır çorbası içmeyi seviyor ve keşkek yemeyi seviyor. Efendim burada da Süleyman Bey var. Süleyman Bey.
4: Belmo Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
4: Sizlere bu zengin kahvaltı soframızda Afyon'un gastronomi ürünlerini tanıtmaya çalışacağız. Afyon'un yemeklerinden haricinde, gastronomi ürünleri haricinde kahvaltısı da çok ünlüdür.
1: Evet.
4: Bizim sucuğumuz, yumurtamız, hamur işlerimiz, keşkeğimiz, çorbalarımız. Kahvaltıya böyle başlarız. Bütün Türkiye'de Afyon'a bekleriz.
1: Kahvaltı masamızda neler var? Şimdi tandır çorbamız,
3: evet,
1: önümüze
3: efendim
1: gelmiş. Efendim o çorbanın tadına bakılmaz mı? Vallahi bayılıyorum ben buna. İsmail
2: Usta. Afiyet olsun.
1: Şöyle çorbayla başlayalım.
3: Hemen çorbayla başlayalım.
1: Ustam şahane.
2: Afiyet olsun.
1: Ne var bunda?
2: Efendim tandır çorbamız içinde yoğurtlu terbiyesi var ve tandır eti var.
1: Evet.
2: Yani uzun saatler ağır ateşte pişmiş dana etimiz var.
1: Evet.
2: Ve çorbanın içerisinde bu dana etinin kendi suyunu kullanıyoruz. Ayrıyeten bir su ilavesi yapmıyoruz. Bunun en güzel ürünlerinden bir tane sucuğumuz. Bizde de sucuk çeşitliliği olarak hem Osmanlı göden sucuğumuz var, hem kangal sucuğumuz var.
1: Evet.
2: Hem böyle ızgara da veriyoruz efendim. Hem sucuklu yumurta yapıyoruz, sahanla veriyoruz.
1: Evet.
2: Yani sucuğun en güzel hali bizde diyebiliriz.
1: Evet, şöyle bir parça almak istiyorum. Efendim sevmeyen var mı? Yani bakın işte bu. Bakın görüntüsü, rengi, kokusu, aroması işte bu. Afyon sucuğu bu. Yalnız sucuk şahane. Şimdi masamızda her şey var ama şimdi İsmail ustamızın bir kaymak şovu var.
2: Evet.
1: Başlayalım. İsmail ustam.
2: Hemen.
1: Yalnız sucuk şahane. Efendim şov var. Afyon'da şov var. Evet.
2: Şimdi
1: İsmail
2: sizin için asalım kaymağımızı.
1: Of. Kaymak gibi kaymak. İsmail Usam nasıl yaptın bunu? Nasıl yaptın bunu? Bakar mısınız işte bu. Of of of. Yani bir gram pürüz yok. Kaymak gibi kaymak. Hani böyle bir şey çok güzel olduğu zaman böyle kaymak gibi falan denir ya. Bu da kaymak gibi kaymak gerçekten, evet. Şahane. Şimdi ne yapıyoruz kahvaltıda? Bu kaymağı alıyoruz.
2: Balla birleştiriyoruz efendim. Tamam. Hamur işlerimizle birlikte, patatesli köy ekmeğimizle birlikte tüketiyoruz efendim.
1: Yüzde yüz manda kaymağı. Manda sütüyle yapılan, evet. Manda kaymağı. Bunu, evet, özellikle belirtmek istiyorum. Evet, şöyle yerimize oturalım ve lezzet şölenimiz devam etsin. Masamızda neler var? Şöyle hızlı hızlı hemen efendim anlatalım.
2: Masamızda başlayalım. Ekşi mayalı patatesli köy ekmeğimiz var. Taş fırında pişer. Efendim yanında gözlemelerimiz var.
1: Evet.
2: Haşhaşlı katmerimiz var. Patatesli gözlememiz var. Pişimiz var yine ekşi mayalı efendim. Afyon'a özgüdür. Ekşi mayalı çörek otludur.
1: Hı hı.
2: Burada bükmelerimiz var efendim. Mercimekli bükmemiz var. Peynirli ağız açığımız var. Kıymalı ağız açığımız var. Ve bakın, hamur işlerinin içinde mercimek bükmede kullanılıyor, Afyon'da kullanıyor. Sadece Afyon'da var. Başka hiçbir yerde bir hamur işinin içerisinde yeşil mercimek yok.
1: Evet.
2: Efendim burada melemenimiz var. Yine patatesimiz var. Afyon'un da patatesi meşhurdur bilirsiniz.
1: Evet, şuhut.
2: Evet, şuhut patatesi.
1: Efendim, öyle mi? Şuhutlu musunuz Muzaffer Bey? Evet.
2: Yumurta çeşitlerimiz var. Omletimiz, sucuklu yumurtamız, sağan yumurtamız. Biliyorsunuz Afyon yumurta borsasıdır.
1: Kesinlikle.
2: Yumurtanın kalbi Afyon'dadır.
1: Evet. Hangi ilçe?
2: Başmakçı. Efendim tarla domatesimiz, salatalığımız var. Olsun. Tereyağı, tayın pekmezimiz, yine çikolata, zeytin çeşitlerimiz, balımız var. Yine orada bir haşhaşımız var efendim. Ballı pekmezli haşhaşımız.
1: Bu mudur?
2: Evet efendim.
1: Evet, enteresan. Ne var bunda Muzaffer Bey?
3: Bunun içerisinde bal var ya da bazı insanlar pekmez severlerse pekmez.
1: Aha.
3: Biz pekmezle haşhaşı veya balla karıyoruz. Bu şekilde misafirlerimize sunuyoruz.
2: Evet. Yine vişne reçelimiz var. Afyon'umuzun vişnesi.
1: Evet, Afyon'un vişnesi.
2: Yani şunu söyleyebiliriz aslında. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri Afyon'da sofralarımıza yansımış vaziyette.
1: Bu nedir?
2: Tereyağı. Baharatlı tereyağı.
3: Baharatlı tereyağı. Tereyağını baharatlandırıyoruz. Sucuk ekmeğin üzerine sürmek için. Bunu da biz baharatını, her şeyini biz kendimiz hazırlıyoruz. Tereyağını düz alıyoruz, karıyoruz, tekrar basıyoruz.
1: Muzaffer Bey'le, Süleyman Bey'le, çok değerli İsmail Ustam'la. Bu bir ekip işi. İsmail Ustam'a, ekibine, hazırlayanlara, servis yapanlara, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. O halde ne yapalım? Muzaffer Bey, Süleyman Bey, kahvaltımızı yapalım. Sabrımız kalmadı artık.
3: Kahvaltıyı yapalım artık.
1: Şimdi herkese nasip olmaz. Her zaman bulamayız önümüzde. Mis gibi Afyon kahvaltısı. Sucuğumuz soğumasın. Sucuklu yumurtalarımız, çeşit çeşit yine sucuklarımız, hamur işlerimiz sıcak sıcak. Patatesli ekmeğimiz. Şu patatesli ekmeğimizi alalım. Şöyle bir sucuğa, yumurtaya bandıralım. Kahvaltı keyfimiz başlasın. Hazırlayanların ellerine sağlık. Bize afiyet olsun. Evet. Şöyle bir dilim de ben alayım.

0: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

0: Peki neredesin? Bir motor odasındasın. Yeni uyandın ve bir motor odasındasın. Anahtar burada. Sanki buraya ilk defa gelmişsin gibi, fakat belki de bir haftadır ya da 3 aydır buradasın. Söylemesi zor. Ben bilmiyorum. Yalnızca isimsiz bir oda.
1: Bu adam. İşte orada.
2: Lenny!
0: Ben Leonard. Daha önce söylediğim gibi.
2: Söyledin mi? Unutmuş olmalıyım.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmemiştim.
2: Evet, sadece seni her gördüğümde...
0: Benim arabam.
2: Evet, senin araban.
0: Çok şakacısın. Birinin özrüyle alay etmen hoş değil.
2: Biraz eğlenmeye çalışıyorum. Pencereni kapat.
0: Hı? Bozulmuş.
2: Senin için tamir ettirebilirim. Nereye gidiyoruz Sherlock?
0: Yerle ilgili ipucu yakaladım.
2: Oraya niçin gitmek istiyorsun?
0: Biliyor musun?
2: Evet, sadece kahrolası bir bina. Niye gideceksin?
0: Hatırlamıyorum.

0: Birinin evi gibi görünüyor.
1: He, bu şey yıllardır burada.
0: Neden bahsediyorsun? Bu izler sadece birkaç günlük.
1: İzler mi? Nesin sen? Pocahontas mı? Hadi.
0: İçeriye bir bakalım.

0: Teddy, yalanlarına inanma. O aradığın kişi. Öldür onu. Sonunda onu buldum. Kaç zamandır arıyordum.
1: Bir şey buldun mu? Böyle düşünmemiştim. Hadi gidelim ha. Ha, lanet olsun.
0: Yaptın ödeyeceksin. Af dile ve sonra öde.
1: Hiç ipucu yok seni ucuğum.
0: Beynin havaya uçurmadan önce. Karımdan af dile.
1: Leonard. Neler döndüğünü bilmiyorsun. Adımı bile bilmiyorsun.
0: Teddy.
1: Çünkü bunu lanet bir resimden okudun. Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
0: Ben Leonard Shelby'yim. San Francisco.
1: O sen değilsin. O sadece dönüştüğün kişi.
0: Kapa çeneni.
1: Bilmek ister misin Larry? Hadi. Hadi bodrum katına inelim. Birlikte aşağı inelim. Böylece kim oldu?

0: Bunu anlayacaksın.
1: Hayır!
2: İsimsiz bir oda. Çekmecelerde bir şey yok. Ama yine de bir bak. İncil'i hariç. Son derece dindarca okurum. Kim olduğunu bilirsin ve kendin hakkındaki her şeyi. Ama günlük işler için notlar çok yararlıdır. Semi Cenkis'i hatırla. Semi Cenkis'in de aynı problemi vardı. Ama bir sistemi yoktu. Günlük miktarda notlar almıştı ama hepsini birbirine karıştırdı. Eğer işe yaramasını istiyorsa gerçekten de bir sisteme ihtiyacı vardı. Yalanlarına inanma. Aradığın o. Öldür onu.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Ben 304'ten Bay Şerbi.
1: Senin için ne yapabilirim Leonard? Bird.
0: Emin değilim. Senden telefonlarımı tutmanı istemiş mi?
1: Bilmiyor musun?
0: İstemiş olabilirim. Telefonda iyi değilimdir.
1: Doğru. İnsanlarla konuşurken gözlerine bakmaktan hoşlandığını söylemiştin. Evet. Bunu söylediğini hatırlamıyorsun.
0: Böyle bir durumum var. Evet.
1: Durum mu?
0: Hafızam.
1: Amnezi mi?
0: Hayır, bu farklı bir şey. Benim kısa dönem hafıza kaybım var. Kim olduğumu, kendimle ilgili her şeyi biliyorum. Sadece yaralandıktan sonra yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık. Çok uzun konuşursak nasıl başladığımı unuturum ve seni bir dahaki görüşümde bu konuşmayı unutmuş olurum. Daha önce karşılaştığımızı bile hatırlamam. Yani eğer sana tuhaf ya da kaba geliyorsam... Bunu sana daha önce söyledim değil mi?
1: Evet, kafanı karıştırmak istemem ama bu çok garip. Beni hiç hatırlamıyor musun?
0: Hayır.
1: Birçok kez konuşmuştuk.
0: Eminim öyledir. Evet.
1: En son hatırladığın şey ne?
0: Karım.
1: Bu neye benziyor?
0: Uyanmak gibi. Sanki yeni uyanmışsın gibi.
1: Berbat olmalı. Her şey geriye doğru gidiyor. Sanki bir sonraki yapacağın şeyle ilgili fikrin var ama ondan önce ne yapmış olduğunu bilmiyorsun. Ben tam tersiyim.
0: Ne zamandır burada kalıyorum?
1: Birkaç gündür.
0: Ve telefonlarımı tutuyorsun?
1: Söylediğin gibi.
0: Tamam. Fakat bu adam bir istisna. Bu adamı tanıyor musun?
1: Evet, arkadaşın değil mi?
0: Neden arkadaşım olduğunu düşündün?
1: Sizi birlikte gördüm. Hepsi bu.
0: Arkadaşın değil.
1: Tamam.
0: Arar ya da buraya gelirse beni odamdan arayın, tamam mı?
1: İsmi ne? Teddy mi?
0: Teddy, evet.
1: Pekala.
0: Bak, umarım durumum senin için sorun olmaz.
1: Hayır, faturayı ödemeyi unutmadığın sürece olmaz.
0: Evet, tamam.
1: 40.
0: 40.
1: Evet. Bu adam. İşte geldi.
2: Lenny!
0: Tıraş ol. İşe yaramasını istiyorsan gerçekten bir sisteme ihtiyacın var. Kendi el yazına güvenmeyi bir şekilde öğreniyorsun. Hayatının önemli bir parçası haline geliyor. Kendin için notlar alıyorsun ve notları koyduğun yer gerçekten önemli olmaya başlıyor. Altı cebi olan bir cekete ihtiyacın oluyor. Belirli şeyler öğreniyorsun. Diğer insanların yazdıkları şeylerin senin için bir anlam ifade etmeyeceğinin farkında oluyorsun. Ya da seni yanlış yere saptıracağının. Yani insanları böyle bir durumdan yararlanmaya iten şey nedir bilmiyorum. Eğer bir kağıt üzerine değil de vücuduna yazılmış hayati derecede önemli bir bilgi varsa aradığın cevap bu olabilir. Bu not tutmanın kalıcı bir yoludur. Kimsiniz? Sammy Jenkins'i hatırla. Gerçekler.

0: Affedersiniz efendim, masanızda bıraktınız.
1: Teşekkürler. Lincoln Sokağı...
0: Evet, 6. sokaktan doğruca gidin. Şehrin batısına doğru.
1: Bir dakika,
0: doğru.
1: Bunları bir kenara yazmalıyım.
0: Ama çok
1: güven bana, bir kenara yazmam gerek. Discount Oteli.

Discount Hotel. Nathalie. Arabam. Teddy. Nathalie'den Leonard'a. Ehliyet. John Edward Gemmell. John Edward Gemmell. O adam bana ismini Teddy olduğunu söyledi. Yalanlarına inanma.

Fotoğraf, ev, araba, arkadaş, düşman. Zayıf noktana güvenme. Kaynağa dikkat et. Bellek aldatıcıdır. Gerçekler. Birinci gerçek. Erkek. İkinci gerçek. Beyaz. Beyaz erkek. Adı Can. Soyadı G. Kemal. Satıcısı. Plakası. SG13 7 İU. Bu o. Seni buldum pislik. Yalanlarına inanma. Aradığın o.

Daha önce konuştuğumuzu söyledi. Bunu hatırlamıyorum. Evet ama amnezi değil. Yaralanmama kadar olan şeyleri hatırlıyorum. Sadece yeni hatıralar oluşturamıyorum. Yani seninle konuştuğumu hatırlayamam. Sammy Jenkins. Sanırım anlamalarına yardımcı olmak için insanlara Sammy'den bahsediyorum. Sammy'nin hikayesi kendi durumumu anlamama yardımcı oluyor. Sammy kendine bitmek tükenmez notlar yazmış. Fakat her şeyi karıştırdı. Ben bu hafıza sorununa daha iyi bir çözüm buldum.

disiplinli ve düzenliyim. Bunu mümkün kılmak için düzeni bir alışkanlık haline getirdim. Semih'in bunu yapacak bir dürtüsü ve nedeni yoktu. Ben mi? Evet. Bir nedenim var.

0: Bugün saat 1'de Bilgeç'in Atari ile buluş. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir. Atari?
1: Beni hatırlamıyorsun.
0: Özür dilerim, açıklamalıydım. Benim durumum...
1: Açıkladın Lenny.
0: Lütfen bana Leonard de. Karım bana Lenny derdi.
1: Evet, biliyorum, söylemiştin.
0: O zaman ne kadar nefret ettiğimi de söylemişimdir.
1: Evet.
0: Gözlüklerini çıkarmanda bir sakınca var mı? Böyle biraz zor. Teşekkür ederim. Demek bana söyleyeceklerin var.
1: Küçük notun da böyle mi diyor?
0: Evet.
1: Hayatını küçük kağıt parçalarına göre yaşamak zor olmalı. Çamaşırla market listen karışırsa iç çamaşırlarınla kahvaltı yaparsın. Sanırım bu acayip dövmeleri de bu yüzden sahipsin.
0: Evet, zor. Neredeyse imkansız. Dinle, seni hatırlamadığım için üzgünüm. Kişisel bir şey değil.
1: Sana vereceğim bilgiler var. Bana bir plaka numarası vermiştin. Motorlu araçlardan bir arkadaşım bunu araştırdı. Hangi isim çıktı tahmin et. John Edward Gemmell. John G.
0: Onu tanıyor musun?
1: Hayır. Ama ehliyetteki fotoğraf gerçekten de çok tanıdıktı. Belki barda falan görmüşümdür. İşte ehliyet, ruhsat ve fotoğrafının birer kopyası. Bunu istediğine emin misin?
0: Sana bu adamın ne yaptığını söyledim mi?
1: Evet.
0: Öyleyse sormana gerek yok.
1: İntikam alsam bile bunu hatırlamayacaksın. Ne olduğunu bilmeyeceksin bile.
0: Karım bu intikamı hak ediyor. Hatırlayıp hatırlamamam fark etmez. Bir şeyler hatırlamıyor olmam, yaptıklarımı anlamsız kılmaz. Dünya gözlerini kapattığın anda kaybolmuyor. Her neyse, belki hatırlamak için bir fotoğraf alırım. Acayip dövmelerimden bir tane yaptırırım.
1: Bana tekrar karından söz et.
0: Neden?
1: Çünkü onu hatırlamak hoşuna gidiyor.
0: Çok güzeldi. Bana göre mükemmeldi.
1: Hayır. Ezberden konuşmanı istemiyorum. Gözlerini kapat ve onu hatırla.
0: Detayları hissedebilirsin. Kelimelere dökmeye zahmet etmediğin küçük parçaları. Ve istemesen bile bu uç anları hissedebilirsin. Bunları bir araya getirirsin ve bir insanı hissedersin. Onları ne kadar özlediğini anlamaya yetecek kadar. Ve onları senden alan insandan ne kadar nefret ettiğini anlarsın.
1: Ben buraya bir adres ekledim. Yararlı olabilir. Şehrin dışında terk edilmiş bir yer. Bir tanıdık orada çok büyük işler becerirdi. İzole bir yerde.
0: Kulağa harika geliyor. Sana borcum acaba...
1: Sana para için yardım etmiyorum.
0: Üzgünüm.
1: Önemli değil. Senin durumunu anlıyorum. Hala evet. Discount Hotel 304'te mi kalıyorsun? Bunu ben de unutmuşsun.
0: Evet.
1: Sana iyi davranıyorlar mı?
0: Hatırlamıyorum.
1: Seninle bir ortak yanımız var. İkimiz de sağ kalanlarız. Kendine iyi bak Leonard.

Sammy J.

0: Bu yararlı bir deneyim oldu çünkü şu an hayatım bu. Daha önce tanıdığıma emin olmadığım biriyle karşılaşınca kim olduklarını gözlerine bakıp da anlamaya çalışıyorum. İşim bana birinin bildiklerini öğrenmenin yolunun konuşmasına izin vermek olduğunu göstermişti. Gözlerini ve vücut dilini izle. Eğer biri burnunu kaşıyorsa bu yalan söylediğini gösterir. Bu gerçekten de gergin olduklarını belirtir. İnsanlar her konuda gergin olabilir. Evet, iyiydim. Semi ilk gerçek meydan okumamdı.
1: Hey Lenny! Temelli gittiğini sanmıştım.
0: Evet, işler değişebiliyor.
1: Seni anlıyorum, evet. Adım Teddy.
0: Sanırım sana durumumdan bahsetmiştim.
1: Sadece seni her gördüğümde. Hadi sana yemek ısmarlayayım.
0: Sana hiç Sammy Jenkins'ten bahsettin mi?
1: Evet. O herifin adını duymaktan bıktım. Ya Johnny G? Sence hala burada mı?
0: Kim?
1: Johnny G, aradığın adam. Şehirden bu yüzden ayrılmadın, yanılıyor muyum?
0: Belki.
1: Leonard, bak, çok dikkatli olmalısın.
0: Neden?
1: Geçen gün birinin sana oyun oynuyor olabileceğinden söz etmiştim. Sana yanlış adamı öldürdüm.
0: Ben gerçeklere göre hareket ederim, tavsiyelere göre değil. Sağ ol.
1: Lenny, bir adamın hayatını notlarına ve resimlerine emanet edemez.
0: Nedenmiş?
1: Çünkü notların güvenilir olmayabilir.
0: Hafıza güvenilir
1: değil. Yapma
0: değildir.
1: Lütfen.
0: Ciddiyim, hafıza mükemmel değildir. İstersen git polise sor. Görgü tanıklarının ifadeleri güvenilir değildir.
1: Hayır bak.
0: Polisler bir katil oturup bir şeyler hatırlayarak yakalamazlar,
1: bak, tamam,
0: anladın mı?
1: Tamam, hayır, anlıyorum. Bak.
0: Gerçekleri toplayıp bundan sonuç çıkarırlar. Soruşturma böyle yapılır. Biliyorum, eskiden ben de yapıyordum. Hafıza bir odanın şeklini, bir arabanın rengini değiştirebilir. Ve hatıralar çarpıtılabilir. Onlar birer yorumdur, kayıt değil. Gerçekler varken onlar konu dışıdır.
1: Bu adamı gerçekten öldüreceksin değil mi?
0: O karımı öldürdü. Lanet olası hafızamı aldı. Yaşama kabiliyetimi kaybettim.
1: Yaşıyorsun.
0: Sadece intikam için.
1: Öyleyse o pisliği bulacağız. Nerede kalıyorsun?
0: Discount otelinde. Hangi oda olduğunu bilmiyorum. Anahtarım
1: muhtemelen var. Odan da unuttum.

0: anahtarımı göremiyorum.
1: Lanet olsun, bu yanlış oda. Sen 304'desin, üzgünüm, berbat bir haldeyim.
0: Bu benim odam değil.
1: Hayır, hadi gidelim.
0: Öyleyse bu neden benim el yazım?
1: Bu senin odandı. Ama şu anda 304'te kalıyorsun.
0: Ne zaman buradaydım?
1: Geçen hafta. Daha sonra sana yukarıda bir oda kiraladım.
0: Neden peki?
1: İşler biraz yavaş. Demek istediğim, patronuma senin durumundan bahsettim. Sana başka oda kiralamamı söyledi.
0: Bu yerde kaç oda yerleştirildim ben?
1: Sadece iki. Şimdiye kadar.
0: Pekala. En azından beni kazıklama konusunda dürüstsün.
1: Ama nasıl olsa hatırlamayacaksın.
0: Bu kadar dürüst olma Bert.
1: Leonard, her zaman makbuz al, tamam mı?
0: Evet, bunu bir yere yazayım.
1: Tamam.
0: Hey, saat kaç?
1: Bire çeyrek var.
0: Affedersin.
1: Odanın...
0: Natalie?
2: Beni hatırlamıyorsun.
0: Sam ile karşılaşınca birden dedektif oluverdim. Bay Samuel R. Jenkins. Şimdiye kadarki en tuhaf dava adam, 58 yaşında kısmen emekli bir muhasebeci, o ve karısı trafik kazası geçirmişler. Ciddi bir şey değil. Ama komik davranışları var, olup biteni idare edemiyor gibi görünüyordu. Doktorlar hipokampusunda son olmayan muhtemel bir hasar tespit ettiler.
3: Çenenizi dik tutun.
0: Sam'i birkaç dakikadan fazlasını hatırlayamıyor. Çalışamıyor, hiçbir şey yapamıyor. Tıbbi faturalar birikti. Karısı sigorta şirketini aradı ve beni gönderdiler. Bu benim ilk sigorta talep araştırmam. Bu yüzden her ayrıntıyı araştırmalıyım. Sen iyi bir şekilde düşünebilirim.
4: Teşekkürler böyle.
0: Fakat yeni hatıralar oluşturamıyor. Olayları sadece birkaç dakika hatırlayabiliyor.
4: Olabilir.
0: Televizyon izlerdi fakat birkaç dakikadan uzun, her şey çok karmaşık gelirdi. Nasıl başladığını hatırlayamazdı. Reklamları severdi. Onlar kısaydı.
2: Semih, bu Bay Shelby.
0: İşin en çılgın.

0: yanıda artık Green Acres'in olaylarını daha fazla takip edemeyen bu adamın kazadan önce olanları öğrendiği ve ne yaptığını aklında tuttuğu sürece en karmaşık şeyleri yapabileceğiydi. Doktorlar bana gerçek bir durum söz konusu olduğunu, öncelikle hafıza kaybı ya da kısa süreli hafıza kaybı olduğunu söylüyorlar. Bu nadir bir durum. Fakat onu her gördüğümde o bakışı yakalıyorum. O bir anlık tanıma bakışını. Ama beni hiç hatırlamadığını söylüyor.
1: Semi tamam. Ben bakarım.
0: Merhaba Bayan Cengiz. Merhaba Bayan. Sizi görmek güzel. Merhaba.
1: İçeri buyurun. Bu
0: şimdi insanları okuyabiliyorum ve kötü aktör merhaba diye düşünüyorum.
1: İçeri gelin.
0: Şu an daha şüpheciyim. Daha fazla test istiyorum. Uyan. Neredeyim ben? Birinin yatak odasında. Burası onun odası olmalı. Ama o kim? Sadece benim.
2: İyi uyudun mu?
0: Evet. Sen?
2: Aa, olamaz. Hayır, bir yerde olmam gerekiyor. Bu çok tuhaf.
0: Yararlı. Eline hiç telefon numarası yazmaz mısın?
2: Ben bugün şu arkadaşımla arabanın plakası hakkında konuşacağım.
0: Evet, araba plakası.
2: Can G'nin plakası. Bacağında dövmesi var.

0: Natali. O da birini kaybetti. Sana acıdığı için yardım edecektir.
1: Eğer bu eyalete kayıtlıysa ehliyet ve ruhsatını almak birkaç saniye sürer. Onunla konuşunca seni ararım.
0: Şu an bir buluşma ayarlayabilir miyiz? Telefonda pek iyi değilimdir çünkü. Her şey senin... Bana bu şekilde yardım etmen harika.
1: Sana yardım ediyorum. Çünkü sen de bana yardım ettin. Peki bir daha gördüğünde beni hatırlayacak mısın?
0: Üzgünüm.
1: Lenny, gitmeden önce gömleğimi alabilir miyim lütfen?

0: Hey Lenny. Temelli gittiğini düşünmüştüm.
1: Semih yeni beceriler öğrenemiyor. Ama ben araştırmamda bir şeyler buldum. Şartlandırma. Semih tekrarlama yoluyla bir şeyler öğrenebilir. Bisiklet sürmeyi nasıl öğreniyorsan bu da öyle. Alıştırma yaparak daha iyi olursun. Bu beyinde hafızanın olduğu yerden farklı yerde. Ben de Semih'in şartlandırmayı vereceği cevabı test ettirdim.
2: Herhangi üç nesne seç.
3: Bu bir test mi? Kamu muhasebesi dersleri alırken neredeydiniz? Üzgünüm. Tatam. Bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
3: Bunu test et lanet ördek.
1: Nesnelerin bazıları elektriklenmişti. Onu şoka sokacaklardı. Hep aynı elektriklenmiş nesnelerle testi yapmaya devam ettiler. Amaç Semih'in hafızasıyla değil, içgüdüleriyle elektriklenmiş nesnelerden sakınmayı öğrenip öğrenemeyeceğini görmekti.

0: Sanırım artık onun için endişelenmeyeceğim.
1: Beni nasıl bir pisliğe bulaştırdın?
0: Şişt, içeri gel.
1: O kim?
0: Sakin ol, tamam mı? Bu benim sorunum. Yardım etmeyi sen önerdin. Senin araştırmanla ilgisi
1: beni bu işe nasıl bulaştırdın?
0: Suratımı yaptığını görünce yardım etmeyi önerdin.
1: Suratını ne yaptığını nasıl biliyordum?
0: Yaptıktan sonra seninle karşılaştım. Sana yaptığı şeyi gösterdim. Yardım etmeni istedim.
1: Söylediklerine inanayım mı?
0: Evet.
1: Bir şeyler yanlış geliyor. Biri beni yanıltıp yanlış adamı öldürmemi sağlamaya çalışıyor.
0: Yaptın mı?
1: Neyi?
0: Öldürdün mü?
1: Tabii ki hayır.
0: Hey, dur, otur, tamam mı? Otur. Bunun seninle bir ilgisi yok. Bana yardım ettin ve sana minnettarım.
1: Onları yakmalısın.
0: Leonard, bana yardım etmeye sen karar verdin. Kendine güven, kendi kararına güven. Her şeyi sorgulayabilirsin. Hiçbir şeyden emin olamazsın.
1: Emin olduğun şeyler vardır.
0: Ne gibi?
1: Bana vurunca nasıl bir ses çıkacağını biliyorum. Bunu tutmanın nasıl bir his olduğunu biliyorum. Görüyor musun? Kesin olan şeyler. Bu düşündüğün hafıza şekli. Biliyorsun, çok fazla şey hatırlayabiliyorum. Dünyanın verdiği hissi ve onu. O gitti. Ve notlar olarak karaladığım şimdiki zaman önemsiz.
0: Hey, hadi sakinleş, hadi.
1: Sakinleşmek benim için kolay değil.
0: Şşt, hadi. Ceketini çıkar. Bu tarz biriymişsin. Bu ters yazılmış. Gel buraya.

0: Ya burası?
1: Belki o, onu bulacağım zaman içindir.
0: Ben de birini kaybettim.
1: Üzgünüm.
0: İsmi Cem'iydi.
1: Ne oldu ona?
0: Biriyle buluşmaya gitmişti. Bir daha geri dönmedi.
1: Kiminle buluşmaya gitti?
0: Kedi adında bir adamla.
1: Polis ne düşünüyor?
0: Jimmy gibi adamları pek sık aramazlar. Bu adamı bulursan, yani John Gay'i, ne yapacaksın?
1: Onu öldüreceğim.
0: Onu bulmana yardım edebilirim.
1: O gideli ne kadar oldu bilmiyorum. Sanki yataktan yeni kalkmışım ve o banyoya ya da başka bir yere gittiği için burada değil. Ama her nasılsa ben onun asla yatağa dönmeyeceğini biliyorum. Eğer sadece yatakta onun olduğu tarafa ulaşıp dokunsam, soğuk olacağını bilirim. Ama ulaşamıyorum. Onun geri gelmeyeceğini biliyorum. Ama sabah onun hala burada olduğunu düşünerek uyanmak istemiyorum. Burada ne zamandır yalnız olduğumu bilmeden uzanıyorum. Öyleyse nasıl girişebilirim ki? Zamanı hissedemezsem nasıl iyileşebilirim?

0: Semih'i aylarca test ettiler. Hep elektrik akımı taşıyan aynı nesnelerle.
1: Ah, bu da ne böyle?
2: Bu bir test Semih.
1: Bunu test et lanet ördek.
0: Toplam kısa süreli hafıza kaybı olsa bile Semih yanlış nesneleri seçmeyi içgüdüsel olarak bırakmalıydı. Diğer vakalar şartlandırmaya cevap verdi ama Semih hiçbir cevap vermedi. Bu da durumun fiziksel değil de psikolojik olduğunu düşündürüyor. Talebini zihinsel bir hastalığı olmadığı gerekçesiyle geri çevirdik. Karısı faturaları saplanmıştı ve ben terfi etmiştim. Şartlandırma Semih'de işe yaramamıştı ve yardım edeni yoktu. Ama bana yaradı. Semih'in yaşayamadığı şekilde yaşıyorum. Alışkanlıklar ve rutin hayatımı mümkün kılıyor. Şartlandırma, içgüdülere göre hareket etme. Uyan. Neredeyim ben? Motel odası. Oh. İsimsiz bir motel odası. Çekmecelerde bir şey yok ama yine de bir bak. İncil hariç.
3: Hey, aç şunu.
0: Bir dakika.
3: Kapıyı aç Lenny. Kapıyı aç. Hadi. Hadi aç artık Lenny. Hadi ama.
0: Merhaba Teddy.
3: Bitti mi Lenny? Anladım. Aşk düşkünlüğü komşuluk.
0: Burada ne yapıyorsun?
3: Beni sen çağırdın. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyledin. Bak biliyor musun, karşılığını daha iyi aldığım arkadaşlıklarım oldu. Sürekli aynı şakaları yapsam bile. Bu da ne? Bu da kim böyle?
0: Onu tanımıyor musun?
3: Hayır, tanımalı mıyım? Bekle bir dakika. Bu Cancı mı?
0: Sanmıyorum.
3: Sanmıyor musun? Bilmiyor musun? Bunu yazmadın
0: mı? Yazmadan önce uykuya dalmış olabilirim.
3: Tanrı aşkına. Ona sor.
0: Adın ne? Adın.
4: Dağıt.
0: Bunu sana kim yaptı?
4: Neyi?
0: Bunu sana kim yaptı?
4: Sen yaptın.
3: Bak, bu adamı öldürmeye yardım etmek istemiyorum. Pekala Natalie.
0: Ondan kurtul.
3: Natalie kim? Natalie kim?
0: Neden?
3: Belki onu tanıyorumdur.
0: Bak, onu buradan çıkarmalıyız.
3: Tamam. Bir arabanın olması gerekiyor değil mi? Arabasına götürüp şehirden gitmesini, yoksa onu öldüreceğimizi söylüyor.
0: O bağlı ve kan kaybederken çıkaramayız.
3: Onu buraya nasıl getirdin?
0: Bilmiyorum.
3: Demek bilmiyorsun.
0: Evet biliyorum, bu benim odam değil. Onun odası olmalı. Harika, gidelim.
3: Hayır,
0: hadi.
3: Hayır. Onu burada böyle bırakamayız.
0: Neden?
3: Çünkü temizlikçiler gelecek, onu görüp polis çağırırlar, kimliğimizi tespit edebilirler.

0: Tamam. Onu çözer. Üstünü başını temizleriz ve sırtına silah dayayıp onu buradan çıkarırız.
1: Silah mı? Niye bir silahım olsun ki?
0: Bu onun olmalı. Benim gibi birine silah vermezler.
1: Umarım öyledir.
0: Hangisi?
1: Belki arabasını satabiliriz. Biliyorsun ona ders vermek için. Tabii senin için söylemesi kolay.
0: Tamam,
1: senin
0: var. Ben onunla gideceğim. Sen takip et.
1: Anahtarını ver.
0: Kendi arabanı al.

0: Pekala, korktu mu?
1: Evet, sanırım onu korkutan uğursuz bıyıklarındır.
0: Heh, canın cehenneme.
1: Neden? Bunun nesi var?
0: Hiç, arabanla değiştirmek ister misin? Pekala, şimdi ne yapıyorsun?
1: Bunların neyle ilgili olduğunu öğreneceğim. Natari, doğru mu? Kahrolası Datta kim? Semih'in bakımı ve şirketin kararına karşı verdiği mücadele karısına çok ağır geliyordu. Ama onu ilgilendiren para değildi. Hiçbir zaman Semih yalan söylüyor demedim.
2: Bir fikrim var Semih, bir fikrim var.
1: Problemi zihinseldi, fiziksel değil.
2: Tamam mı? Bak, şimdi cebinde bir kalem olmasını istiyorum, tamam mı?
1: Sanırım anlayamadı.
2: Bir kalem olacak ve bir de not kağıt.
3: Yanlış bir şey mi yaptım?
2: Yanlış bir şey yaptın. Bunun üstesinden geleceğiz.
1: Gözlerinin içine bakıyor ve aynı insanı görüyor. Ve eğer bu fiziksel bir sorun değilse bu durumdan kurtulması gerekiyor.
2: Ellen aradı. Ellen, bugün
3: tamam,
2: gelemez.
3: Üzgünüm,
2: Ellen
3: üzgünüm,
2: gelemez.
3: Üzgünüm, çabalıyorum. Üzgünüm.
2: Daha çok çabala.
1: Böylece sigorta şirketinden Leonard Shelby onun kafasına şüphe tohumları eker. Tıpkı onu doktorlara vermesi gibi. Ama hiçbir zaman yalan söylüyor demedim. Hiçbir zaman söylemedim. Kendimi sarhoş hissetmiyorum.

0: Müsait misiniz?
1: Lanet olsun.
0: Oda temizliği.
1: Şimdi olmaz.
0: Tamam, kusura bakmayın.

0: tetiği bırak ya da Natari için ondan kurtul. Dağıt. Ondan kurtul. Natari'ye sor. Tedi.
1: Evet, numaranızı bırakın. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.
0: Evet, bu mesaj Tedi için. 5. caddedeki Mount Crest Oteli 6 numaralı odadayım. Bunu alır almaz...

gelmen gerekiyor. Ben Leonard. Sağ ol. Hoşça kal. Lanet olsun. Bayan Jenkins birinin hatırlaması için zorlanamayacağını anlamadı. Ne kadar baskı altındaysan o kadar zorlaşır. Pekala. Öyleyse beni tekrar arar mısın?

Ben ne yapıyorum? Bu adamı kovalıyorum. Hayır, o beni kovalıyor.

Lanet olsun. Dağıt. 5. caddedeki Mount Crest Oteli'nde beyaz bir adam. Seni yakalayacağım baş belası. Mount Crest Oteli. Üzgünüm.

Bu adamı tanıyor muyum? O beni tanıyor gibi. Ne var?

0: Araban hoşuma gitti.
1: Teşekkür ederim.
0: Nereden aldın?
1: Sen de mi almak istiyorsun?
0: Ne yani? Üzerinde güçlü bir etki bırakamam.
1: Sana karşı çok katı olmamalıyım. Tamam, öyleyse şu an ne yapıyorum? Dövme, 5. gerçek. Erişimi. Kimsiniz?

0: Onu nasıl yeniden okuyabiliyorsun?
1: Güzel.
0: Onu yaklaşık 1000 defa okudum.
1: Hoşuma gidiyor.
0: Bir kitabın güzel yanı sonra olacakları bilmeyi istemek değil mi?
1: İğrençleş mi? Seni rahatsız etmek için okumuyorum. Hoşuma gidiyor. İzin ver de okuyayım. Lütfen.
0: Muhtemelen bunu daha önce denemişimdir. Muhtemelen kamyonlar dolusu eşyanı yakmışımdır. Seni unuttuğumu hatırlayamıyorum.

Evet. Aha. Bu benim bulgularımı tam olarak destekliyor. Açısından daha fazla şey beklerdim. Bir saniye bekle. Polis raporunda evimin dışındaki arabada bulunan bahsediliyordu. Araba çalıntıydı. Her yerde izleri vardı. Şubede arkadaşlarım var. Bana bir kopyasını verdiler. Sigorta işinde çok polisle tanıştım. Benim durumumda bu çok zor. Hepsini birden aklımda tutamam. Bölümleri özetlemeliyim. Kayıp sayfalar var. Hepsini birden kaydetmeye çalışmışım. Bunların üzeri neden karalanmış? Bence Can G'yi aramıyorlardı. Arabada buldukları şey kafalarındaki olaya uyuyordu. Onlar da peşine düşmediler.

0: İyi misin tatlım?
1: Senin için iyi miydi? Ne var? Kapıyı kilitlemen mi gerekiyordu?
0: Hayır.

Arabada saklanan hakkında doğru gelmeyen şeyler var. Polis adamı paraya ihtiyacı olan bir bağımlı olduğunu iddia ediyor. Bu saçmalık bence. O kadar çok zulası varsa saklamak için oraya buraya girmez. John Gay'nin oraya bıraktığını düşünüyorum. Ya da oraya yerleştirdi. Bunu nereden biliyorsun? Lanet olsun, bu doğru. Uyuyor. Öyleyse satıcı. Bir saniye bekle. Şimdi bir yerlere ulaşıyoruz. Discount Oteli. Discount Oteli düşük ücret lüks odalar.

0: Evet tamam. Sarışın iyi. Evet öyle diyorlar. Discount oteli oda 304. Leonard.
1: Öyleyse daha ne?
0: Biz sadece uyuyalım. Uykuya dalmamı bekle. Banyoya gir ve kapıyı çarp.
1: Çarpayım mı?
0: Evet. Beni uyandıracak kadar sesli çarp.
1: Bu kadar mı?
0: Bu kadar. Önce odanın her yerine şunları koymam gerekiyor. Bunlar senin eşyanmış ve burası senin odanmış gibi davran.
1: Bunları giyeyim
0: mi? Hayır, anlarsın. Sanki çıkarmışsın gibi yani. Bu... Hayır. Onu kullanmanı istemiyorum. Sadece onları sanki senin eşyanmış gibi odanın etrafına dağıt demek istemiştim.
1: Nasıl işine gelirse.

0: Beni ciddiye almadıkları için polisleri suçlayamam. Bu anlaşılması zor bir durum. Sammy Jenkins'e bak. Kendi karısı bile baş edemedi. Sana onun bu durumdan kurtulması için nasıl çabaladığını anlattım. Bir oda beni görmeye geldi. Her şeyi öğrendim. Bana Sammy ile yaşamanın nasıl bir şey olduğunu anlattı. Ona nasıl davrandığını. Sammy için evin her bir yanına yemek saklamış ve sonra ona yemek vermeyi bırakıp açlığını hatırlamasına yardım edip etmeyeceğini denemiş. Zalim bir insan değildi. Sadece eski Sammy'i istiyordu.
1: Bay Shelby, Sammy hakkında her şeyi biliyorsun ve onun numara yaptığına karar verdin.
0: Hanımefendi, şirketin görüşü Sammy'nin numara yapıyor olduğu değil, sadece bulunduğu durumun kanıtlanamayacağı.
1: Sammy hakkında dürüstçe ne düşündüğünü merak ediyorum.
0: Bu dava hala temize açıkken böyle konuşmamalıyız.
1: Kararı mahkemeye taşımak için burada değilim.
0: Öyleyse neden buradasın?
1: Anlamaya çalış. Sammy'ye baktığımda herhangi bir bitki görmüyorum. Aynı eski Sammy'yi görüyorum. Sence benim için onun bütün bu problemi tasarladığından şüphelenmek nasıl bir şey? Eğer doğru olanı söyleyebilseydim bu durumdan kurtulur ve normale dönerdi. Eğer ben eski Semih'in gerçekten gittiğini bilseydim, o zaman ona hoşça kal der ve bu yeni Semih'i sevmeye başlardım. Şüphelerim olduğu sürece hoşça kal deyip devam edemem.
0: Benden ne istiyorsun?
1: Senden 30 saniyeliğine çalıştığın şirketi unutmanı ve bana Semih'in numara yaptığına inanıp inanmadığını söylemeni istiyorum. Gerçekten neye inandığını bilmek istiyorum.

0: Ben Semin'in fiziksel olarak yeni hatıralar oluşturabileceğine inanıyorum.
1: Teşekkürler.
0: Ona yardım ettiğimi sandım. Sadece bir cevaba ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ne olduğunun önemi yoktur diye düşündüm. İnanması gereken bir şey olduğunu sandım.

0: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
1: Sen de kimsin?
0: Teddy.
1: Senin dostun. Kanıtla.
0: Semih. Semih'i hatırlıyor musun? Bana Semih'den sen söz etmiştin. Tanrım.
2: Arabamda ne yapıyorsun?
0: Ne oldu? Hafızan gibi şaka anlayışın da mı kayboldu? Neden burada olduğunu biliyor musun?
2: Bitmemiş bir iş.
0: Lenny, izin ver de sana buradaki işin tamamen bittiğini haber vereyim. Natalie yüzünden hala buradasın.
2: Natalie kim?
0: Şapşal. Kimin evinden çıktığını sanıyorsun? Bu doğru. Resimlerine bak. Bu resmi olduğuna bahse girerim. Aa, iyi çekim Leibovitz. Not almak isteyeceksin. Ona güvenemezsin.
2: Ha tabii, nedenmiş?
0: Çünkü şimdiye kadar odaya ve arabaya bir göz attı ve bulunduğun durumu kendi lehine çevirmenin yollarını arıyor. Tanrı aşkına, şimdiden onunla kalmanı sağladı bile. Tekrar oraya dönemezsin. Bırak da sana bir motel ismi vereyim. Seninle karşılaştığım için şanslısın, haberler kötü.
2: Ne demek haberler kötü?
0: Bir şeyle uğraşıyor. Pekala, bak bunları görüyor musun? Bu onun çalıştığı bar ve erkek arkadaşı bir satıcısı. Onun için sipariş alıyor, görüşmelerini düzenliyor. Mesajları bunların arkasına yazıyor ve daha sonra o içkileri verirken araya sıkıştırıyor.
2: Neden önemsiyim ki?
0: Çünkü daha da sıkıştığı zaman kendini korumak için seni kullanacak.
2: Kimden?
0: Adamlar erkek arkadaşına ne olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir. Onun peşine düşecekler. Biri bunu ödemeli Lenny. Biri her zaman öder. Belki bunu sana yaptırır.
2: Öyle mi? Belki bunu sana yaptırır. Hepsi bu mu? Beni sana karşı kullanacağı için mi endişelendin?
0: Hayır.
2: Neden olmasın?
0: Çünkü o benim kim olduğumu bilmiyor.
2: Neden beni takip ediyorsun?
0: Belki yardım etmek istiyorum. Bak, yaptığın araştırma hakkında hiçbir şey bilmiyor, tamam mı Einstein? O zaman bunu bir kenara yaz. Yardım etmeyi teklif ediyorsa kendi sebepleri için ediyordur. Yalan söylemiyorum. Kalemimi al ve bunu bir yere yaz. Ona sakın güvenme.
2: İşte şimdi mutlu musun?
0: Sen kasabayı terk etmedikçe olmayacağım.
2: Neden?
0: Hiç düşündün mü? İnsanlar sana soru sormaya başlamadan ne kadar dolaşabilirsin?
2: Ne gibi sorular?
0: Kendine sorman gereken soruların aynısı.
2: Ne gibi?
0: Bu takıma, bu arabaya nasıl sahip oldun?
2: Param
0: gibi.
2: Var.
0: Nereden geldi?
2: Karımın ölümüyle. Sigorta işiyle uğraşıyordum. Bizimle ilgilendiler.
0: Aa, yani o acının içinde bir almakla uğraştın, öyle mi? Hiçbir fikrin yok değil mi? Kim olduğunu bile bilmiyorsun.
2: Evet, biliyorum. Bendeki amnezi değil. Kazaya kadar olan her şeyi hatırlıyorum. Ben Leonard Shelby'yim, San Francisco'luyum.
0: O eski sensin. Sen kim olduğunu bilmiyorsun. Kazadan sonra kim olduğunu bilmiyorsun. Ortalıkta dedektif rolüyle dolaşıyorsun. Bunun ne kadar önce olduğunu bile bilmiyorsun. Bir de şu açıdan bakalım. Sigorta işi yaparken de tasarımcı giysisi
2: sigorta
0: mi giyiyor?
2: Sigorta işi yapmıyordum, ben
0: doğru,
2: araştırıyordum.
0: Doğru, sen bir araştırmacısın. Belki kendi araştırmana başlamalısın.
2: Hı hı. Tavsiyen için sağ ol.
0: Dinle, bana bir iyilik yap ve oraya geri dönme. Şehrin dışındaki motele gider misin?
2: Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı.
0: Eğlenceliydi Lenny.
2: Ona güvenme. Yalanlarına inanma. Discount Oteli, 7254 Lincoln Sokağı. Lanet olsun. Kendi yerime gitmem gerek. Discount Oteli, düşük ücret lüks odalar. Hayır, Bayan Jenkins bana bu sorumluluğu vermemeliydi. Ben bir sigorta müfettişiyim, doktor değil. Evet, evet, tahmin ediyorum. Her türlüsünü düşündüm tabii. Yasal sorumluluğu.

0: Bunu yaz. Neler olduğunu yaz. Yaz hadi yaz. Yaz konsantre ol. Hadi aklında tut. Bulman gerek. Hadi. Ne oldu?
1: Canımı çıkarırcasına dövdü.
0: Kim?
1: Kim mi? Dad Leonard. Dad dövdü beni.
0: Neden?
1: Neden mi? Senin yüzünden. Çünkü bana söylediğini yaptım.
0: Tamam.
1: Onu ikna etmeye çalıştım. Ona Teddy'den bahsettim.
0: Boş ver. Güvendesin tamam mı? Sakin ol tamam mı? Hadi. Gel. Otur. Otur. Buraya otur. Hadi. Tamam. Tamam iyisin. Yüzün için biraz buz getireceğim. İşte.
1: Bana ne dediysen yaptım. Dad'a gittim. Ve ona Cem'in parasının ve bende olmadığını söyledim. Ve her şeyi Teddy'nin götürmüş olabileceğini söyledim.
0: Peki o ne dedi?
1: Bana inanmadı. Eğer yarına kadar hazır etmezsen beni öldüreceğini söyledi ve sonra bana vurmaya başladı.
0: Nerede o?
1: Neden?
0: Gidip onu göreceğim.
1: Sonra?
0: Onu kendi morluklarından verip Teddy adındaki adam aramasını söyleyeceğim.
1: Seni öldürür Lenny.
0: Bana karım Lenny derdi.
1: Öyle mi?
0: Bundan nefret ederdim.
1: Bak bu adam çok tehlikeli. Başka bir şey düşünelim olur mu?
0: Hayır hayır. Bana neye benzediğini söyle. Ve onu nerede bulabileceğimi. Kalemin var mı?
1: Cüzdanımda. Belki de seni o bulur.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Ona arabandan bahsettim.
0: Neden?
1: Beni çok kötü dövüyordu. Bir şeyler söylemek zorundaydım.
0: Bütün bunları yaz.

0: Dikkatli ol.
1: Bir şey olmayacak.
2: Böyle bir arabayı kilitlemen lazım.
3: Sen de kimsin?
1: Asla telefona cevap verme.

0: Resepsiyon mu? Bert, ben 21 numaralı odadaki Bay Shelby. Evet, bu önemli. Telefon görüşmesi istemiyorum. Hayır, hiç istemiyorum. Sorun nedir?
1: Biri çoktan geldi.
0: Kim?
1: Adının Dad olduğunu söyledi.
0: Ne istiyor?
1: Jimmy'ye ve parasına ne olduğunu öğrenmek istiyor. Benim aldığımı sanıyor.
0: Ha, aldın mı?
1: Hayır.
0: Bu olanlar da ne?
1: Lanet olsun. Bir fikrin yok değil mi? Bir şey bilmemek seni mutlu ediyor, öyle değil mi?
0: Dinle, böyle bir durumum
1: evet,
0: var.
1: Evet, lanet durumunu biliyorum Leonard. Muhtemelen senden daha çok şey biliyorum. Hiçbir fikrin yok.
0: Ne oldu?
1: Olan şu, Jimmy Teddy adında bir adamla buluşmaya gitti. Para götürdü ve bir daha da dönmedi. Onun ortakları onu dolandırdığımı düşünüyor. Teddy'yi tanıyıp tanımadığını
0: ben
1: bilmiyorum.
0: Ben de bilmiyorum.
1: Onu koruma.
0: Korumuyorum.
1: Bana yardım et.
0: Nasıl?
1: Benim için Dad'dan kurtul.
0: Ne?
1: Onu öldür. Bunu sana öderim.
0: Benim ne olduğumu zannediyorsun? Para için birini öldürmem.
1: Ne için o zaman? Aşk mı? Ne için öldürürsün? Karın için öldürürsün değil mi?
0: O başka.
1: Benim için değil. Onunla evli olan ben değildim.
0: Karım hakkında konuşma.
1: Kim hakkında istersem konuşurum. Ne istersem söylerim. Karını hakaret ederim. Onu bile hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz.
0: Sakin ol.
1: Senin için söylemesi kolay. Korkamıyorsun bile. Nasıl olduğunu bilmiyorsun.
0: Sakin ol. Bunu...

0: Benimle bir ilgisi yok.
1: Belki de vardır. Nereden biliyorsun? Hiçbir şey bilmiyorsun. Korkamıyorsun ama sinirlenebiliyor musun?
0: Evet.
1: Aa, zavallı ve gülünçsün. Canım ne isterse onu söylerim ve senin hiçbir fikrin olmaz. Seni
0: paçeneni.
1: Biliyor musun? Seni kullanacağım. Bunu şimdi söylüyorum. Çünkü eğer beni durdurabileceğini bilseydim daha çok eğlenirdim. Kalemini mi kaybettin? Ne kötü hasta herif. Natalie'nin senden ne kadar nefret ettiğini ve karına pislik dediğini not alırdın kaybetmeseydin.
0: Hey, bir kelime daha etme.
1: Pislik karın hakkında mı? Durumunla ilgili şeyler okudum. Kısa dönemli hafıza kaybının sebeplerinden biri ne biliyor musun? Zührevi hastalıklar. Belki bütün bunların sebebi karının bir pislik olması ve seni böyle bir dönüştürmesidir Leonard. Acınacak durumda. Bir zavallısın sen. Her ne istersem söylerim ve sen de asla hatırlamazsın. Arkadaş kalmaya devam ederiz. Hatta sevgili oluruz.
0: Lanet olsun.
1: Yakında görüşürüz.
0: Odaklan. Bir kalem bul. Bunu yazacağım. Bunu yazacağım. Konsantre ol, konsantre ol, konsantre ol. Aklında tut, aklında tut, aklında tut. Hadi. Hadi, bir kalem bulmam gerek, hadi. Yaz bunları, yaz. Olan her şeyi, neler olduğunu yazacağım. Hadi, hadi, hadi, hadi. Bir kalem bulmak zorundayım, hadi. Hadi, dikkatini dağıtma, odaklan. Aklında tut, aklında tut. Hadi, hadi, hadi, bir kalem bul. Not al, neler olduğunu yaz. Hadi, hadi, hadi, konsantre ol, hadi. Aklında tut, aklında tut. Ne oldu?
1: Neye benziyor? Canımı çıkarırcasına dövdü. Kim mi? Dad Leonard. Dad canımı çıkarırcasına dövdü.
2: Kimse yok mu? Ben resepsiyondan Bird. Telefon görüşmesi istemediğini biliyorum ama telefondaki adam bir polis olduğunu söylüyor.
0: Polis mi?
2: Evet. Ve söyleyeceklerini gerçekten öğrenmek isteyeceğini
0: telefonda
2: söylüyor.
0: Telefonda iyi değilimdir. Konuşurken insanların gözlerine bakmalıyım.
2: Pekala ne?
1: Şöyle geç. Sen kanepede yatabilirsin. Rahattır. Otur hadi.
0: Teşekkürler.
1: Bu ne kadar zamanını alacak sence?
0: Hı?
1: Karını öldüren adam aradığını söylemiştin.
0: Oh, onu ne zaman yakalayacağım bu kasabada olup olmamasına bağlı. İşte belgelerim burada.
1: Bir şey sorabilir miyim? Eğer bütün bu bilgilere sahipsen, niye polis senin için onu bulmadı?
0: Onu aramıyorlar.
1: Neden?
0: Öyle biri olmadığını düşünüyorlar. Görüyorsun. Onlara hatırladıklarımı anlattım. Uykudaydım. Bir şey beni uyandırdı. Yatakta onun yattığı taraf soğuktu. Bir süre önce gitmiş olduğu açıktı.

0: İkinci bir adam olmalıydı. Biri bana arkadan vurdu, hatırlıyorum. Bu hatırladığım son şey zaten. Bak, polis bana inanmadı. Eğer kontrol edersek...
1: Hatırladıklarını sana...

0: Nasıl açıkladılar silahı ve diğer şeyleri?
1: Cangi zeki biriydi. Zekiydi. Ölen adamın silahını alıp bana vurduğu copla değiştirdi. Benim silahımı ve kaçtığı arabayı bıraktı. Polise tam bir paket bıraktı. Copu ölen adamın elinde ve üzerinde benim kanımla buldular. Ve sadece benim silahımı buldular. Başka birini arama ihtiyaç duymadılar. Bu gerçeklere karşı çıkan tek insan bendim ve beyin sarsıntısı geçirmiştim. Polisler benim durumumda olan birine inanmazlar.
0: Leonard, sana yardımı olacaksa burada biraz kalabilirsin.
1: Teşekkür ederim.
0: İşe dönmem gerekiyor. Yani evindeymiş gibi hisset, televizyon izleyebilir ya da yemek yiyebilirsin. Ne istersen, evindeymiş gibi davran.
1: Bir şey var. Seni hatırlatacak bir şey.
0: Adım Natalie.
1: Natalie. Sammy Jenkins Sara. Ne oldu?
0: Biri geldi bile.

0: müesseseden.
1: Teşekkürler.
0: Demek gerçekten bir sorunun var. Tıpkı o polisin söylediği gibi.
1: Hı?
0: Durumunu diyorum.
1: Kimse mükemmel değildir.
0: Peki söyler misin? Son hatırladığın şey ne?
1: Karım.
0: Çok hoş.
1: Ölüyordu. Karımın öldüğünü hatırlıyorum.
0: Bırak sana başka bir tane alayım. Sanırım bu tozlu.
1: Neden beni arıyorsun? Ne istiyorsun? Polis olduğunu biliyorum. Ne istiyorsun? Yanlış bir şey mi yaptım? Bilmiyorum. Kötü bir şey belki de. Dinle. Bana niye soruyorsun? Ben ne yaptığımı hatırlamıyorum. Durumumdan dolayı bu durumdaki birine inanamazsın. Kimse Semih'e inanmadı. Semih'e ben bile inanmadım. Ferdi'nin barı. Bir ara uğra Natalie.

0: İçecek bir şey alabilir miyim?
1: Ne istiyorsun?
0: İçecek bir şey lütfen.
1: Buraya bu kılıkla girip içki isteyemezsin.
0: Giysi kuralı mı var?
1: Neden buradasın?
0: Natalya adında biriyle buluşacağım.
1: Tamam, o benim.
0: Evet, daha önce tanıştık öyle mi? Öyleyse neden buradayım?
1: Bilmem, niye sen söylemiyorsun?
0: Hatırlamıyorum. Kısa dönem hafızamı kaybettim ama amnezi
1: değil. Sen o hafıza adamsın.
0: Beni nereden tanıyorsun?
1: Erkek arkadaşım senden bahsetti.
0: Öyle mi? Erkek arkadaşın kim?
1: Jimmy Grant, onu tanıyor musun?
0: Hayır.
1: O seni tanıyor. Bana senden bahsetti. Discount'ta kaldığını söyledi. Aslında ondan önce bir polis geldi ve seni sordu. Hiçbir şey hatırlayamayan bir adam aradığını söyledi. Oraya nasıl geldiğini ya da ne yaptığını bilmeyen.
0: Kronik alkolizm kısa sürede hafıza kaybının nedenlerinden biridir.
1: Sen Teddy misin?
0: Hayır, adım Leonard.
1: Seni Teddy mi gönderdi?
0: Bilmiyorum.
1: Jimmy'ye ne oldu?
0: Onu da hiç bilmiyorum üzgünüm.
1: Hiçbir şey hatırlamıyor musun? Nerede olduğunu ve ne yaptığını hatırlamıyor musun?
0: Hayır, yeni hatıralar oluşturamıyorum. Her şey bulanık.
1: Öyleyse niye buraya geldin?

0: müesseseden.
1: Teşekkürler. Bu tamamen saçma çünkü kimse sana inanmıyor. Küçük bir beyin sarsıntısı güvenilirliğini nasıl da etkiliyor? Sanırım bu Semih'e inanmamamın cezası ilahi adalet. Durumumla ilgili gerçeği biliyor musunuz memur bey? Hiçbir şey bilmiyorsun. Sinirlisin, nedenini bilmiyorsun. Suçlu hissediyorsun. Hiçbir fikrin yok. Her şeyi yapabilirsin. Ama 10 dakika sonra en ufak bir fikrin olmaz. Semih gibi. Ya Semih gibi bir şey yaptıysam? Sana söylemedim mi? Semih ve karısına ne oldu? Bir umda beni görmeye geldi. Ona ne düşündüğümü söylemedim fakat hiçbir zaman numara yaptığını da söylemedim. Sadece durumunun fiziksel değil de zihinsel olduğunu söyledim. Daha sonra eve gidip Semih'e son testini yaptığını öğrendim.
2: Semih, yine zamanım geldi.
1: Onun kendisini sevdiğinden hiç kuşkusu yoktu. Onu denemenin bir yolunu bulmuştu.
2: Semih. Yine zamanım geldi.
1: Gerçekten de ona blöf yapabileceğini
3: i̇şte
1: düşündü.
3: Oldu.
1: Ya da onu içine soktuğu bu durumda yaşamak istemedi.
2: Semih. Yine zamanım geldi.
3: Acımayacak.

0: Komaya girdi ve bir daha da iyileşemedi. Semih olanları anlayamadı. Bir açıklama getiremedi. O zamandan beri düşkünler evinde. Karısının öldüğünü bilmiyor bile. Semih hakkında yanılmıştım. Ve karısı hakkında da. Parada gözü yoktu. Onun sorununun ne olduğunu anlamaya çalışmıştı. Beyni şartlandırmaya cevap vermemişti ama kimseyi aldatmamıştı. Ve gözlerine baktığında karısı onun yine aynı insan olabileceğini düşünmüştü. Onun gözlerine ben baktığımda tanınmayısını gördüğümü sandım. Şimdi bunu uydurduğumu biliyorum. Eğer birini tanıman gerektiğini düşünüyorsan tanıyormuş gibi yapıyorsun. Doktorlardan onay almak için yapıyorsun. Daha az deri görünmek için uyduruyorsun. Hangi satıcısı? Dövme, 6. gerçek, araba plakası SG137İU. Enmas dövme, 6. gerçek, araba plakası.
1: Nasıl gidiyor Lenny?
2: Bu tarafa giremezsiniz bayım.
1: Tamam, birbirimizi tanıyoruz değil mi?
0: Burada olduğumu nereden bildin?
1: Ön tarafta, arka tarafa park etmeliydin. Burada hala ne yapıyorsun Lenny? Kuzeyde bir sürü dövme salonu var.
0: Sanırım hafızam kötüleşmeden bir şeyler yazmak istedim. Hepsi bu.
1: Anahtarları bana ver, ben götürürüm.
0: Orada kalabilir.
2: Dışarıda bekleyin.
1: Lanet olsun. Bak, bana bir dakika var, senin için bir şeyim var.
0: 6. gerçek, plaka numarası SG137İU.

0: Bir dakika bekle. Dinle, seni buradan çıkarmalıyız.
1: Neden?
0: Yapma. Hadi Leonard, sana kaç kere söyleyeceğim, ortalıkta dolaşman güvenli değil artık.
1: Neden değil?
0: Çünkü o polis seni arıyor. Sana yeni bir kimlik lazım. Yeni giysiler, şimdilik işine yarayacak başka bir araba bulacağım.
1: Dur, dur. Bunları. Ne polisi?
0: O kötü polis. Seni Discount Oteli'nde kontrole gelen adam. Yani günlerdir seni arıyor, kapının altına zarflar koyuyor.
1: Sen nereden biliyorsun?
0: Bana o söyledi. Seninle dalga geçiyor. Çok eğlenceli olduğunu
1: düşünüyor. Bir sürü zırvalıkla dolusun.
0: Hayır değilim. Telefonda iyi olmadığını biliyor. Seni arayıp duruyor. Telefona cevap vermiyorsun. Seni korkutmak için kapının altına zarf atıp senin cevap vermeni sağlamaya çalışıyor. Cancı'nın yerel bir satıcısı olmasıyla ilgili not atıyor. Jimmy Grants.
1: Jimmy Grants kim?
0: Leonard. Jimmy satıcısı. Polis operasyonun nasıl yürüdüğünü öğrenmek istiyor. Düşündüğü bazı şeyler var. Sen de bir şekilde karıştın.
1: Onu nereden tanıyoruz?
0: Polis için çalışıyorum. O kasaba dışından bir polis. Buradakiler bizi bir araya getirdi. Sana yardım ettiğimi bilse beni gebertir. O yüzden bu giysileri al, üzerine giy ve hemen buradan kaybol. Hadi Leonard, hemen git.

Teddy 555-0134. Yalanlarına inanma. Sen pisliğin tekisin. Bir ara uğra Natalie, Ferdi'nin barı.

0: Merhaba Cemi. Affedersin, seni başkası sandım. Affedersin.
1: Önemli değil. Bir ara uğra Natali. 435'ine suprasför deneyim bari. Bu Jimmy Grant kız arkadaşının çalıştığı yerden mi satıyor? Ama onu getirmeyecek, kendisi yağınızı gezecek değil mi? Onu yakalamanın en iyi yolunun olduğunu düşünmüşümdür. Hayır memur bey, bu iş için her zamanki gibi hazırım. Lobide misin? Nasıl görünüyorsun? Hemen geliyorum.

0: Lenny.
1: Memur Gemul.
0: Evet. Hadi.

0: Hey, gülümse.
1: Hayır hayır, burası olmaz. Evet. Burası iyi.
0: Memur mu yoksa Teğmen Gemil mi?
1: Ne yap biliyor musun? Gemi yazma. Sadece Teddy'ye yaz.
0: Neden?
1: Gizli çalışıyorum. Gittiği yön işte burada yazıyor. Numaram aşağıda. Gerekli
0: sen
1: olursa
0: gelmiyor
1: eğer...
0: musun?
1: Hayır, bu uygun olmaz. Güzel çıkmışım. Zayıf görünüyorum. Hey Lenny. Onu yalvart.

0: Teddy. Hey Teddy. Teddy.
1: Jimmy.
2: Burada ne işin var senin?
1: Sen Jimmy Grant misin?
2: Yoksa başka Jimmy'ler mi bekliyordun Hafsa adam?
1: Beni hatırlıyor musun?
2: Evet, seni hatırlıyorum. Teddy hangi cehennemde?
3: Lanet olası, ne yapıyorsun sen?
1: Soyun.
2: Çok büyük bir hata yapıyorsun.
1: Soyun!
2: Ortakların bulaşmak isteyeceğin cinsten adamlar değil.
1: Başka bir şey söyleme.
2: O pisliğe güvenemeyeceğimi biliyorum.
1: Çıkar şunu.
2: Pislik.
1: Pantolonunu da.
2: Neden?
1: Üzerinde kan olsun istemiyorum.
2: Hey. Bekle. Sana ne getirdiğimi
1: çıkar
2: söyledim.
1: Çıkar şunları.
2: Bak arabada 200 bin dolarım var. Al onu,
1: ne?
2: Hepsini al.
1: Benimle pazarlık edebileceğini
2: sanırım. Parayı al ve git
1: senin
2: buradan.
1: Senin pis paranı istemiyorum.
2: Ne istiyorsun? Benden ne istiyorsun?
1: Senden lanet hayatımı geri istiyorum.

0: Hey bayım, yardıma ihtiyacım var. Burada bir adam var, kötü yaralanmış. Ona bir doktor lazım.
1: Tamam.
0: Ne oldu bilmiyorum. Bende hafıza sorunu var. Seni tanıyor
1: muyum? Hayır, endişelenme. Ben polisim. Hala nefes alıyor
0: bilmiyorum.
1: Mu?
0: Belki.
1: Siz ikiniz burada ne yapıyordunuz?
0: Hatırlamıyorum. Böyle bir durumum var.
1: Umarım onunki kadar ciddi değildir. Çünkü bu adam ölmüş. Leni, o şeyi öldürür.
0: Şimdi beni tanıyorsun ha? Sen lanet bir polissin.
1: Evet. Ve onu bulmana yardım...

0: Ölmeden de benim.
1: Kalk. Ayağa kalk.
0: Lenny, yanlış fikre kapıldın.
1: O kim? Beni tanıyordu.
0: Tabii ki tanıyacak. Karına tecavüz etti. Beynini mahvetti.
1: Saçmalık. Bu o adam değil.
0: Onun adı James F. Grant. John G. Dövmelerine baksana.
1: Neden 200 bin dolar getirdin?
0: Ne?
1: O ne içindi?
0: Ona bende olduğunu...
1: Bu satışı mı?
0: Hayır. Evet. Hem o hem de senin meselen. Bak, Leonard Jim'i aradığın adam. Yanına biraz para kazanır mı?
1: Beni nasıl tanıdı?
0: Discount Oteli. Orada satış yapardı. Resepsiyondaki adam ona birilerinin gelip gelmediğini haber veriyordu. Fotoğraf çektiğini gördüğün anda Jim'i aradı.
1: Sen beni kullanıyorsun.
0: Hayır. Yarısını
1: Sammy al. Sammy'i biliyordu. Neden o lanet olsun Sammy'den bahsedeyim ki?
0: Sen herkese Sammy'den bahsediyorsun. Dinleyen herkese. Sammy Jenkins'ı hatırla. Sammy Jenkins'ı hatırla. Harika hikaye. Her anlattığında daha da iyi oluyor. Mutlu olmak için kendine yalan söyledin. Bunun kötü bir yanı yok. Hepimiz yaparız. Hatırlamamayı istediğin birkaç küçük ayrıntı kimin umrunda ki?
1: Sen neden bahsediyorsun?
0: Bilmiyorum. Karının saldırıdan sağ çıkması, durumuna inanamaması, yaşadığı işkence, acı ve onu mahveden keder, insülin, hepsi.
1: O Sammy, ben değilim. Sana Sammy'den bahsetmiştim.
0: Evet, doğru. Kendine sürekli söyleyip durduğun gibi. Kendini hatırlamaya şartlandırmak, tekrarlayarak öğrenmek
1: Sammy için. Karısının kendisini öldürmesine izin verdi. Sammy'nin sonu düşkünler evi oldu.
0: Sammy bir sahtekardı. Bir dolandırıcı.
1: Sammy'nin sahtekarlık yaptığını hiç söylemedim.
0: Onu herkese böyle duyurdun. Bir dolandırıcı.
1: Yanıldım. Bütün olay bu. Sammy'nin karısı bana geldi.
0: Sammy'nin bir karısı yoktu. Diyabeti olan senin karındı.
1: Karım diyabetik değildi.
0: Emin misin?
1: Diyabetik değildi. Sence kendi karımı tanımıyor muyum? Senin sorunun ne?
0: Evet, sanırım sana sadece haklı olmak istediğin şeyleri hatırlatabiliyorum. Yaşlı Jimmy gibi.
1: O doğru adam değil.
0: Sana göre öyleydi. Hadi intikamını aldın. Hala hatırlıyorken tadını çıkart. Adamının oğulup olmaması senin için ne fark eder ki?
1: Her şeyi fark ettirir.
0: Neden? Hiçbir zaman bilemeyeceksin. Bilemeyeceksin.
1: Bileceğim. Bir şekilde bileceğim.
0: Hayır, hatırlayamayacaksın.
1: Bu sefer hatırlayacağım, farklı olacak.
0: Ben de öyle düşündüm. Buna emindim ama sen hatırlamadın. Bu doğru. Evet, doğru. Gerçek Cancı bir yıldan fazla süre önce öldü. Onu bulmana yardım ettim.
1: Artık yalan söyle.
0: Bak Lenny. Karının davasına atanan polis bendim. Sana inandım. İntikam için bir şansı hak ettiğini düşündüm. O gece banyoda olan diğer adamı bulmana yardım ettim. Kafanı kıran ve karına tecavüz eden adamı. Onu biz bulduk ve sen öldürdün. Ama hatırlamadım bile. Ben de onu tekrar aramana yardım ettim. Çoktan öldürmüş olduğun adamı.
1: Öyle mi? Peki o kimdi?
0: Öyle bir adam işte. Kim olduğu önemli mi? Sebebi yok Lenny. Komplo yok. Sadece lanet kötü şans. Karının yalnız yaşamadığını anlayamayacak kadar uçmuş iki bağımlısı. Onu öldürdüğünü hatırlayacağına o kadar inanmıştım ki. Ama olmadı işte. Yani aklında kalmadı.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Servis geldi. Çanta hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Volkan'ın her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkan'ın.
11: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkan'ın.
12: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişleri

0: için sende şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
5: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
5: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
5: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
1: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi

0: var ya.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Kara

0: aşka.
1: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
0: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
7: Bu fotoğrafı ben çektim. Baksana ne kadar mutlusun. Bu yüzü yeniden görmek istedim.
8: Ha tabii, teşekkürler.
7: Canın cehennem.

0: Sana yaşamak için bir sebep gösterdim. Mutluluktan öte bir şey hissettin. Gerçeği istemiyorsun. Kendi gerçeğini uyduruyorsun. Polisteki dosyan gibi. Onu sana verdiğimde tamdı. 12 sayfayı kim aldı?
1: Muhtemelen sen.
0: Hayır, ben değildim. O sen.
1: Bunu neden yapayım?
0: Asla çözemeyeceğim bir bulmaca yaratmak için. Kaç şehir olduğunu, kaç tane cancı ya da James G olduğunu biliyor musun? Ben de lanet bir cancıyım.
1: Senin adın Teddy.
0: Annem bana Teddy der. Adım John Edward Gemmell. Sen keyfine bak. Bulabileceğimiz bir sürü cancı var. Bütün yaptığın sızlanmak, yaptıklarıyla yaşamak zorunda olan benim. Bütün bunları bir araya getiren benim. Sen ortada dolaşıp dedektifi oynuyorsun. Rüyada yaşıyorsun evlat. Yaşama amacın olan ölü karının özlemini duymak, resimde olmasan bile son vermeyeceğin romantik bir araştırma.
1: Seni öldürmeliydim.
0: Kes şunu Lenny, hadi. Sen bir katil değilsin. Bu yüzden işte böyle iyisin. Hadi ne yapıyorsun? Saat kaç biliyor musun? İçki saati geldi, ben ısmarlıyorum. Lanet olsun.
1: Ben katil değilim. Ben sadece her şeyi doğru yapmaya çalışan biriyim. Bana söylediğin şeyi unutmama izin verebilir miyim? Yalanlarına inanma. Benden istediklerini yapmak için kendime izin verebilir miyim?

Çözmek için başka bir bulmaca istediğimi mi düşünüyorsun? Arayacak başka bir junkie mi? Sen bir junkiesin. Öyleyse benim junkiem olabilirsin. Dövme 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Mutlu olmak için kendime yalan mı söylüyorum? Senin durumunda dedi. Evet söyleyeceğim.

0: Hey, hey, o senin araban değil.
1: Artık benim.
0: Tanrım, onu alamazsın.
1: Neden?
0: Çünkü az önce öldürdüğün adamın arabası. Tanıyan biri çıkacaktır.
1: Biliyor musun? Bir katil yerine ölü bir adamla karıştırılmayı yeğlerim. Bunu bir süre elimde tutacağım.
0: Lenny, dinle, yapma. Anahtarı bulmama yardım eder misin? Anahtarlarımı bulmama yardım et. Lenny! Lenny!

0: Zihnim dışında bir dünyaya inanmam gerekiyor. Hareketlerimin hala anlamlı olduğuna inanmam gerekiyor. Onları hatırlayamasam bile. Gözlerimi kapatsam bile dünyanın hala orada olduğuna inanmam gerekiyor. Dünyanın hala orada olduğuna inanıyor mu? Hala orada mı? Evet. Hepimizin bize kim olduğumuzu hatırlatacak hatıralara ihtiyacı var. Ben de farklı değilim. Emmas dövme. 6. gerçek. Araba plakası SG137İU. Şimdi neredeyim ben?
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
2: Luke yalan söyledi. Sen yalan söyledin. Cenazeye gel.
3: Seni bekliyoruz.
4: Hava durumu. Hala görünürde yağmur.

0: Yağmur ihtimali yok ve bütün eyalette kuraklık, yangın tehlikesi hakim. Benzer bir haber de...
1: Tüm eyalette yaklaşık %70 kuraklık ilan edildi. Eyalet yönetimi tarafından kırsal alanlara yardımlar yapılmakta ancak çiftçiler büyük zorlukta.
0: Kendilerini bu yaz beklenen yangınlara hazırlıyorlar. Orman yangını ve doğal tehlikeler araştırma merkezine göre beklenenden sıcak bir kış mevsimi.

0: Sen şu gazetecilerden değilsin değil mi?
1: Hayır, aslında Luke'un eski bir arkadaşıyım.
0: Çok trajik.

Berbat sıcaklık ve kuraklıkla boğuştuğumuz bu günlerde bu sabah hep birlikte burada toplandık. Karen, Billy ve Luke'un ruhlarını onurlandırmaya geldik. Bu hep beraber üstesinden gelmemiz gereken bir zorluk. Üzüntülüyüz. Ancak umutlu olmalıyız. Birlikte baba, oğul ve kutsal ruh adına dua edelim.

0: Hadi hadi. Hadi tut Gretchen.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok güzel. Acele et.
1: Kıskandın mı?
2: Ya ne demezsin.
1: Ellie kıskandı.

0: Berbat görünüyorsun.
1: Nasılsın Gretchen? Gelecek misin diye merak ediyorum.
0: Başka nerede olacaktım? Hadi. Barb ve Jerry belediye salonunu kiraladı. Herkes sandviç yaptı. Hey Lucky, nazik ol.
1: Luke çocuğun olduğunu söylemişti.
0: Öyle mi? Aa, zavallı. Billy ile aynı sınıftaydılar. Bir çocuğa böyle bir şeyi nasıl anlatırsın bilmiyorum. Luke sana bir şey söyledi mi?
1: Hayır. Aslında onu arayacaktım. Ama bilirsin hiçbir zaman. Hiç.
0: Bahane yaratmana gerek yok. Hepimiz suçlu hissediyoruz.
2: Bunları şuraya bırakayım. Bugün Karen ve Billy'yi anmaya geldiğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyoruz. Bu olay çok ama çok korkunç bir şey. Ama umarız ki Luke aklınızda hep önceden olduğu gibi kalır. O birçoğunuzun arkadaşıydı. Ve ailesini de seviyordu.
3: Evet, onları doğrayana kadar.
0: Bugün olmaz.
3: Hey, ben buraya çocuk ve Karen için geldim, tamam mı? Katilin tekini almaya değil.
0: Kapatır mısın çeneni Grant? Ne şimdi aç ne de başka zaman.

0: neredesiniz?
1: Niye, niçin?
2: O nasıl koşma?

0: Bu Charlotte. Oh, mamasına alışmaya çalışıyor. Ve çok da huzursuzsun değil mi tatlım? Al bakalım. Oh. Jerry güllere çok su harcadığımı söylüyor. Duştan sonra bir kova halbuki. Hala yaşıyorlar.
1: Merhaba Jerry.
2: Erhan.
0: Otursana.
1: Nasıl dayanabiliyorsunuz?
0: Sorduğun için sağ ol. Buraya gelen insanların çoğu gözümüze bile bakamıyor değil mi Jerry? Bunu Luke'un yapmadığı açık. Asla yapmaz. Bunu sen de biliyorsun. Kendine bunu yapmaz. Ailesine de yapmaz. İşte bu yüzden biz... bize yardım eder misin diye merak ediyorduk.
2: Barb'ın bir düşüncesi var.
0: Çiftliği Luke'a verdiğimizde elbette ona yardımcı olduğumuzu düşünüyorduk. Ama son birkaç haftadır düşünüyorum da... Biliyorsun kuraklık bu kadar kötüyken, herkes çaresizken, buğday hasat yapmadan kururken, birinden borç almak zorunda kaldıysa ve onlara geri ödeyemediyse alacaklıları çiftliğe gelmiş olur.
1: Eğer soruşturmanın yürütülmesiyle ilgili endişelerin varsa seni Melbourne'daki tanıdıklarımla temasa geçirebilirim.
0: Hayır, hayır. Biz seni haberlerde gördük.
2: Pemberley davası.
1: Evet.
0: Hepimiz seni izliyorduk ve sen parayı geri almayı başardın. Luke arkadaşın olduğu için o kadar gururluydu ki.
3: Eve dönmeden önce dosyalara bakacak mısın?
1: Yasal olarak bir izin olmadan bu davaya...
3: Sen bak. Barb'ın hatırı için. O zaman yalan söyledin Aaron. Luke da yalan söyledi. Hep biliyordum. Zavallı kızın. Boğulduğu gün Luke'u nehirden dönerken gördüm. Söylediğiniz yerle ilgisi bile yoktu.
1: Tavşan avlıyordu.
3: Saçmalık. Ben oğlumu sevdim. Bana şunu söyle. Şimdi bunu o yaptıysa, onu da yapmış olabilir mi? Ellie'ye. Eğer ikinizden biri o zaman doğru söyleseydi, belki de...
1: Dosyalara bakacağım, tamam mı? Ama sonra giderim.
4: Look.

0: Luke, bırak onu. Bırak, ne yapıyorsun? Luke, yapma. Nefes alamıyor.
1: En az iki gece kalabilirsin.
2: Tamam, zaten bir gece kalacağım yani.
1: Pekala.
2: Teşekkür ederim.
1: Sert bir şey mi olsun yoksa orta ayar mı?
2: Ha.
1: Elimde orta kalmadı ama.
3: Oo, şu işe bak. Şanslı gülümdü.
4: Nasıl gidiyor? Hiç değişmemişsin, değil mi? Çünkü kim bilir ne zamandır seni rüyamda görüyorum. Öyle değil mi Mel amca? Bak kim gelmiş.
5: Neden döndün Folk? Mesajı aldığını düşünmüştüm. Çocuğu da yanında getirdin mi? Şu oğlunu diyorum, lanet oğlun da seninle geldi mi?
4: Otur. Oğlan bu. Otur hadi. Her şey yolunda. Bak nasıl da üzdün adamı. Seni baban sanıyor.
2: Önemli değil Bay Deacon.
4: Önemli değil. Bu kadar mı Folk? Demek önemli değil. Ha?
2: Zamanında söyleyecek fırsatım olmadı ama üzgünüm efendim. Başınız sağ olsun. Eli için çok üzgünüm.
4: Defol buradan. Hemen. Gidecek misin yoksa geçmene yardım mı edeyim?
1: Mesele de bu Grant. Burası halka açık bir bar. Herkes burada içebilir. Bu da ona dahil. Sen de.
5: Evet, sorun onun barda olması değil. Asıl sorun Kievra'da olması. Şimdi bunu anlıyoruz. Oğluna da anlat. Sizin için Kievra'da oğlunun kızıma yaptıklarını asla unutmayan insanlar dışında bir şey yok.

0: Sakin ol Gretch. Öylesine takılıyordum. Onu boğacak değilim elbette.
1: Onu öldürebilirdin.
0: Peki tamam, özür dilerim. Özür dilerim Eli. Özür dilerim. Tamam, sakin ol. Sakin ol.
1: Sen ciddi misin? Sen ne dedin bana?
0: Evet.
1: Aptal mı?
0: Evet,
1: aptal
0: elbette,
1: mı dedin?
0: Aptal.
1: Hiç komik değilsin.
0: Evet.
2: Eli, gel biraz uzaklaşalım.
0: Hadi
1: kes
0: ama
1: şunu.
0: Eğlenceliydi.
1: Senin derdin ne söylesene? Derdin ne senin ha?

0: Nerede o kirli domuz ha? Mahvoldun sen. Neredesin? Yukarıda mısın ha? Aynasız. Uyan aynasız. Uyan seni kokuşmuş hınzır. Hey, tekrar kasabamıza gelmiş ne yapıyorsun ha? Hey, sana diyorum uyan hadi. Sen lanet bir katilsin. Çok doğru. Evet. Zavallı küçük Eli'yi öldürdün. Yalancı. Hem katilsin hem de yalancı. Hey!
1: Ha, günaydın. Ben Aaron. Dinle, burada...

biraz daha kalmam gerekecek. Cenaze epey yıkıcıydı doğrusu. Bu yüzden bir süre daha kalıp aileye birkaç konuda yardım etmek istiyorum. Ne kadar sürer emin değilim ama en azından bir günümü alır yani. Neyse, teşekkür ederim.

0: İyi günler.
1: Nasıl gidiyor? Yardımcı olabilir miyim?
0: Ben Aaron Falk. Headler'ların arkadaşıyım.
1: Aa evet. Greg Rekko. Yerel polis. Jerry uğrayacağını söylemişti. Federal polis, öyle değil mi? Önemli bir şey olmalı.
0: Hayır, kişisel bir mesele için buradayım.
1: Pekala.
0: Onlara, kayıtlara bakacağım.
1: Peki. Söyle. Evlerine öyleyse. Sana göstereyim.
0: Harika.

0: Onları sen mi buldun? Yani cesetleri.
1: Evet. Karen oradaydı. Görünüşe göre Luke'u kapıda karşılamış. Bilmiyorum. Eşin seni kapıda karşılıyor mu?
0: Ben evli değilim dostum.
1: Evet, biraz aklımı kurcaladı.
0: Oğlanı nerede buldun?
1: İşte burada.

0: Görmek istersen Charlotte'ı da burada buldum. Şu
1: Bu adam.
0: hayır diğeri. Bağırmaktan ciğerlerini parçalamış. Susuz kalmış. Şey, 8 adım saydım. Heyecanlıydı ve kalbi küt küt atıyordu. Fikrini 8 adımda değiştirip bebeği vurmamış.
1: Belki bebekler iyi tanıklar olmadığındandır. Sen ne dersin?
0: Bilmiyorum. Onu tanıyordun, değil mi? Sen ne düşünüyorsun?
1: İlk kez mi bir cinayet yerini görüyorsun?
0: Evet.
1: Sonrasında yardım aldın mı?
0: Evet, Ballarat'ta psikoloğa gittim. Çok yardımcı olmadı.
1: Bir kere de olmaz. Devam etmen gerekiyor.
0: Evet, biliyorum.
1: Çevreyi gösterdiğin için teşekkür ederim.
0: Tabii önemli değil.

0: İyi bir törendi.
1: Aa, ihtiyacımız olan şeydi. Ağacın hiç şansı yok gerçi. Öldüğünde çocuklara ne diyeceğiz Tanrı bilir. İşte burası. Çalışma yeri.
0: Muhasebeci miydi?
1: Evet. Genel olarak haftada 2 gün.
0: Farkında olduğun bir sıkıntısı var mıydı?
1: Şey yani biliyorsun. Diğer müfettişlere de söylediğim gibi. Yalnızca hesapta ufak tefek yanlışlar. Önemli bir şey değil. Fakat onunla konuş.

0: olmuştuk ve kocasına biraz kızgındı.
1: Neden kızgın olduğunu söyledi mi?
0: Belli belirsiz. Bilirsin para. Burada herkesin o konuda sıkıntısı var.
1: Ondan korkuyormuş gibi geldi mi? Sana, yani Luke'tan.
0: Yani hiç öyle gelmedi. Belki de yeterince iyi dinlememişimdir. Sinyalleri kaçırdığım belli.
1: Pekala. Teşekkür ederim.
0: Her zaman. Dinle, ne dersin? Bir ara mesleğinle ilgili konuşmaya gelebilirsen çocuklar bayılır. Herkese esin kaynağı olursun.
1: Zaman ayırdığın için
0: elbette
1: teşekkür ederim.
0: Elbette, ne demek.
1: Sağ ol. Gretchen. Merhaba.
2: Merhaba. Hayalet gördüğümü sandım. Buradan gitmek için sabırsızlanıyordum.
1: Evet, Karen'ın çalıştığı yeri görmek istedim.
2: Evet, burası. Doğru gelmişsin.
1: Nasıl biriydi?
2: Daha genç. Aslında iyi bir insandı.
1: Heather'lar biraz daha kalmamı istedi.
2: Evet, tabii isterler. Barb yaptığı keklerle Kadınlar Birliği'nin kraliçesi olmuş bir kadın. Böyle bir çocuk yetiştirdiğini asla kabul etmeyecektir, değil mi?
1: Hey, burayı hatırlıyor musun? Üçüncü sınıf. Bayan Messi.
2: Evet. Kayıt cihazımı almıştı. Birinci sınıf hatırlıyor musun? Kitabıma tuvaletini yapmıştın.
1: Pislemedim.
2: Evet, yapmıştın. Tuvalete gitmenize izin vermediler. Sen de tutamadın. Sonra Luke da ayağa kalkıp sana eşlik etti. Hatırlamıyor musun? Dayanışma. Buralarda kalacaksan yemek yemen gerek.
1: Bu akşam?
2: Başka randevun mu var?
3: İşte burada. Merhaba Taş Ağaç. Bana bildiklerini anlat.
4: Bu çok güzel.
3: Her şeyden kaçmak için buraya geliyorum. Bana yardım eder misin? Lanet olsun.
4: Lanet olsun.
3: Aaron.

0: Sonsuza kadar burada unutulurdu. Getirdim.
1: Annemin olduğu için önemli.
0: Onu özlüyor musun?
1: Sen özlüyor musun?
0: Üzgünüm.
1: Şunu demeyi kes.
0: Eli?
1: Tamam, bir şey yok.
2: Merhaba.
3: İyi günler.
2: Ah. Bir şey buldun mu?
3: Hayır, henüz bir şey yok. Merak ediyorum da sabah ben geldiğim zaman kulübede ne arıyordun?
2: Ah. Oradaki mermiler eşleşmiyor. Üç el bununla ateş edilmiş Remingtons. Mavi fişek. Ama bütün arazide yalnızca Winchester bulabildim. Parlak kırmızı fişek. Yani hala arıyorum ama

0: Luke'la buraya balık tutmaya gelirdik.
1: Pekala.
0: Şimdi şu haline bak.
1: Dedektifler Luke'un eve 4.30'da gelip ailesini öldürüp kendini öldürmek için buraya geldiğini söylüyor. Doğrusu ben ölmek için burayı seçmezdim.

0: Bu gölün etrafında yan yana üç ev var. Luke'un ailesinin, Miles Deacon ve Grant Dawn. Murray'lerin mülküne kim bakıyor şimdi?
1: Jamie Sullivan. Büyük annesiyle yaşıyor. Evet, Jamie Sullivan. Luke'un öldüğü gün onunlaydı. Tavşan vuruyorlarmış.

0: Kim bu peki?
1: İyi günler. İyi günler,
2: merhaba.
3: Sakin ol büyük anne, polisler. Uzun kalmayacaklar.
0: Çikolatalı kek yapmıştım. Biraz ister miydiniz?
1: Aa, hayır, karım bana şekersiz diyet yaptırıyor.
2: Ben biraz alabilirim, teşekkür ederim. Silahına bakabilir miyiz?
3: Evet, elbette.
0: Luke Hedler için mi geldiniz çocuklar?
1: Evet, birkaç yarım kalmış işi hallediyoruz.
0: Zavallı Barb ve Jerry. Onlara sevgimi iletir misiniz? Cenaze törenine gitmek istedim. Ancak Jamie araba kullanmamı istemiyor.
2: Teşekkür ederim. Bunun için ne kullanıyorsun?
3: Tavşanlar, kangurular.
0: Sürekli beni vurmasını istiyorum ama torunum çok hassas bir ruh.
3: Tavşanlar son zamanlarda kanola tarlasına dadandı. Ben de Luke'tan gelip yardım etmesini istedim. Hepsi bu.
2: Mermiler senin miydi? Hangi marka?
3: Bilmem. Winchester, Remingtons. Hangisi ucuzsa? Neden?
1: Luke hiç kendininkilerden getirdi mi?
3: Tavşanlar benim, mermi de benim. Öyle düşün.
2: O gün sana nasıl göründü?
3: Normal. Aynı.
2: Burada ne kadar kaldı?
3: Bilirsin, belki iki dublelik bir şey işte.
2: O gittikten sonra çıktın mı peki?
3: Hayır. Burada kalıp büyük annemle çay içtik.
1: Ailesi hakkında bir şey dedi mi?
3: Lanet kadınlar.
2: Lanet kadınlar mı?
1: Ne demek istedi?
3: Ona Karen nasıl diye sordum. Lanet kadınlar, varsa yoksa dırdır dedi ve bir tavşan daha vurdu. Sonra gidip karısını vurdu ve de çocuğunu.
4: Dünya liderlerinin katılım sağlaması bekleniyor. Gelişmelerle ilgili bilgileri aktarmaya devam edeceğim.
5: Merhaba dostum.
2: İyi günler.
4: Ben ayrılmayayım.
6: İyi günler.
2: İyi günler.
6: Seni cenazede gördüm. Kalıyor musun?
2: Evet.
6: Tam da kapatıyordum. Bir şey lazım mı?
2: Hayır, ben... Babam ben küçükken burada çalışırdı. Sadece biraz anılara daldım. Hepsi bu.
6: Falk mı?
2: Evet, Aaron.
6: Doktor Lee, Chris Lee.
2: Tabii ya. Hedler'ları tanıyor muydun?
6: Evet, bu işte herkes tanırsın.
2: Evet, bazen fazladır eminim. Hey, düşünüyordum da Luke, onun sıkıntılı bir hali var mıydı acaba? Yani Karen'ın yarası beresi var mıydı?
6: Bunu söyleyemem, biliyorsun. Evine hoş geldin.
2: Sağ olasın.
7: Billy!
2: Bir gece daha kalsam sorun olur mu dostum? Dolusun biliyorum
7: sorun
2: ama
7: değil
2: belki
7: dostum.
2: Bana...
7: Dolduk. Taştık battık zaten.
2: Teşekkür ederim.
7: İyi geceler.
8: Merhaba.
2: Nasılsın?
8: İyiyim. Güzelmiş.
2: Evet, biraz halka destek olayım dedim.
8: Yakışmış. Sokak barlarının birinde içki servis ederken hayal edebiliyorum.
2: Hayatım hakkında yanlış fikirlerim var.
8: Öyle mi?
2: Hı.
8: Pekala.
2: Teşekkür ederim.
8: Ben teşekkür ederim.
2: Sağlığına. Seni görmek güzel.
8: Seni de. Tüm kasabanın soruşturmandan haberi olduğuna şaşırmazsın herhalde, değil mi? Pek çok kişi de kendi işine bakman gerektiğini düşünüyor.
2: Söylesene, sen buna inanıyor musun?

0: İçinde hiç şüphe yok mu yani?
1: Bazı şeyler göründüğü gibi değildir. Dedektiflik okuluna gitmedim ama...
0: İyi günler.
2: Ne alırsınız?
1: Ortaya balık sepeti alabilir miyiz?
2: Evet, iyi tercih.
0: Ah, okyanustan o kadar uzak ki.
1: Kapa çeneni, bayılacaksın.
0: Fazladan kerevit koyar
2: tamam,
0: mısın?
2: Tamam, oldu bilin.
1: Teşekkürler Kelly.
0: Sana hiç sert davrandı mı?
1: Luke mu? Hayır. Pislik bir herifti ama...
0: Birlikte şansınızı denemek mi istediniz?
1: Evet, yani... Sanırım Ellie'den sonra hassastık ve... Sen gittin, sonra birbirimize sarıldık. Dört aptal çocuktuk.
0: Sence Ellie'ye ne oldu?
1: Aaron lütfen, sadece oturup kafayı çekebilir miyiz?
0: Daha önce o zamanlar ne düşündüğünü hiç söylemedin bana.
1: Bence intihar etti. Sanırım Luke orada koptu. Bence Tanrım, desteğe ihtiyacı olan bir çocuktu. Yani bilmiyorum. Evde olup bitenler...
0: Ne gibi?
1: Babasından nefret etmesi gibi. Annesi terk ettikten sonra insanlar destek olmalıydı. Ama herkes sırtını döndü. Bu konuda çok yetenekliyiz, öyle değil mi? Bu konuda suçlu hissettiklerine eminim. İnsanlar suçlu hissetmekten hoşlanmaz. Bu yüzden üzerinde senin adın yazan bir not buldular. Hayatlarının sonuna kadar seni suçlayabilirler. Çünkü daha kolay.
3: Hop hop hop hop hop hop. Merhaba. Ne oluyor burada?
4: Hızlıca yukarı mı? Yapacaksınız. Biliyorsun dikkatli olmalısın Gretch. Bu herifle dolanan kelebekler ölmeye meyilli oluyor.
1: Aa, Grant, arkamı kolladığın için teşekkür ederim.
4: Arkanı da kolladım, önünü de. Söylemeliyim, bugün çok çok güzel görünüyorsun. Bu elbise çok güzel. Bunun için mi? Tanrım, umarım değerini bilirsin Folk.
0: Ne istiyorsun dostum?
4: Madem sordun söyleyeyim. Neden defolup geldiğin yere gitmiyorsun ha? Burada olanlar seni hiç ilgilendirmez. Hiç.
3: Görüşürüz Gretch. İyi eğlenceler.
5: Hadi Grant.
1: Karon dayı ateş sarmış. Yağmur için o kadar uzun zamandır bekliyoruz ki.

0: Var.
1: Oh, merhaba canım. İyi bir temizlikle bütün sırlar açığa çıkıyor, değil mi?
0: Seni seviyorum baba. Babalar günün kutlu
1: Biri de
0: olsun.
1: babası gibi belli ki heceleme de kötüymüş. Bütün bu eşyaların ne yapacağım şimdi ben?
0: Belki de her neyse bir süre bırakamaz mısın?
1: Hayır, geri yüzleşmemizin zamanı geldi diyor. Oh Tanrım, bunlar kütüphane kitapları. Bu lanet şeylerin zamanı ne kadar
0: Ben onları
1: geçmiştir?
0: götürürüm, geri götürürüm. Merak etme. Çiftlikte ne yapacağınızı düşündünüz mü?
1: Neden? Bir şey mi öğrendin? Çiftlik mi sebep olmuş?
0: Hayır, muhtemelen hayır.
1: Peki ya para durumu?
0: Yersiz bir şey yok.
1: Ama hala buradasın.
2: Dosyalara baktın mı?
0: Evet. Ve hiçbir şey çıkmadı, üzgünüm.
2: Luke'la devam ederiz diyorduk ama... Bundan sonra her şey makinelerle olacak zaten, değil mi? Uzaktan kumandalı, GPS'li, insansız çiftlikler. Bir düşünsene. Şehirlere gerek yok. Hiçbirimize gerek yok. Şuna yardım eder misin?
0: Evet, tabii.

0: quite peculiar under the Milky Way tonight.
1: Çok güzeldi.
2: Annem de bana söylerdi. Tekrar, tekrar, tekrar.
3: Bana biraz duygulu geldi. Ben gidip tuvaletimi yapacağım.
4: Şerefe.
3: Ah, lanet olsun.
2: Luke.
4: Hey,
2: numara yapıyor.
4: Sakin ol.
3: Acele etmediniz değil mi?
2: Sersemin tekisin.
4: Lanet olası sersem.
2: Gerçekten mi? Midemi bulandırıyorsunuz. Onu şımartma şekliniz mide bulandırıcı.
3: Tanrım Eli, sana ne oluyor?
4: Neden dönmüyorsun?
2: Hadi dönelim.
3: Hayır, arkadaşça soruyorum. Gretch bile söylüyor.
2: Luke.
3: İçtiğin yok, güldüğün yok.
2: Luke. Tamam, gidiyorum.
3: Kahretsin Eli, üzgünüm. Geri gel, Eli.

0: Yani Karen Hadler'la hiç tanışmadın.
1: Doğru.
0: Öyleyse neden senin hakkında bir makale saklamış?
2: Evet,
1: hiç
2: böyle.
1: Hiçbir fikrim yok.
2: Şimdi daha yükseğe çıkın. Biraz daha yüksek. Evet, olur dostum. Güzel, harika. Öyle kalsın.
3: Bakın kim gelmiş. Domuzlar. İş mi arıyorsunuz baylar? Ha? Tüh, çok kötü oldu. Sersemleri işe almıyoruz.
1: Egrant, Karen Hadler'la ilişkini nasıl tarif edersin?
3: Tatmin edici Sal.
1: Onu çekici buluyor musun?
3: Buralarda hiç fena değil. Evet.
1: Onunla en son ne zaman konuştun?
3: Gerçekten söyleyemem, bilmiyorum.
1: Peki ya ölmeden bir hafta önce? 19 Şubat'ta?
3: Bunu yapmak zorunda mıyım? Ha? Bu sersem beni öylece sorguya çekiyor ve sen de orada oturuyorsun.
0: Belki de bizi adının öldüğü hafta neden Karen Hadler tarafından yazıldığını açıklamak istersin.
3: Bunu benim üstüme yıkamazsınız.
0: Neyi yıkamayız Grant?
3: Dinle. Luke Hadler ailesine mermi yağdırmak istemişse bu onun lanet sorunu. Bunun benimle hiçbir alakası yok. Hiç.
1: O öğleden sonra neredeydin Grant?
3: Polis raporunda yazıyor. Lanet raporu oku.
1: Evet, okudum. Burada ismini verdiğim birkaç arkadaşınla doğu yolunda çalıştığın yazıyor. Arkasında duruyor musun?
3: Evet, bütün gün oradaydık. Sonra da bara gittik. Gidin sorun. Sen sordun, git onlara sor.
0: Çok çalıştın değil mi? Amcanın çiftliğinde. Ölünceye satmayı mı düşünüyorsun?
3: Seni hiç ilgilendirmez.
1: Peki ya Luke'un çiftliği? Yakında satılacağını duydum da.
0: James Salomon'ınkini almaya çalışıyorsun değil mi?
1: Yan yana tam 3 çiftlik. Potansiyel yatırımcılar için kulağa hoş geliyor Grant. Sen ne dersin?
3: Canın cehennemi. Senin de canın cehenneme Falk.
1: Grant.
4: Adamı beni tanıyormuşsun gibi söyleme. Benim kim olduğumu bilmiyorsun. Beni asla tanımadın Falk. Tanımadın. İsmimi öyle söylemeyi bırak.
1: O günkü hareketlerini kontrol edeceğiz. Söylediğin her şeyi kontrol edeceğiz. Belki seni de koruyacak birkaç arkadaşım vardır. Kim bilir. Ancak üzerlerine yeteri kadar gidersek mazeretleri hemen çözülür.
3: Seninki gibi, ha? O zaman sen Veluk'un kullandığı mazeret gibi mi? Neydi o? Tavşan mı vuruyordunuz?
1: Güvenlik kameraları. Hepsine bakmak istiyorum. Dov yalan söylüyor. Mazeretini test etmek istiyorum.
0: Evet, hepsi elimizde.
1: James Sullivan da büyük annesiyle değildi. O da yalan.
0: Evet. Evet, barın yanından bir tane var. Bir tane eczane deposundan, iki tane benzin istasyonu ve iki de okuldan.
1: Ondan başla. Okuldan başla.
0: Hı hı. Okul çıkışı.

0: Karen Hadler burada. Olaydan 2 saat önce...
1: Bir terslik görünüyor mu?
0: Bilmiyorum.
1: Tersliğin kendi benim lan.
0: Sonra bir süre bir şey olmuyor. 1 saat. 2 saat. Ah, Müdür Whitlam geliyor. Şu an biliyor, onu aradık. Evet, bu kadar. Sağ olsun. Bu da Luke'un arabası. Vurmuş gölde bulduk.

0: Eli, dün akşamki olanları bir konuşabilir
1: miyiz? Konuşacak bir şey yok.
0: Var. Bak sadece yardım etmek
1: istiyorum.
0: Yardımına
1: ihtiyacım yok.
0: Saçmalık.

0: Eli, şunu eve götürmeme yardım eder misin?
1: Bunu yapamam.
0: Önemli değil.

0: Ah tanrım. Pekala millet, bize biraz yer açın. Lütfen. Kimse bir şey gördü mü? Bir şey gören
1: Hayır,
0: var mı?
1: Hayır, hiçbir şey görmedim.
0: Hiç kimse mi? Tamam. Cim.
2: Katil. Evet, manyağın teki buzağı almıştı. Onu var ya, gerçekten. Ben yerinde olsaydım.
3: Evet. Tabii ki bu yeterli olacaktır.
1: Hepsi bu kadar sayılır.
3: Pekala beyler. Tamam, bekleyin. Onları indireceğiz, tamam mı?
4: Nerede o? O burada mı?
0: Seni burada istemiyorum. Onunla ben konuşayım.
3: Dostum dinle. Gel biz de bir şeyler içelim, olur mu? Arabanı yıkayacağız. Olur mu? Hey Vol, John. Şunları indirin, tamam mı? Hepsini indirin.
5: Eli? Eli?
4: Dostum, güzel mekanmış.
3: Evet. Kırsal bölgede banliyö. En kötü kombinasyon. Aldın mı?
4: Tamam, evet.

0: Al bakalım.
1: Ah dostum, teşekkür ederim. Sağlığına.
0: Sana da teşekkür ederim.
1: Yardımın için teşekkür ederim.
0: Dert etme. Yardım edebildiğime sevindim.
1: Kirli suları biriktirmemiş olsan ne yapardım bilmiyorum.
2: Sesini duymak istersin diye düşündüm.
3: Merhaba Sandra, ben Karen. Korkarım Billy bugün gelemeyecek. Havalardan biraz kırgın. Sanırım eve gelse daha iyi, tamam mı? Geç haber verdiğim için üzgünüm. Pekala. Görüşürüz. Kendine iyi bak Sandra. Hoşça kal.
2: Gerçek biri olduğunu anla diye.
1: Geri aradın mı peki?
2: Açıkçası sinirlendim. Planımı

0: vardı ama...
1: Aşkım, aşkım. Öyle bir şey olacağını nereden bilebilirdin? Tamam mı? Kimse bilemezdi.
0: Özür dilerim. İyi biriydi. Samimiydi.
2: Buralarda ender görünen bir özellik.
0: Onu herkes severdi. O hayvanın Kerem ve küçük oğluna yaptığı şey...
1: Evet. Aaron çocukken Luke Hedler'la arkadaşmış. Yani...
0: Belki de o zamanlar farklıydı. Sen... Kerem ve Billy'nin son anlarını hayal edebiliyor musun peki? Edebilir misin?
2: Şey...
0: Özür dilerim.
1: Sana bir şey gösterebilir miyim?
2: Tabii.
1: Bunu buldum.
2: Aa, vay canına.
1: Okul arşivi. Sen ve baban.
2: Ah, bu inanılmaz.
1: Dinle ben... Sandy için üzgünüm. İşe alma sebebim oydu. Melbourne'dayken biz soyulduk ve kızlar evde değildi. Tanrı'ya şükürler olsun. Onlar bize bıçak dayadı.
2: Tanrım.
1: Evet, iki tane keş. Kasayı boşalttılar, bilirsin. Sandy'nin bütün mücevherleri.
2: Polis ne dedi? Buldular mı yoksa?
1: Yakalayamadılar ve o zamandan beri bıçak sırtında.
2: Tabii ki.
1: Evet. İçindeki çatışmayı hissediyorum. Bilemiyorum, bazen benden uzaklaşıyormuş gibi hissediyorum. Neyse. Bir içki daha?
2: Olur tabii.

0: Hey dostum, Aaron'u gördün mü? Hayır mı? Okuldan sonra nereye gitmiş olabilir ki? Hayır, genelde direkt eve gelirdi.
1: Merhaba baba.
0: Oğlum, nerelerdeydin? Nehirde bir ceset bulmuşlar diyorlar. Bir genç, sen sandım. Seni seviyorum. Aaron. Aaron.

0: Herkesi kıyıdan çekin. Geri çekil.
1: Kızım.
2: Eli.
1: Kızım.

0: Bunun için mi o kadar didindim? Ah, o kadar istiyorum ki.
1: Hep söylüyorum, bir kadeh içebilir.
0: Bir kadeh, biliyorum.
2: Ne kadar kaldı?
0: 4 hafta. Her şey iyi
1: giderse. Bebek ters duruyor.
0: Tabii.
1: Dönmesini bekliyoruz.
0: Dönmeyebilir. Babası gibi inatçı olabilir.
1: Tabii.
0: Gidip tatlıyı fırına koyar mısın lütfen canım?
1: Hallederim.
0: Teşekkür ederim.
2: Bana şeker yasak. Teşekkür ederim.
0: Diyet yüzünden ağlanıp sızlanıyor musun?
1: Hayır.
0: Umarım öyledir. Tüm hamilelik boyunca her akşam bir paket Tim Tam yedi.
1: Evet.
0: Benim değil, onun hamilelik şekeri çıkacak. Ona iyi.

0: sanırım senden hoşlanmaya başladı.
1: Evet dinle, bence çok başarılı. Biliyorsun, çok kararlı ve çalışkan biri.
0: Ayrıca kolay güveniyor. İşi için iyi değil ama çocukluğundan beri polis olmayı istedi. Ben de onu destekledim.
1: Evet, buralara kadar taşınmışsın.
0: Evet öyle. Sanırım biri gelip onu kendi çıkarları için kullanırsa bu kötü olurdu.
1: Hakkımda dedikodu mu duydun?
0: Şöyle böyle.
1: Hı. Açıkçası kocan gibi ben de ailesini Luke mu öldürdü, bunu öğrenmeye çalışıyorum.
2: Ah, olamaz. Seni sorguya mı çekiyor? O
1: Hayır.
2: çok
0: Evet.
2: sever.
0: Çünkü senin ve bir yabancının alınma ama seri katilin tekini kovalamanız hiç hoşuma gitmiyor.
2: Bak, onları kovalamak benim işim.
0: Onları bulduğundan beri uyumuyor.
2: Hey! Hiç hoş değil.
1: Bak, gerçekten endişelenecek bir şey yok.
0: Söz mü?
1: Söz veriyorum tabii.
0: Güzel.
3: Aaron dostum, başımız belada. Ellie'ye verdiğin not, üstünde buldular. Senin yaptığını düşünüyorlar. Nehirde buluşmak mı istemiştin?
4: Evet ama gelmedi ki.
3: Peki dostum, sana asla inanmayacaklar biliyorsun.
4: Tanrım.
3: Aaron dinliyor musun? Sana yardım edeceğim. Sorduklarında bekledim ama gelmedi diyeceksin. Sonrasında benle birlikte Kurin yolunun oradaki otlakta tavşan vurduk. Bir iki tane vurduk, tamam mı? Hayır, iki tane vurduk. İki tane, tamam mı? İki de.
4: Peki tamam, iki.
3: Peki. Unutma. Birlikteydik. Hadi söyle.
4: Luke Heather'laydım.
3: Evet.
4: Kurun yolundaki otlakta tavşan avlıyorduk.
3: Tamam.
5: Okul çıkışından sonra nerede olduğunu bilmediğinize emin misiniz?
6: Bir fikrim yok.
4: Tavşan avlıyordum.
5: Hangi civarda?
4: Kurun yolundaki otlakta.
5: Tek başına mıydın yoksa?
4: Hayır, Luke Heather'laydım.
5: Sadece sen ve Luke yani?
4: Evet. Ben ve Luke.

0: sesinden. Sakin ol, otur.
1: Bunu büyükanneden mi öğrendin boşboğaz?
0: Kes sesini. Lanet çeneni kapalı tut, tamam mı?
1: Lanet olası
0: geveze. Lanet çeneni kapa, tamam
1: lanet
0: mı?
1: Lanet sersem.
0: Çeneni tutman senin iyiliğine. Lanet olsun tanrım, iyi misin?
2: Yanlış yer, yanlış zaman.
0: Burada ne halt oldu ha?
3: Dostumuz Dav, James Sullivan'ın çiftliği satın alacağını söylediğinden Hedler davasında adının geçtiğini düşünüyormuş.
0: Seni rahatsız ediyorsak Grant, o zaman tek yapman gereken Karen Hedler'ın neden öldürülmeden önce senin adını bir kağıda yazdığını açıklamak.
2: Ben nereden bileyim?

0: Bana anahtarları ver.
1: Anahtarlar 5 kilometre ötede.
0: Biraz yağ yakarsın.
1: Sersem.
0: Sen benimle geliyorsun. Neden eve gitmiyorsunuz siz de?
2: Pekala. Pekala, yeterli. Hey.

0: Her şey yolunda.
1: Doktor, seninle biraz konuşabilir miyiz? Sen burada bekle. Adler'ların öldürüldüğü gün Jamie'nin buradan geçtiği görüntüler var. Bize yalan söyledi. Bize evde olduğunu söylemişti. Bize gerçeği anlatmak için bu son şansın.
0: Bak, ben hemen bir şey söylemek istemedim. Jamie süzme bir... Ona söyledim ama... Sanırım panikledi.
1: Burada mıydı?
0: Adler'ların öldürüldüğü gün. Öğlen 4'e kadar ameliyattaydım. Bana mesaj gönderdi. Buraya gelmesini söyledim. Her zamanki gibi. Geldi ve sohbet ettik. Soğuk bir şeyler içtik. Ve... Yatağa gittik.
1: Dostum, soruşturmaya müdahale, polis memuruna yalan, kiminle yattığın umurumda değil. Gerçekleri istemiştik, vaktimizi harcadın.
2: Gerçekten de böyle bir kasabada gerçekleri öğrenebileceğini mi sanıyorsun?
1: Anlayamadım.
2: Bir konuda o kadar zaman yalan söylersen bir alışkanlık olur.
3: Volk, sen katilsin.
4: Burada kal.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Servis geldi. Çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Bu Perşembe A101'de aldın aldın. 5 kilo Çaykur Tiryaki Çayı 1499 lira, Pınar Süt 59 lira 50 kuruş yerine 39 lira.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
15: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
16: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
20: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
21: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
20: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
22: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
23: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu.
5: Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
6: Mol Ped'den kız sözü.
7: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
8: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
10: Yok, ben doymalık takılıyorum.
8: Bir şey diyeyim mi?
11: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Wow, baloncuklu Lipton mu?
15: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10

0: tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank, kartım hadi.
1: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Bu var ya,
10: blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
9: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: takoma, değerinde trimsak. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Aa, baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
7: Hasret bitiyor.
8: Doğrunun bulunması tarafındayız.
7: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
9: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
10: Ama ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
11: Korkunç bir ifade bu.
12: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
13: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
7: Çağla Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
14: Çağla'yı babası öldürdü.
15: Neyi kapatacağım ya?
16: Bir süs vermeye çalışmamış.
17: Elimizde 3 ayrı DNA var.
18: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
19: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
7: En sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
20: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
21: Baba. Dinle, izin ver cenazeye kalayım.
22: Gidiyor musun? Onu gömmemiz lazım.
21: Geri geleceğim.
22: Söz ver.
21: Luca, vedamı ilet.

0: Ey ona dokunma seni pislik. Her hafta buraya gelip onu temizliyorum. Ellerini ondan çek.
1: Sorun değil dostum, zaten gidiyorum.
0: Hey. Hey. Sen. O çocuksun değil mi? Folkların çocuğu. Babası değil.
1: Evet, ben o çocuğum.
0: Biliyor musun, bana yalvardı. Baban. Benden polis halledene kadar herkesin geri durmasını istedi. İstese ona günahımı bile vermem. Kendi babanın seni umursamaması çok kötü bir şey olmalı. Baban korkak olabilir ama değil. Hitler Veledi ile uydurduğunuz hikayeye kanmazdı o.
1: Neden Luke'la birlikte oğluma hiç inanmadın? He? Bildiğin bir şey mi var acaba?
0: Bildiğim şey kızımı sevdiğim.

0: Baba.
1: Arabada kal.
2: Neden durdun ha? Devam etmen gerekirdi.
1: Sen kazandın. Gidiyoruz.
2: Güzel. Güzel. Durma öyleyse. Gözden yok olana kadar bu yoldan devam et.
3: Bize yaptığın onca şeyden sonra. Oğlumun bununla ilgisi yok.
2: Öyle mi?
3: Onlar arkadaştı.
2: Nereden biliyorsun ha?
3: Burası bizim evimizdi. Umurumda
2: değil. Çekil. Sakın geri gelme. Bir tane çakacağım şimdi.

0: Luke, bir kez soracağım. Yalnızca bir kez. O yüzden bana doğruyu söyle. O kızın ölümüyle bir ilgin var mı?
1: Hayır. Hayır baba. Tanrım. Ben böyle bir şey sorduğuna inanamıyorum.
0: Gerçekten Luke'la mıydın? Bana bak. Gerçekten Luke'la mıydın?
1: Evet. Evet.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Burada ne işin var?
1: Dostça bir yüzü görmeye ihtiyacım vardı. Güzel bir arazin varmış. Çok etkileyici.
0: Teşekkür ederim. Bir de yağmur sonrası görmelisin. Ben biraz daha devam edeceğim, olur mu? Kulaklarına tıpı ister misin?
1: Hayır, gerek yok.
0: Peki. Tavşanlar şurada. Görünce işaret ver. İşte bir tanesi. Denemek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Ders ister misiniz memur bey?
1: Hayır, sanırım böyle iyi.
0: Sorun ne? Orada duruyor işte.

0: Sen bilirsin.
1: Ben yine de vuracağım, biliyorsun değil mi? Arazimde bulunamazlar.
2: Lucky!
3: Tamam anne, geliyorum.
1: Dağınıklık için kusura bakma.
4: Bir de benim evimi gör. Bunlar nedir peki?
1: Okula fon almak için başvurular, kabus gibi.
4: Bu Karen'ın el yazısı mı?
1: Evet. Elimden geleni yapıyorum ama pek benlik değil. Crossley Vakfı bağış listesi. Bakalım geçen yıldan fazla olacak mı?
4: Sen mi devraldın?
1: Evet. Başvuru kafamı kurcalıyor.
4: Hey, aklıma geldi de. Karen benden hiç söz etti mi?
1: Hayır, sanmıyorum. Neden?
4: Hiç adım geçti mi diye merak ettim, hepsi bu.
1: Bu yüzden mi geldin? Karen'ı sormak için.

0: Hey hey hey hey hey hey hey, geri gel. Gel buraya, kucak.
1: İşte böyle.
0: Biriyle tanışmak ister misin? Bu dünyadaki en eski arkadaşım Aaron.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsın?
3: İyiyim.
2: Aferin sana.
0: Pekala, uslu duracaksın, tamam mı?
3: Olurum.
0: Seni seviyorum.
3: Görüşürüz.
0: Teşekkür ederim Andrea.

0: yatıya kalacak. İyi denk geldi. Davayı çözene kadar kalacak mısın? Niye hala buradasın? Tamam, peki.
1: İş alışkanlığı.
0: Hayır hayır, sen hep suskundun. Ama sonra her şeyi görürdün. Aman Tanrım, aklıma bir şey geldi, gel. Gel, bunu görmen lazım.
1: Aa, olamaz.
0: Evet.

Burada neler varmış. Ha, acaba. Jimnastik ödülü mü? Dikkat.

0: Lucky olabilir. Aa, evet oymuş. Bekle. Özür dilerim, hemen geliyorum.
1: Merhaba Andrea. Her şey yolunda mı? Tamam, onu verir misin? Hayatım, iyi misin? Tamam, anladım canım. Tamam. İyisin değil mi? Aa, tamam. Bakalım çaydan sonra geçecek mi? Tamam tatlım, sen merak etme. Seni seviyorum. Tamam. Tamam, uslu dur, olur mu? Teşekkür ederim Andrea. Evet, tabii. Tamam, teşekkür ederim. Görüşürüz. Aa, biraz evi özlemiş.
2: Jerry ve Bart biliyor mu?
0: Hayır, bilecek bir şey yok.
2: Ya Karen?
0: Ne? Hayır. Söyledim sana, Lucky'nin babası gitti. Luke da eskiden beri dostum. Arada gelip Lucky ile ilgilenirdi, o kadar. Luke, Lucky'nin babası değil.
2: Peki doğum belgesinde ne yazıyor?
0: Ne? Boş. Ayrıca bu seni ilgilendirmez. Ne var?
2: Lucky'nin babasının fotoğrafı var mı? Bana gösterebileceğin bir fotoğraf.
0: İki gecelik bir şeydi. Fotoğrafımız falan yok. Neden yalan söyleyeyim?
2: Çünkü Luke öyle istedi.
0: Ne söylemeye çalışıyorsun?
2: Sormak zorundayım.
0: Sor öyleyse. Sor.
2: Üç kişi öldürüldü. Ve umarım Lucky için Luke'la ilişkin hakkında söylediğin yalanlardan fazlasını yapmamışsındır onlara.
0: Defol. Defol git evimden.
2: Hey.
0: Hayır, defol git.

0: Sandra, iyi misin?
1: Sadece Scott'ı arıyordum. Bir şeyler içmeye gelebileceğini söylemişti.
0: Geç oldu. Belki de eve gidiyordur.
1: Evet, belki de. Sanırım üstüne çok yük binmeye başladı.
0: Ve söylesene, sen iyi misin? Her şey yolunda mı?
1: Bazen evin dışında insanlar görüyor gibiyim. Bizi izliyorlar. Hayal işte. Ben geriliyorum.
0: Sizi neden izliyorlar?
1: Melbourne'de şey vardı.
2: İşte buradasın hayatım. Neredeyse kalpten gidecektim. İyi misin?
1: Buradasın sandım. Hepsi bu.
2: Pekala şey... Her yerde seni aradım. Hadi eve gidelim.
0: İyi geceler.
2: Sağ ol dostum.
0: Whitlam her akşam burada mı dostum?
3: Evet. Bazen erkenden evine mi göndersem, yoksa kumara para bassın diye bedava içki mi versem kararsız kalıyorum. Sanırım bir gece daha kalacaksın.
0: Evet öyle.
3: Gevera'nın gölü.

0: Ah, yüce tanrım.
1: Deacon karakola geldi ve ona saldırdığını söylüyor.
0: Öyle mi?
1: Kızının mezarının başında yas tutuyormuş.
0: Yalan söylüyor. Neyse ben hallederim.
1: Hayır, etmeyeceksin. Çok dedikodu var. Görevde olmayan bir dedektif gelmiş, çözülen bir davayı yeniden çözmeye çalışıyor.
0: Hey, sakin ol.
1: Ellie Deacon'ın ölümünde adı geçen bir dedektif.
0: Aksini hiç iddia etmedi.
1: Ben de sormadım. Peki nedir bu? Bir intikam gezisi mi? Çünkü dostum sen Mal Deacon ve Grant Dove'u takmışsın. Bu kasabada 20 yıl önce ölen bir kızdan daha büyük şeyler dönüyor.
0: Bu ölümler arasında bir bağlantı var.
1: Bir şüpheli gerekiyor.
0: Uğraşıyorum.
1: Halk bana güvenmedikçe işimi yapamam.
0: Biraz daha zamana ihtiyacım var.
1: Hayır, olmaz. Bu işe burnunu sokmana izin vermek Cem'in hatasıydı. Artık gitmelisin, anlıyor musun? Bunu ben halledebilirim.

0: Merhaba Rita, o evde mi?
1: Şeyi bul. Burada ne yapıyorsun?
0: Karen'ın notu. Mesele bir isim değilmiş. O bir bağışmış. Okula yapılan bağış. Gidelim.
1: Tamam.
0: Karen bu bağıştan şüpheliydi. Grant Doe'dan korkmuyordu ya da kocasından. Bir şey buldu. Luke'a anlattı. Luke ona bu yazıyı gösterdi ve Karen da beni arayıp benden yardım isteyecek.
1: Peki ama ne buldu?
0: Scott Whitlam'ın kumar sorunu olduğundan eminim. Poker. Bunu sorgulattı. Sadece bunu. Sanırım yolsuzluğunu yakaladı.
1: Ya kamera görüntüleri cinayet gerçekleşirken okuldaydı?
0: Onu en son ne zaman araba kullanırken gördük? Hep o lanet bisikletini kullanıyor, değil mi?
2: Kayıtlarımız gayet açık. Bağışı onayladık ve 2 ay önce bir hesaba $70,000 aktardık.
0: Tanrım.
1: Peki paranın aktarıldığına emin misiniz?
2: Kesinlikle eminiz. Parayı geri almak için bir şey yapacak mıyız?
1: Sağ ol Helen, gerisini bize bırak, biz halledeceğiz. $70,000 ve 3 ölü. Tanrım.

0: Ah, gelmişsiniz. Helen aradı. Crossley Eğitim Fonu'ndan. Onu arar mısınız? Acil olduğunu söyledi.
1: Laptopumu evde.
2: Önemli değil.

0: Scott, o nerede?
1: Az önce bir süreliğine çıktı.
0: Kız hala sınıfta mı?
2: Nerede o?
1: Şurada, üçüncü sırada.
2: Kızı olmadan kasabadan gider mi? Hadi.

0: Temiz. Lanet olsun. Remingtons.
1: Ormana.

0: Bunu yapmazdım.
1: Hey Scott. Burada ne yapıyorsun dostum? İyi misin?

0: Sakın yaklaşmayın.
1: O çakmak yere düşerse bütün orman yanmaya başlar, farkında mısın?
0: Hey! Lanet silahını hemen indir! Polis!
1: Dediğini yap. Bak, her ne yaptıysan şimdi bunu yapmak istemezsin. Bütün ormanı çıra gibi yakamazsın. Sadece yanmayı bekliyor.
0: Bırakırım dostum, yaparım.
1: Okul çok yakında. İçeride çocuklar var. Senin kızın da orada, anlıyor musun? Hepsi yanarak ölür.
2: Bak, aileni sevdiğini biliyoruz. Tamam mı? Seni onlarla gördüm.
0: Bütün bunlar ailem içindi benim. Onları buraya korumak için getirdim. Yine de beni buldular. Borcum olan para için geldiler. Benim elime çivi tabancası verdiler. Kızımı duvara çakacaklardı. Boğazına bıçak dayayıp onu keseceklerdi. Benim başka şansım yoktu.
1: Paraya ihtiyacın vardı. Ailen için, anlıyorum. Herkes anlayacaktır.
0: Karıma oğlana zarar vermek istemediğimi söyle.

0: Kasabayı kurtardığını söylediler. Okulu yanmaktan kurtarmışsın. Alevlerini çıplak ellerinle söndürmüşsün. İyileşecek. Bunu biliyorum.
1: Peki Scott Whitlam?
0: Tanınmaz halde. Onu Melbourne'e naklettiler. Yaşayacak.
2: Aaron. Uyanmanı bekliyorduk. Sadece biz değil. Sanırım bütün kasaba duydu. Teşekkür ederiz, çok teşekkür ederiz.
3: Baban seninle çok gurur duyardı. Nasıl bir adam olduğunu hep biliyordu. Hoşça kal dostum. Girip bana iyi bir not verebilirsin.
4: Sonuna kadar 5 yıl.
3: Adamım benim.
5: Merhaba.
4: Merhaba.
5: Ben hastaneye gelmek istedim ama çok kızgındım.
4: Belki de seni cinayetle suçlamalıyım.
5: Evet.
4: Biraz modumuzu düşürürdü.
5: Biliyor musun, onu birkaç kez öldürmek istemiştim. O Karen'ı seviyordu. Asla ilk tercihi olmadım. Biraz...
4: Onun kaybı bence.
5: Gitmeden önce sana söylemem gereken bir şey var. Yıllardır sana söylemek istiyordum. Ben onu gördüm. Nehre giderken. Peşinden gitseydim onu durdurabilirdim. Ama gitmedim. Ayrıldım. Luke'la. O gün benimleydi. Yani ben de yalan söyledim. Yirmi yıl sonra yine görüşürüz ha.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Servis geldi, çantam hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Hesap kredi. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
4: Ama ne otel?
5: Favori sitemde geceliği sadece 8.400 TL. Ne oldu?
4: Trivago'ya bakmadın mı?
6: Ben 4.200'e buldum.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
4: Trivago'ya bakmamış.
7: Otel mi? Trivago.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
10: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Bellona, Bellona.
12: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
13: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira. Ucuz,
14: hep ucuz. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
22: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
23: Sıcaktan kafam kaşındı. Biraz serinlesek mi?
24: Hadi kaşıntıyı kafada bitirelim.
25: Yeni Head & Shoulders buzlu mentol ferahlığı. Kaşıntı giderici ve kepek karşıtı formülüyle -5 derece serinlik hissi.
24: Kafanı ferah tut.
26: Otomobil piyasası durgun.
27: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
28: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
1: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Günlük pedin olayı bu. Molped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
7: Molped'den kız sözü.
8: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
9: Budur.
10: Gelmiş geçmiş en iyi kız
9: şeftali.
10: Budur.
9: Boş ver sen bu reklamı.
10: Kendinlere uzadı. İlk yudumda sen de söyle.
9: Füsti.
11: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
12: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
13: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
14: Çok lezzetli.
13: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
17: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
18: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Bu var ya,
5: blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pot. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla.

0: Programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
2: Bakın,

0: Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
1: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
2: Bu var ya, blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Eli? Eli?
1: Eli?
2: İlk kez beni annemin adıyla çağırdı. Benim adım Eli diye bağırmak istedim. Benim adım Eli. İsmimi bile benden aldı.
1: Ah, lanet olsun. Grant, gel buraya.
2: Bir yumruk. Sert. Hissedemiyorum. Kanın tadını alamıyorum. Hareket edemiyorum. Ağlayamıyorum. Sıcaklık 40 derece. Yine de donuyorum. Annem de ondan nefret ediyordu. Evden kaçtı. Benim için geleceğini söyledi. Umut yerini yalana bıraktı. Artık benim kaçma vaktim. Bir elime geçirirsem onu geberteceğim.
3: Aman Tanrım.
2: Kaçmaya çalışırsan seni de gebertirim. Ancak denersin. Çünkü ben gitmiş olacağım. Çoktan. Başka bir isim. Başka bir ev. Buradan çok uzakta. Elveda, Ellie Deacon. Yeni bir hayat başlıyor.

Ah!

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.

Değerli izleyenler, şu anda gerçekten çok şanslıyız. Efendim, İstanbul'un Şile ilçesinin en önemli simgesi olan tarihi Şile Deniz Feneri'nin en yüksek noktasındayız. 72 basamak çıktık buraya ulaşmak için. Ancak değdi. Değerli izleyenler, ağlayan kaya mevki ve Karadeniz şu anda tüm güzelliğiyle gözlerimizin önünde. Hemen karşıda Zeki Müren mağarasını görüyoruz. Evet değerli izleyenler, her yerde yemyeşil ağaçlar var. Hava tertemiz. Şu anda denizden tam 67 metre yüksekte bulunuyoruz. Efendim, çok sayıda ziyaretçisi var tarihi Şile Deniz Feneri'nin. Ve buraya gelenler işte şu anda bulunduğumuz yere çıkıyorlar. Ve buradan eşsiz manzarayı izleme imkanına sahip oluyorlar. Tabii ki bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Efendim, fotoğraf almamak, video almamak olmaz. Şu güzelliğe bakar mısınız? Allah İstanbul'un Şile ilçesine her türlü zenginliği vermiş. Efendim, doğal yaşamın İstanbul'da korunduğu nadir ilçelerden Şile. Şu anda tüm güzelliğiyle ayaklarımızın altında.

0: Değerli izleyenler, Şile'de şu anda çok güzel bir yerdeyiz. Efendim burası Maşatlık Parkı. Maşatlık Parkı Şile halkının olmazsa olmaz uğrak yeri. Burası çok güzel. Her yer yemyeşil. Her yerde rengarenk çiçekler var. Ortam huzur dolu. Efendim arkamızda tüm güzelliğiyle tarihi Şile deniz fenerini görüyorsunuz. Karşımızda da Karadeniz'in eşsiz manzarası var. Şile Limanı var ve tarihi Şile Kalesi var. İşte ailece buraya gelenler çaylarını kahvelerini alıyorlar ve bu eşsiz manzaraya karşı keyifli sohbet eşliğinde yudumluyorlar. Evet değerli izleyenler, gördüğümüz manzara gerçekten çok güzel. Dinlenmek, huzur bulmak için mükemmel bir park. Değerli izleyenler, Şile gerçekten muhteşem bir ilçe. Efendim başımı ne tarafa çevirsem ayrı bir güzellik, ayrı bir doğa harikası görüyorum. Arkamda Zeki Müren Mağarası, tarihi Şile deniz feneri var ve Karadeniz'in rengi tamamen turkuaz. Efendim Karadeniz'in hırçın ve serin suları o kadar güzel duruyor ki, o kadar huzur veriyor ki. Değerli izleyenler, Fener Park'tan Maşatlık Park'a zipline'la gidip gelmek mümkün. Şu anda zipline'a binenlerin Maşatlık Parkı'ndaki son durağındayız. Efendim birazdan zipline'a binenleri karşılayacağız. Şunu da belirtmek istiyorum. Şile'de bulunan zipline Türkiye'de deniz üzerindeki tek zipline olma özelliğine sahip. Evet değerli izleyenler, heyecan dorukta. Fener Park'tan zipline'a binenler 30 saniye içerisinde of of of buraya ulaştılar. Evet, onları izlemek bile çok keyifli. Ben cesaret edemedim. Aslında binmeyi çok isterdim. Merhabalar, geçmiş olsun.
1: Merhaba.
0: Nasıldı?
1: Bence çok keyifliydi.
0: İlk defa mı bindin?
1: Ya evet, zipline'a ilk defa bindim ama adrenalin bence gayet yeterli.
0: At safhadaydı değil mi adrenalin?
1: Kesin.
0: Keyifli miydi?
1: Çok hoştu.
0: Korktunuz mu peki?
1: Yani bir nevi kısmen ilk başta.
0: Ya nasıl oluyor böyle denizin üzerinden 360 metre uçmak?
1: Yani şöyle diyebilirim.
0: Ben binemedim.
1: Ya bir an böyle yer çekimine karşı koyuyormuşsun gibi ama zamanla böyle alışıyorsun.
0: Aslında
1: ama
0: müthiş bir özgürlük değil mi? Kesinlikle. Müthiş keyifli.
1: Kesinlikle.
0: Ne düşündünüz peki oradan buraya gelirken?
1: Ya çok fazla bir şey düşünemedim adrenalinden dolayı ama keyifli.
0: Korkudan,
1: çok keyif aldım.
0: Korkudan hiçbir şey düşünecek halim yoktu diyorsunuz. Evet ama gerçekten manzara muhteşem. Efendim Şile'ye gelirseniz zipline'a mutlaka binin. Bu heyecanı yaşayın.

0: Değerli izleyenler, şu anda Şile'nin çarşısında cıvıl cıvıl çok renkli çok güzel bir hediyelik eşya dükkanındayız. Efendim, Şile'ye tatile gelenler gündüz denize giriyorlar ve akşam da Üsküdar Caddesi'ne gelerek çarşıyı geziyorlar. Efendim, çarşıda çok güzel ürünler var. Bakar mısınız, hediyelik eşya dükkanında yok yok, hepsi birbirinden güzel. Efendim, çeşit çeşit narlar. Bereketin simgesi. Bakar mısınız? Hediyelik eşya dükkanında satışa sunuluyor. Ve burada da değerli izleyenler, birbirinden güzel cıvıl cıvıl, şirin mi şirin hayvan figürleri. Bakar mısınız papağanlara, kuşlara? Hepsi çok güzel, hepsi çok güzel. Ve nazar boncuğu. Hediyelik eşyalarda bol bol kullanılmış. Evet, gerçekten çok güzel. Bakar mısınız deniz yıldızının güzelliğine? Evet, bunlar da çok güzel, çok dekoratif saksılar. Nazar boncuğu bol bol hediyelik eşyalarda kullanılıyor. Efendim, turistik çarşıların olmazsa olmazı. Ben bunları çok beğeniyorum. Efendim, seramikten yapılan böyle kocaman kocaman balıklar ve diğer hayvan figürleri gerçekten çok güzel. Evet, deniz atı var. İşte alın, hangisini beğeniyorsanız duvarınıza asın. Gerçekten çok şık duruyor. Değerli izleyenler, Şile'de şu anda Üsküdar Caddesi'ndeyiz ve turistik çarşıyı keyifle gezmeye devam ediyoruz. Efendim, burası tarihi bir çarşı, birçok tarihi bina var. Aslında burası buram buram tarih kokuyor. Efendim, bakar mısınız? Son derece eski tarihi bir evin altında hediyelik eşya dükkanı var. Evet, bakar mısınız? Ahşaplar eskimiş, küflenmiş. Burada asma ağaçları. Efendim, Üsküdar Caddesi'nin çok başka bir ambiyansı var. Burası çok güzel. Merhabalar.
1: Merhaba efendim.
0: İsim nedir?
1: Vahit.
0: Vahit Bey, bu ev kimin?
1: Bizim.
0: Kaç yıllık bir ev?
1: 250 sene.
0: 250 yıllık ahşap bir ev. Değerli izleyenler, düşünebiliyor musun? Şu anda yaşam var mı? Oturuyor musunuz?
1: Oturuyoruz.
0: Hala oturuyorsunuz.
1: Hala oturuyoruz.
0: Sağlam mı peki?
1: Sağlam.
0: Hani bana biraz eskimiş gibi geldi.
1: Ben tahtayı değiştiremiyorum çünkü anahtar kolumda olduğu için.
0: Yanımızda anne kız var. Efendim, ben onları kardeş zannettim. Evet, bu tarafımda
2: Sibel.
0: Evet, Sibel Hanım var. Bu tarafımda annesi
2: Dilek.
0: Dilek Hanım var. Efendim, burada tezgah açmışlar. Birbirinden şık takıları satışa sunuyorlar. Evet, Dilek Hanım, nasılsınız?
2: Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Burada olmak çok güzel. Buralı mısınız?
2: Ben İstanbulluyum fakat 40 yıldır burada bu işi yapıyorum.
0: Evet. Şile'de yaşıyorsunuz.
2: Yazın Şile'de yaşıyorum, kışın İstanbul Ortaköy'de yaşıyorum.
0: Evet, çok güzel. Şile çok güzel. Gerçekten. Şile'de olmak çok güzel.
2: Ayrıcalık.
0: Evet. Peki, takılar gerçekten muhteşem. Çeşit çeşit. Efendim, o kadar fazla ki çeşit. İnanın, hangisine bakacağımı, size hangisini tanıtacağım bilmiyorum. Kendiniz mi yapıyorsunuz, dışarıdan mı alıyorsunuz?
2: Kendi yaptıklarımız da var. Evet. Sipariş verip yaptırdıklarımız da var. Bu şekilde devam ediyoruz.
0: Evet. Neler var tezgahta?
2: Tezgahımızda küpe, halhal, evet, bileklik, yine doğal taş grubumuz.
0: Evet.
2: Onun dışında bilekliklerimiz, her evet, şey birbirinden şık ve güzel.
0: Evet. Çelik mi bunlar?
2: Çelikler, evet, evet. Genelde çelik ürünlerimiz
0: var. Efendim, bileklikler gerçekten çok güzel. Metal olanlar var, böyle boncuklu olanlar var. Bileklikler tam yaz takısı, bakar mısınız? Nazar boncuklu bilekliklerin güzelliğine. Ben çok seviyorum.
2: El yapımıdır onlar. Evet. Hepsi el yapımı.
0: Siz mi yapıyorsunuz onları?
2: Onları ben yapıyorum, evet. Evet.
0: Değerli izleyenler, şu anda Şile'nin en güzel köylerinden Karamandere köyündeyiz. Efendim, yanımızda Sevim Hanım var. Buraya özgü nefis mi nefis yöresel bir tatlı yapacağız. Tatlımızın adı Öre Tatlısı. Evet. Efendim, Şile merkezde ve Şile'nin tüm köylerinde Öre Tatlısı sık sık yapılıyor.
3: Şimdi bu nedir
0: Sevim Hanım?
3: O öre. Biz öre darı nedir? Deriz darı.
0: Darı mı bu?
3: Evet. Darıdan yaptığımız diğer adı öre, yapılınca öre deriz.
0: Şimdi darımız mutlaka olacak. Bunda evet, darı var, kuru. Bu nedir? Bu
3: o da yaş darı. O da yıkanmışı.
0: Yıkanmış darı.
3: Evet, bunu bir iki kere yıkarsın.
0: Tamam, darımız havadan.
3: Evet.
0: Tamam. Bu nedir?
3: Yıkadım. Toz o şekeri, şekeri, vanilya atılır.
0: Bu kadar tamam, malzememiz.
3: Evet, bir de manda sütümüz olmazsa olmaz.
0: Mutlaka manda sütüm
3: evet,
0: olacak.
3: Evet,
0: evet.
3: Aroması daha güzel, koyu oluyor.
0: Efendim, öre tatlısı çok evet, ünlü, çok lezzetli, çok yaygın. Efendim bu lezzetin ilk sırrı tabii ki malzemede saklı manda sütü mutlaka evet. olacak. Öre tatlısını tutturmak için. O halde ocağımızı yaktık. Evet. Besmelemizi çektik.

0: ettik. Besmele çekmeden efendim hiçbir işe başlamıyoruz. Evet. Biraz suyunları. Yıkanmış, ıslatılmış darımızı tenceremize aldık.
1: Karıştıracağız mı böyle? Hı-hı. Arada karıştırmak lazım
2: evet.
1: Yoksa?
2: O suyunu çekince süt ekleyeceğiz.
1: Tortu tortu mu oluyor?
2: Evet. Bu arada sütümüzü koyalım. Çok fazla ürünleri şey yapmasın.
1: Evet, darımın suyunu yavaş yavaş çekmeye başladı.
2: Koyulmaya başladı.
1: Evet, böyle biraz çekmesi lazım anladığım kadarıyla. Hı-hı. Şimdi izleyenler merak ediyorlar. Öre tatlısını yapmak istiyoruz ancak darıyı nereden bulacağız diyorlar. Darı olmazsa başka bir şeyle yapabilir miyiz diye soruyorlar. Ben onların sorularına, hislerine tercüman oluyorum. Ama mutlaka darı olacak
2: değil mi? Darının lezzeti başka. İrmikten de olur ama bunun tadını tutmaz.
1: Evet, görüntüsü irmik gibi.
2: Evet,
1: efendim bu kadar lezzetli olmaz. Darıyla yapılması gerekiyor. Ancak darınız yoksa siz de lütfen koyun sütüyle ve irmikle Şile'ye özgü öre tatlısını deneyin. Eminim güzel olacaktır. Evet. Ancak yerinde, cennetinde yemek istiyorsanız da Şile'ye geldiğinizde mutlaka öre tatlısını yiyin.
2: Şekerini,
1: ne yapıyoruz şimdi?
2: Şekerini ekliyoruz.
1: Evet.
2: Vanilyasını ekliyoruz. İsteğe göre isteyen koyabilir, istemeyen koymaz.
1: Evet. Bayağı bir koyulaştı.
2: Evet. Şimdi bu böyle şeyini yiyecek.
1: Artık tatlımız yavaş yavaş şekilleniyor. Efendim burada güveçlerimiz var. Tatlımız pişecek. Ondan sonra güveçlerimizi alacağız. Başka bir şey yok artık değil mi ilave edeceğimiz? Böyle süt falan hiçbir şey eklemiyoruz.
2: Yok.
1: Oldu mu pişti mi?
2: Evet. Şu anda irmiğimiz oldu. Öremiz. Şimdi servis tabaklarımızı alalım.
1: Evet, tatlımız hazır.
2: Evet, sunuma hazır edelim.
1: Sunum önemli. Efendim böyle güveçlerde yeniyor, ikram ediliyor. Kıvamda Şile'nin nefis güzel. Nefis öresi.
2: Afiyet olsun.
1: Öre tatlısı. Evet, çok merak ettim. Sizler için öre tatlısının tadına hemen bakıyorum. Aa, bu çok güzel.
2: Değişik bir aroması
1: vardır. Çok güzel.
2: Evet.
1: Çok hafif, böyle darılar ağza pütür pütür geliyor. Yani sütlaç gibi de değil. Nasıl değişik. Anlatayım bilmiyorum. Çok değişik ama çok beğendim. Çok samimiyim, çok beğendim. Çok güzel olmuş. Hanımlar deneyin. Darınız olmayabilir, manda sütünüz olmayabilir. Evet. Ancak inek sütüyle, irmikle siz de yapın. Çok pratik zaten, yapılışı çok kolay. Evet. Hemen yapıverdik işte. Misafiriniz geldiğinde yapın, canınız tatlı istediğinde yapın. Ortamımız doğal haliyle sinekler var. Evet, mükemmel bir tatlı. İşte Şile, işte Şile'nin öresi. Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Şile'de şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Tamamen doğayla baş başayız. Efendim, burası Kumbaba Mahallesi. Birazdan yaklaşmakta olan kocaman salımıza bineceğiz ve karşı tarafa geçeceğiz. Saldan indikten sonra bembeyaz muhteşem buraya özgü kum zambaklarının arasından yürüyeceğiz ve Ayazma plajına uzanacağız. Efendim, her tarafında Şile'nin ayrı bir güzellik yatıyor. Hemen arkamızda tüm güzelliğiyle Pot Deresi, yeni adıyla Türk Nil Nehri akıp gidiyor. Her yerde sazlıklar var. Evet, mükemmel bir doğa, mükemmel bir görüntü ve salımız artık yaklaştı. Değerli izleyenler, salımıza biniyoruz ve karşı tarafa, Ayazma plajına geçiyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Şile'ye tatile gelenler Kumbaba Mahallesi ile Ayazma Plajı arasında böyle kocaman salla gidip gelme imkanına sahip oluyorlar. Efendim, bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar tabii bu yolculuk sırasında. Bakar mısınız, ortam o kadar güzel ki her yerde sazlıklar var ve salımızla şu anda Pot Deresi'nin, yeni adıyla Türk Nil Nehri'nin üzerinde ilerliyoruz. Hava mis gibi tertemiz ve bol bol oksijeni ciğerlerimize çekiyoruz. Efendim, ne de olsa şu anda İstanbul'un arka bahçesindeyiz. İstanbul'da doğal hayatın, doğal yaşamın hala

devam ettiği Şile'deyiz. Şile, İstanbul'un parlayan yıldızı. Ve değerli izleyenler, şu anda tüm güzelliğiyle Ayazma plajındayız.

hakkında. Efendim, bu zambakları koparırsanız cezası tam 110 bin TL. Evet değerli izleyenler, kesinlikle korumalıyız. Korumamız gereken mükemmel bir endemik bitki. Değerli izleyenler, şu anda ayaklarım inanılmaz yanıyor. Efendim, kumlar o kadar kızgın ki, işte huzur bu, doğal yaşam bu, güzellik bu. Efendim, Ayazma plajı tüm güzelliğiyle şu anda karşımda. Herkes denize giriyor, güneşleniyor, dinleniyor, tatil yapıyor. Efendim, serin sulara doğru ilerliyorum. Of of of, aman nasıl güzel oldu. Nasıl güzel oldu. Şu anda benden mutlusu yok. Efendim, ben şu anda cennetteyim.

0: Değerli izleyenler, Şile'de şu anda Osmanköy'deyiz. Şilebezi Kırsal Kadın Kooperatifindeyiz. Efendim, kooperatif Şile Belediyesi öncülüğünde köylerde Şile bezinin üretimini yaygınlaştırmak, kadınlarımıza istihdam sağlamak ve Şile bezinin tanıtımını yapmak amacıyla uygulanan bir proje. Efendim, Şile'de bu proje kapsamında 4 ayrı köyde 4 tane atölye bulunuyor. Bu atölyelerde toplam 80 adet tezgah var ve tam 200 kadınımıza istihdam sağlanıyor. Bu proje kapsamında Şile'nin güzel hamarat kadınları üretiyor, sosyalleşiyor ve para kazanıyor. Yanımızda Şile Bezi hocası Münir Hanım var. Efendim, kooperatifle ilgili daha detaylı bilgiyi kendisinden alacağız. Münir Hanım, merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz Benna Hanım.
0: Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsın Münir Hanım?
1: Allah razı olsun, çok şükür, çok iyiyiz, çok mutluyuz.
0: Evet, yeah. Şimdi proje çok yeni. Ne kadar oldu?
1: 1,5 yıl oldu.
0: Yani kooperatif açıldı. 1,5 yıl oldu.
1: Evet, 1,5 yıl
0: evet,
1: oldu.
0: Şu anda Osmanköy'deyiz, evet. Ve içinde bulunduğumuz kooperatifte kadınlarımız üretiyor. Dokuma, evet, tezgahlarının, evet, başında el emeği, göz nuru, Şile bezini üretiyorlar.
1: Evet.
0: Evet, şimdi toplam kaç kadın var burada?
1: Şu an benim atölyemde 12 kadın var. Hı hı. 12 tane tezgahım var, 12 tane kadın var. Ama tabii ki demin sizin söylediğiniz gibi 4 köyde, evet, 80 tane tezgahımız var. 200 tane kadın çalışıyor.
0: Evet.
1: Hepsi aynı şekilde çok mutlu. Hem para kazanıyor, hem sosyalleşiyor. Biz de mutluyuz, onlar da mutlu.
0: Bakar mısınız efendim? İşte hepinizin çok sevdiği, özellikle yaz aylarında serin serin, tiril tiril giydiği Şile bezi. Hamarat kadınlarımız tarafından işte burada dokuma tezgahlarında ilmek ilmek üretiliyor. Ben şöyle oturabilir miyim? Evet, gerçekten çok güzel. Merhabalar, isim nedir?
2: Semra.
0: Semracığım, nasılsın?
2: Çok iyiyim, siz?
0: Ben de iyiyim. Sizlerle birlikte burada olmaktan mutluyum. Evet, gerçekten keyfimiz yerinde. Efendim, nasıl olmasın? Çok önemli bir projeyi şu anda sizlere tanıtıyoruz. Semracığım, memnun musun kooperatiften?
2: Memnunum.
0: Ne zaman başladın?
2: Bir sene oluyor tam.
0: Evet. Daha önce ne yapıyordun?
2: Daha önce ev hanımı.
0: Ev hanımıydın. Evet. Ev işleri yapıyordun. Evet. Üretmiyordun.
2: Evet, üretmiyordum.
0: Ne değişti hayatında?
2: Burada arkadaşlarla hem, evet, eğleniyoruz hem
0: sosyalleşiyoruz.
2: Sosyalleşiyoruz. Evet.
0: Allah, aile bütçesine katkıda bulunuyorsa.
2: Katkıda bulunuyoruz. Allah razı olsun başkanımızdan böyle bir proje.
0: Kendine güvenin geldi değil mi?
2: Evet, evet.
0: Değerli izleyenler, Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifinde kadınlarımızın dokuma tezgahının başında el emeği, göz nuru dokudukları kumaşlar atölyelere gidiyor ve birbirinden şık kıyafetlere dönüşüyor. Daha sonra satış showroomlarında satışa sunuluyor. Evet değerli izleyenler, yanımızda satış sorumlumuz Sibel Hanım bulunuyor. Onunla birlikte bu güzel showroom'u gezeceğiz ve sizlere kıyafetleri tanıtacağız. Ben de hemen üzerime böyle bir parça giydim. Değerli izleyenler, gerçekten çok şık, çok modern, bakar mısınız? Çok beğendim. Ve İstanbul'un coğrafi işaret belgeli ilk ürünü. Evet değerli izleyenler, bu çok önemli. Bakar mısınız şu güzelliğe?

0: o kadar şık ki. Sibel Hanım çok merhabalar. Merhaba, çok teşekkür ediyorum. Ben de çok beğendim. Daha neler var neler showroom'da. Dilerseniz Sibel Hanım şöyle gezelim. İzleyenlere evet. Showroom'da neler var neler yok şöyle bir tanıtalım.
1: Evet. Mesela
0: bunlar şimdi, nedir?
1: Bunlar elbise olarak geçerli. Yazın böyle tril tril ister sahil kenarında.
0: Elbise
1: ister
0: mi? Akşam. Ben bluz zannettim
1: evet, elbise,
0: aslında.
1: Evet. Elbise şöyle ay desenli.
0: Aslında böyle tight'la tunik gibi de giyilebilir.
1: Aynen şortlarla olabilir. Çeşitli şekilde kullanılabilir.
0: Şimdi Sibel Hanım şile bezinin özelliği nedir?
1: Şile bezinin özelliği yazın terletmemesi. Evet. %100 pamuk olduğu evet. için yazın terletmiyor. Diğer mevsimlerde giyildiğinde de pamuk olduğu için sıcak tutuyor.
0: Evet değerli izleyenler, Şile'nin şile bezi, coğrafi işaret belgeli şile bezi ve şile bezinden yapılan kıyafetler kışın sıcak, yazın serin tutuyor. Efendim %100 saf pamuktan yapılıyor. Evet, evet çok şık ürünler var. Bunlar nedir Sibel Hanım?
1: O elbise. Evet. O hatta ikili bir elbise. İkili
0: bunlar böyle uzun
1: tutuyor.
0: Uzun tam bana göre, benim boyuma göre.
1: Aynen, evet. Aynen öyle. Onun bir de i̇kili kısa mi? Kollusu var. Evet. Evet. Böyle iki altına. Parça halinde satıyoruz. İster altında ister ayrı ayrı giymeniz için
0: evet. Çok
1: iki parça halinde satıyoruz.
0: İster aynen. Böyle ayrı ayrı giyin. Renklerimiz... İster altına bunu, üzerine bunu giyin. Evet, evet çok güzel. Valla tiril tiril. Altına da bir sandalet. Evet. Gerçekten çok güzel, çok şık. Değerli izleyenler, Osmanköy sıcacık, şirin meşirin, çok güzel bir köy. Efendim şu anda Taşfırın'ın başındayız. Osmanköy'ün hamarat kadınlarıyla birlikteyiz. Burnumuza mis gibi kokular geldi ve soluğu Taşfırın'da aldık. Merhabalar, isim nedir?
2: Fikriye.
0: Fikriye Hanım, kolay gelsin.
2: Sağ ol, teşekkür ederiz.
0: Evet, Taşfırın'ın başı çok sıcak.
2: Evet.
0: Hava da çok sıcak.
2: Evet, göründüğü gibi.
0: Evet, burada ne yapıyorsunuz?
2: Ekmek.
0: Ne ekmeği?
2: Taş ekmeği.
0: Taş ekmeği, ekmeği doğal yani. Ekmek.
2: Köy ekmeği elimizden yoğurduk, evet. Sabah yoğurduk.
0: Doğal taş. Ekmek mis gibi.
2: Evet taştı, şimdi bırakacağız.
0: Öyle katkı maddesi falan yok evet. Efendim. Osmanköy, evet. Osmanköy'ün hamarat kadınları kendi ekmeklerini kendileri yapıyor.
2: Evet.
0: Evet gayet nefis, sağlıklı, doğal bir ekmek.
2: Evet.
0: Evet, yetiştik mi?
2: Yetiştik inşallah, bir tane koyacağız, bitti.
0: Aa, koyduk. Efendim sonuna yetişmişiz. Bakar mısınız Taşfırın'ın içi ekmek dolu. Kabarmaya başlamışlar.
2: Evet.
0: Evet. Evet. Ekmeklerimiz yavaş yavaş kabarıyor artık onları. Of of of, tamam mı? Bir göster ama, bir saklama, bir göster şöyle izleyenlere. Efendim doğal yaşam bu. Köy yaşamı bu. Sağlık bu. Lezzet bu. Bu nedir şimdi?
2: Pide.
0: Pide. Sade çok pide. Güzel kokuyor.
2: Sade pide.
0: Şimdi bunun üzerine nasıl tereyağı sürülür?
2: Aynen
0: o
2: öyle.
0: Tereyağlar erir.
2: Evet.
0: Peynirler, peynir. Ballar ilave evet. Edilir.
2: Evet.
0: Yanında bir de taze demlenmiş çay.
2: Bir de çay, temaver çayı.
0: Evet. Evet. Hani nerede yok mu çayımız?
2: Onu yapamadık daha işte.
0: Keşke yapsaydınız vallahi. Keşke ne kadar güzel olurdu.
2: Haberimiz olsaydı yapardık.
0: Ne kadar güzel olurdu vallahi. Burada bir çay keyfi yapardım.
2: Yapardık.
0: Ben çayı çok severim. Evet efendim, bakar mısınız misler gibi kokuyor. Şöyle bir bölelim. Şöyle bir bölelim. Şöyle bir alda bir bölelim. Hadi. Evet evet, gel şöyle izleyenler bir görsün. Efendim doğal ekmek. Öyle dışarıdan falan alınmadı. Elini yakma. Dikkat et. Uf çok sıcak, çok sıcak, çok sıcak.
2: Ay çok sıcak, dur bir dakika.
0: Çok güzel kokuyor. Of of of, mis gibi kokuyor. Valla can dayanmaz, can dayanmaz. Şöyle bir parça alacağım.
2: Şimdi ben şöyle koysam
0: dur,
2: elim
0: yanmaz. Dur. Ha koy, tamam, elin yanmasın, elin yanmasın, elin yanmasın. Ben şöyle bir parça almak istiyorum. Efendim Şile'deyiz, Osmanköy'deyiz. İstanbul'da doğal yaşamı görebileceğiniz belki de tek ilçedeyiz. Mükemmel. Ellerinize sağlık. Ay kopartamıyorum, çok sıcak. Oo, inanılmaz lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Kadınlarımız elleriyle yaptı. Katkı maddesi falan yok.

0: Değerli izleyenler, şu anda Karamandere köyündeyiz. Önümüzde tamamen yöresel ürünlerden oluşan mükemmel bir tezgah var. Efendim Fatma Hanım'la ve Necati Bey'le birlikteyiz. Efendim tezgahta neler var neler. Köylülerimiz tamamen tüm ürünleri kendileri ekiyorlar, biçiyorlar, yetiştiriyorlar ve böyle yol kenarında satışa sunuyorlar. Fatma Hanım merhabalar.
1: Merhabalar. Hoş
0: nasılsın? İyi misin Fatma?

0: Nasılsın?
1: Bizler deyiz. Valla arabayı durdurduk herkes gibi. Tezgahta neler var neler yok izleyenlere göstermek istedik. Efendim Şile'de 57 tane köy var ve tüm köylerde tamamen doğal bir yaşam söz konusu. Bakar mısınız şu sebzelerin tazeliğine, güzelliğine. Gerçekten yöresel ürünler son derece taze, lezzetli. Şimdi bunları kendiniz ekiyorsunuz, yetiştiriyorsunuz. Ondan sonra böyle tezgahta, evet, yol kenarında satıyorsunuz.
0: Satıyoruz, evet. Evet.
1: Neler var?
0: Domatesimiz var, kabağımız, biberimiz, balımız, reçelimiz, tarhanamız, işte turşumuz, her şeyimiz.
1: Hepsini
0: var.
1: Sen mi yaptın Fatıma Hanım? Evet. Efendim kadınlarımızın el emeği işte, tarhanalar, erişteler ve Şile'nin verimli topraklarında yetişen her türlü sebze. Şimdi domateslerin rengi pembe pembe. Evet, pembe o olmuş. Kadar güzel ki Fatma Hanım ben doğalım diyor.
0: Evet.
1: Necati Bey merhabalar.
2: Merhabalar.
1: Ellerinize emeğinize sağlık.
2: Teşekkürler.
1: Şimdi Necati Bey bu bal özel bir bal.
2: Evet.
1: Şimdi Şile'nin kestane balı çok lezzetli, çok ünlü. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Efendim bu kadar lezzetli bir bal özelliği nedir?
2: Ya bu kestane çiçeğinden, evet, yapıyor. Biraz acımsıdır ama ilaç niyetine yani millet bunu kullanıyor yani çoğu.
1: Hem lezzetli hem şifalı.
2: Yani hem şifalı.
1: Kahvaltıda
2: çoğu
1: falan güzel oluyor.
2: Çoğu hastalıklara iyi gelen bir şey, bal yani.
1: Evet efendim şifa niyetine yiyebilirsiniz, tüketebilirsiniz Şile'nin kestane balını.

Değerli izleyenler, sizlere Şile'nin Karamandere köyünde mükemmel bir doğa harikasıyla tanıştırmak istiyorum. Efendim, burası Saklı Göl. Aslında burası saklı bir cennet. Şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Efendim, şu anda mükemmel görüntüler ekranlarınıza geliyor. Burada muhteşem bir tabiat, muhteşem bir hava, inanılmaz güzel bir manzara var. Adeta tablo gibi. Değerli izleyenler, gördüğünüz göl Karamandere köyünde tarım arazilerinin sulanması için kullanılıyor. Efendim, gölün etrafında ATV turları, bisiklet turları, at turları düzenleniyor. Burası aynı zamanda mesire alanı. Piknik yapmak isteyenler buraya geliyorlar. Efendim, arkamızda yemyeşil ağaçlar var. Evet, şu anda gerçekten dünyadan uzak, her şeyden uzak modundayız. Burası çok güzel. Şu anda İstanbul Şile'de Karamandere köyünde Saklıgöl'deyiz.

0: Değerli izleyenler, Karamandere köyünde bulunan Saklı Göl her zaman çok kalabalık oluyor. Efendim buraya çok sayıda turist geliyor. Özellikle şu anda Araplar yoğun bir şekilde Saklı Göl'de. Efendim buraya geldiğinizde yapabileceğiniz çok fazla şey var. Doğanın içerisinde bir gezinti yapabilirsiniz. Bisiklete binebilirsiniz, trekking yapabilirsiniz, at binebilirsiniz. Kısacası burada yapılacak çok fazla şey var. Ayrıca buraya gelen turistler bu sevimli rengarenk papağanlarla bol bol fotoğraf alıyorlar. Merhabalar.
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. İsim nedir?
1: Benim ismim Vamiş. Fatih, pardon, özür diliyorum. Arkadaşın ismi de Maviş.
0: Evet, Fatih Bey ve Maviş'le birlikteyiz. Maviş uslu mu?
1: Evet.
0: Dokunurum. Ben alışkınım onlara, tamam, çekimlerden.
1: Çok sosyal bir hayvandır.
0: Evet.
1: Yani çocukluğundan beri insanların içinde yetiştiği için öyle saldırganlık tüyü falan yok. Rahatça sevebilirsiniz yani.
0: Evet, Maviş gerçekten çok sakin. Efendim rengarenk. Allah nasıl özene bezene yaratmış. Şimdi Fatih Bey, buraya gelen turistler böyle papağanlarla bol bol fotoğraf alıyorlar.
1: Evet, tabii ki.
0: Ben de alayım mı elime? Şöyle şu elimi alayım, bu tarafa geçeyim ben. Şöyle mi yapıyorum? Evet, ısırmaz değil mi? Evet, değerli izleyenler, şu anda Maviş elimde ama çok uslu, çok uslu. Efendim işte böyle Karamandere köyüne geliyorsunuz. Saklı Göl'de Maviş'le böyle fotoğraf alıyorsunuz. Gerçekten çok güzel, çok güzel bir hatıra.

0: Çandere köyünde çok güzel tarihi evler var. Ve şu anda o evlerden birinin bahçesindeyiz. Efendim, arkamızda gördüğünüz ev tamamen ahşaptan ve kerpiçten yapılmış. En az 100 yıllık muhteşem bir ev. Değerli izleyenler, ortamımız çok güzel. İşte Şile'de doğal köy yaşamının en güzel örneği. Her yerde çiçekler, yemyeşil ağaçlar, meyve ağaçları ve efendim gördüğünüz gibi asmalar var. Mükemmel bir ortamdayız ve Zühre Hanım'la birlikteyiz. Zühre Hanım, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyi, siz sormalı.
0: Bizler de iyiyiz. Şimdi lokma.
1: Evet, lokma.
0: Şile'de çok yaygın, geleneksel evet. bir lezzet. Anneleriniz, anneanneleriniz, evet. babaanneleriniz lokma yapardı eminim.
1: Hı hı.
0: Bunlarla büyüdünüz.
1: Evet, bunlarla, hamurlarla.
0: Şimdi efendim, zamandan kazanmak için Zühre Hanım hamurumuzu hazırlamış. Hamurumuzda ne var?
1: Su, maya, tuz.
0: Su, maya, tuz.
1: Evet.
0: Şimdi lokma yapıyoruz. İçimizde ne var?
1: Soğan, bulgur, evet. yağ, evet. kıyma koyduk.
0: Evet.
1: Acık pul biber attık.
0: Evet.
1: Karabiber attık. O kadar. Sarattık.
0: Soğan, bulgur, yağ, kıyma, baharat.
1: Evet.
0: Soğanla evet. kıymayı herhalde kavurdum.
1: Kavurdum. Bulguru da haşlattırdım içine.
0: Bulguru haşlayıp evet, mı atıyorsun
1: evet.
0: içine?
1: Haşladım evet.
0: Haşlayıp bulguru içine atıyorum.
1: Çiğ kalmasın diye.
0: Şimdi hamurumuzu bir güzel açtık. Kadınlarımız evet. çok marifetli ve çok güzel hamur işleri yapıyorlar. Vallahi çayımız da demleniyor.
1: Evet,
0: Zühre Hanım, şu lokmayı
1: yaptık,
0: yapalım. Bir güzel pişirelim.
1: Evet.
0: Öyle ne zaman canınız isterse
1: evet,
0: yapıyorsunuz.
1: Evet, yapıyoruz evet.
0: Kadınlar böyle toplanıyorsunuz.
1: Evet.
0: Hadi bir lokma mı yapalım diyorsunuz.
1: Hı-hı, lokma yapalım, pide yapalım, yiyelim diyoruz.
0: Tamam. Efendim, mancarlı pide, lokma, bunlar çok yaygın, çok seviliyor. Şile'nin verimli topraklarında her türlü sebze, meyve yetişiyor. Ve bu yüzden de çok güzel börekler yapılıyor. Şimdi zeytinyağı mı bu?
1: Evet.
0: Evet değerli izleyenler, lokma yapıyoruz. Bugün Karamandere köyünde Mükerrem Hanım'ın evindeyiz. Onun misafiriyiz. Efendim, Mükerrem Hanım'ın oğlu Ramazan'ı da çok seviyoruz. Onlara konuk olduk ve lokmayı burada yapıyoruz. Evet.
1: Bulgur serdik içine.
0: Bak evet, böyle. Kadınlarımız canları böyle ne zaman isterse yaptık. O zaman yapıyorlar. Ancak evet. özellikle evet. özellikle ne zaman yaparsınız?
1: Düğünlerde, bayramlarda yaparız.
0: Düğünlerde, bayramlarda da lokma mutlaka evet. oluyor efendim. Özel günlerin vazgeçilmezi. Ve
1: böyle böyle keseriz.
0: Özel günlerin dışında da her zaman yapılıyor. O lokma böyle eşit eşit kesti Zühre Hanım. Hakiki zeytinyağı. Dur sen onu biraz yavaş serp. Benim üzerimde önlük yok,
1: yok
0: bugün.
1: Yok yok, ben görmek istiyorum.
0: Efendim, o kadar pratik ki, bakar mısınız, tepsimizi zeytinyağıyla şöyle mis gibi yağladık. Yeter. Ortamız doğal. Vallahi çok şanslısınız.
1: Sen
0: burası çok güzel Zühre Hanım.
1: Evet, çok güzel. Köyümüz.
0: Efendim, hava çok sıcak, ancak şu anda bulunduğumuz Karamandere köyü ve bu tarihi evin bulunduğu yer püfür püfür esiyor. Vallahi serinledik, dinlendik. Şimdi hemen bir hamur daha açıyoruz değerli izleyenler. Tepsimizi yavaş yavaş dolduruyoruz. Bakar mısınız, kadınlarımız nasıl marifetli, nasıl pratik. Lokma Şile'nin olmazsa olmazı. Şile'de hamur işleri gerçekten efsane. Evet, hamurumuzu açıyoruz.
1: Düşer diye koydum hocam.
0: Zühre Hanım, hamurumuz yumuşak. Böyle kulak evet, memesi evet, kıvamında.
1: Evet, yumuşak.
0: Öyle değil mi? Sert bir hamur
1: yok,
0: değil.
1: Katı da çok güzel olmuyor.
0: Evet, genelde
1: yumuşak
0: Şile'de yapılan lazım. Böreklerin hamurları yumuşak,
1: yumuşak.
0: Klasik tarif böyle. Kulak memesi kıvamında. Evet, şimdi hamurumuzu açtık. Yağlıyoruz. Efendim, biz de dikkatli bir şekilde Zühre Hanım'a izliyoruz. Bakalım Şile'nin nefis mi nefis ünlü lokması nasıl evet. yapılıyor?
1: Kesiyoruz.
0: Bu arada yine içimizi kesiyoruz. İlave ettik. Rulo yaptık ve
1: doğruyoruz, kesiyoruz.
0: Eşit büyüklükte kesiyoruz. Ve tepsimizi alıyoruz. Ben de yardım edeyim. Şöyle tepsiyi vereyim sana. Buraya mı koyayım? Tamam. Hadi şöyle alalım. Benim de elimdeysin. Lokma yapıyorum. Şile'deyim. Zühre Hanım'la birlikte böyle sevgimizi bol bol kattık. Öyle değil mi Zühre Hanım? Kattın mı? Bol bol kattın mı? Bol olacak ama. Ben bol bol kattım valla. Lokumumuz lokum gibi. Efendim, birazdan fırında pişecek ve ondan sonra

0: Ne bakacağız? Gerçekten lokum gibi lokum. Evet, tepsimiz doldu. Ve şimdi lokumumuzu alıyoruz.
1: Fırına
0: ne yapıyoruz? Fırına götürüyoruz değerli izleyenler. Haydi Zühre Hanım. Ve değerli izleyenler, işte Şile, işte Şile'nin nefis mi nefis lokması afiyetle yenmeye hazır. Zühre Hanım, ellerine emeğine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Benim de ellerime sağlık efendim. Ben de biraz yardım ettim, sevgimi kattım. Nasıl yiyeceğiz? Şöyle elimizle alacağız, yiyeceğiz efendim. Elinle. Çatalımız, bıçağımız var ama kibarlığın bir lüzumu yok efendim. Elle yenir lokma, elle yenir. Sen bana şöyle bir parça verirsen, fırından sıcak sıcak çıkmış lokmama ben de afiyetle izleyenler için tadına bakayım. Efendim ilk defa deniyorum. Taze demlenmiş çayım da geldi. Ortamız gerçekten çok güzel ve Şile'nin lokması. Efendim burada çok seviliyor. Kadınlarımız bol bol yapıyor. Müsaadenizle ben de sizler için hemen tadına bakmak istiyorum. Zühre Hanım'ın ellerine
1: afiyet
0: sağlık.
1: Olsun.
0: Bana afiyet olsun. Çok güzel. Mutlaka lokum gibi lokum.
1: Kabarması lazım değil mi?
0: Lokum gibi lokum değerli izleyenler. Gerçekten mükemmel bir tat. Evet, Şile bu işi biliyor. Kadınlarımız bu işi biliyor. Ve Şile'de kadınlarımız çok güzel hamur işi yapıyor. Lezzetine kefilim, ben çok beğendim. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, şu anda tüm güzelliğiyle tarihi Şile Kalesi'ndeyiz. Efendim, kale tamamen Ahmetli kireç taşından inşa edilmiş. Ahmetli Şile'nin bir köyü. Tarihi Şile Kalesi'nin bir diğer adı da Ocaklı Adakale. Efendim, geçmişte denizcilere yol gösterdiği için kalenin bir diğer adı da Ocaklı Adakale olarak kalmış. Tarihi Şile Kalesi'nin yüksekliği tam 12 metre. Efendim, 4 kattan oluşuyor, en alt katında kiler var. Tarihi Şile Kalesi Bizanslar döneminde denizden gelen saldırılara karşı korunmak amacıyla yapılmış. Osmanlılar döneminde de kullanılan kale tarihsel anlamda Cenevizlilere kadar uzanıyor. Evet değerli izleyenler, Tarihi Şile Kalesi savunma amaçlı kurulmasına rağmen gözetleme amaçlı da kullanılmış. Şile ilçesinin en önemli sembollerinden biri, ayrıca İstanbul Şile'nin günümüze kadar sapasağlam ulaşmış ender yapılarından biri olma özelliğine sahip. Efendim, Tarihi Şile Kalesi'nin çok sayıda ziyaretçisi bulunuyor. Buraya gelenler muhteşem manzara eşliğinde bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Şile'ye gelirseniz tarihi kaleyi mutlaka görün.

Değerli izleyenler, şu anda Ağlayan Kaya plajında Ağlayan Kaya'nın önündeyiz. Ve Ağlayan Kaya'nın hüzünlü, dramatik efsanesini sizlere anlatmak istiyorum. Dönemin zengin tüccarı Dimitri'nin kızı Eftelya ile onların yanında çobanlık yapan Mehmet birbirlerine deli gibi aşık olur. Ancak bu aşk imkansızdır. Mehmet'in annesi asla Eftelya'ya kavuşamayacağını ve bu aşktan vazgeçmesini öğütler ve Dimitri defalarca istemesine rağmen kızı Eftelya'yı Mehmet'e vermez. Birbirlerini çok seven Mehmet ve Eftelya çaresiz kalır ve kendilerini azgın dalgalara bırakarak yaşamlarına son verir. Evet değerli izleyenler, onların bu dramatik öyküsüne, büyük aşkına Kaya bile dayanamaz ve ağlamaya başlar. İşte o gün bugündür, bu Kaya'nın adı Ağlayan Kaya. Değerli izleyenler, İstanbul'un Şile ilçesi plajlar bakımından son derece zengin. Efendim, ilçede denize girebileceğiniz çok güzel plajlar var. İşte onlardan birindeyiz. Ağlayan Kaya plajındayız. Evet, burada ortam gerçekten çok güzel. Herkes tatil yapıyor, denize giriyor. Değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle

İşte Şile, işte Ağlayan Kaya plajı. Değerli izleyenler, Şile'de şu anda Uzunkum plajındayız. Muhteşem bir plaj, muhteşem bir deniz, muhteşem bir sahil ve muhteşem bir kum var burada. Efendim şunu da hemen eklemek istiyorum. Uzunkum plajının mavi bayrağı var. Efendim mavi bayrak almak için bir takım koşullar gerekli. Uluslararası bir ödül, ekoturizm etiketi bir yıllığına veriliyor. Uygun şartlar sağlanırsa mavi bayrak etiketi devam ettiriliyor. Değerli izleyenler, gerçekten Şile'nin en güzel yerlerinden birindeyiz. Denize girmek için en çok tercih edilen plajlardan biri de Uzunkum plajı. Evet değerli izleyenler, Şile'ye gelirseniz gezi rotanızda, tatil rotanızda Uzunkum plajı mutlaka olmalı.

0: Değerli izleyenler, Şile'de şu anda Oruçoğlu köyünde Fatma ablamızla birlikteyiz. Efendim Fatma ablamızın evinin bahçesindeyiz. Onun misafiriyiz ve mancarlı pide yapacağız. Eldivenlerimizi evet. taktık, önlüklerimizi giydik. Evet. Efendim mancarlı pide Şile'nin olmazsa olmazı. Şile mancarlı pideyi çok seviyor. Biz de sizlere yapılışını göstermek istedik. Evet, bakalım Şile'nin nefis mi nefis ünlü mancarlı pidesi nasıl yapılıyor? Fatma ablamızın ellerinden afiyetle tadına evet. bakacağız. Şimdi Fatma abla, izleyenler eminim merak ediyorlar. Mancar evet. nedir?
1: Mancar pazı oluyor.
0: Ot mu? Otların evet. genel adı mı?
1: Evet. Mancar dediğin ot, efelik, kazaya işte
0: pazı
1: mazı onlar yani.
0: Yani Şile'de her türlü ota mancar deniyor evet. efendim. Evet Fatma abla, içimizde neler var? Hangi otlar var?
1: Efelik, mancar, kazaya, pazı.
0: Mancar ayrı bir bitki mi?
1: O da bir kendiliğinden biten bir bitki. Evet. evet.
0: Şimdi Şile'de yetişen otların genel adı mancar, ancak evet. mancar diye bir bitki daha var.
1: Evet.
0: Suyumuz var, içimiz var, tuzumuz var, unumuz var.
1: Evet.
0: Ve Fatma ablamız var.
1: Evet. Bundan biraz un koyacağız. Biraz buğday unu, biraz da beyaz un koyuyoruz, karıştırıyoruz.
0: Evet.
1: Böyle. Tuzumuz var. Birazcık da tuz koyuyoruz.
0: Evet. Ondan tuzumuz sonra... sanırım kaya tuzu.
1: Evet. Kaya tuzunda. Böyle yoğuruyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, Fatma ablamız mancarlı pidemizi yapmaya başlamadan önce unumuzun içerisine kuru mayayı bir güzel atmış. Onu atladık. Efendim unumuz var. İki çeşit buğday unu, esmer un, kuru mayamız var, suyumuz var, kaya tuzumuz var. Şimdi onları bir güzel yoğuruyoruz leğenimizde. Evet arılar hala gitmiyordu. Vallahi kahvede yattık ama... Doğal ortam efendim, her yerde meyve ağaçları var, sebzeler var. Evet burası çok güzel, asma ağaçları süper. Bakar mısınız üzümlere, salkım salkım, işte doğallık bu. Efendim hamurumuz artık hazır Fatma evet. abla. Ne yapıyoruz?
1: Şu anda açacağım biraz.
0: Açalım o zaman.
1: Evet, başlayalım.
0: Efendim mancarlı pide gerçekten çok lezzetli. Şile'nin olmazsa olmazı. Fatma abla, mancarlı pideyi ne zaman yaparsınız? Kahvaltıda mı, çayın yanında mı, hafta sonları mı?
1: Kahvaltıda yaparız.
0: Evet.
1: Çayın yanında da olur. Bir misafir evet. geldiği zaman. Daha olmasa yeryüzü Şile, yeryüzü pazarında da satılır. Şu ara ben satmıyorum ama arkadaşlarımız var.
0: Efendim nefis bir mancarlı pide yapıyoruz.
1: Evet,
0: malzememizi bol bol hamurumuza ilave ettik.
1: Bahçeden topladığımız için istediğimiz gibi koyabiliyoruz.
0: Evet değerli izleyenler, Şileli kadınlarımız gerçekten çok şanslı. Efendim evde yemek mi yok? Bahçede nasıl olsa mancar bol. Topluyorlar, yıkıyorlar, doğruyorlar ve mancarlı pide yapıyorlar. Evet gerçekten şanslısınız. Fatma ablamız mancarlı pidelerimizi hızlı bir şekilde yapmaya devam ediyor. İçerisine bol bol malzeme koyuyor. Evet. Vallahi ben de imrendim, şöyle ben de yardım edeyim. Fatma ablayı izliyorum nasıl yapıyor diye, şöyle belli etmeden. Fatma abla iyi mi?
1: Çok güzel.
0: Bu büyüklük. Yeter evet. mi?
1: Yeter. Çok
0: yeter
1: güzel.
0: Değil mi? Evet. Tamam. Şimdi iç

0: Şişemi alıyorum. Yeter mi hiç?
1: Biraz daha koy.
0: Biraz daha koyalım. Mis gibi otlar. Üzerinde ev yapımı çökelek. Tuz, pul biber. Evet. Kapalı
1: şunu
0: pide.
1: Şöyle koyayım.
0: Mancarlı pide. Aslında bildiğiniz kapalı pide. Oldu mu? Tamam mı?
1: Oldu.
0: Oldu. Oldu oldu. Ben hemen şöyle ters çevireyim. Belli olmasın.
1: Evet.
0: Gayet de güzel oldu valla.
1: Çok güzel.
0: Evet, yumurtamız geliyor.
1: Şimdi bunu de yumurtamızı alalım.
0: Bir güzel mancarlı pidemizin üzerine süreceğiz. Sarısını evet. mı beyazını mı ikisini birden mi?
1: Sarısını koyacağız böyle. Elimden süreceğim şu anda. Hı-hı. Doğal olsun.
0: Evet.
1: Bu da kendi yumurtamız.
0: Evet.
1: Kendi tavuklarımızın
0: var.
1: Var.
0: Evet.
1: Hazır.
0: Evet, artık mancarlı pidemiz fırına girmeye hazır.
1: Evet, şimdi pişireceğiz.
0: Ne kadar pişecek?
1: Yani yarım saat falan anca sürer.
0: Kızgın fırında mı?
1: Kızgın fırında.
0: Evet. Kaç derece?
1: 200.
0: Evet değerli izleyenler, Şili'ye özgü nefis mi nefis mancarlı pidemiz fırında yarım saat pişti. Artık afiyetle yenmeye hazır. Nasıl yiyeceğiz şimdi? Elle yiyelim.
1: Nasıl isterseniz öyle.
0: Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Şile'nin mancarlı pidesi yenir elle. Öyle şimdi çatalla bıçakla yemenin bir alemi
1: tamam.
0: yok. Kibarlığın bir lüzumu yok.
1: Evet.
0: Efendim şöyle fırından sıcak sıcak yeni çıkmış mancarlı pidemi alıyorum. Şöyle ikiye bölüyorum. Hmm. Of of of. Efendim bakar mısınız, işte bu. Şile'nin ünlü nefis mancarlı pidesi bu. Can dayanmaz vallahi, hamur işi çok seviyorum Fatma abla.
1: Evet, yedik.
0: Al bunu da sen ye.
1: Tamam bakalım.
0: Senin de çayın önünde. Evet. Efendim içerisinde çeşit çeşit otlar var. Ev yapımı çökelek var. Kadınlarımızın evet. yaptığı yöresel yemekleri, hamur işlerine inanın hiçbir şeye değişmem. Evet, afiyet olsun bana.
1: Hadi bakalım. Afiyetle ye.
0: Nasıl güzel, nasıl güzel. Süper. Gerçekten çok güzel. Fatma ablamızın yaptığı mancarlı pide gerçekten enfes olmuş. Fatma ablamızın ellerine sağlık. Yiyenlere afiyet olsun. İşte Şile, işte Şile'nin nefis mi nefis ünlü mancarlı pidesi.
1: Hadi afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, şu anda turizm cenneti Ava'dayız. Efendim, Ava muhteşem bir yer. İstanbul'un turizm potansiyeli en yüksek ilçesi. Değerli izleyenler, Ava Latince bir kelime. İki nehir arasında kurulmuş köy anlamına geliyor. Şu anda teknemizle Göksu Nehri'nin üzerinde keyifli keyifli ilerliyoruz. Efendim, teknemizle Göksu Nehri'nin üzerinde yemyeşil ağaçların, sazlıkların arasından keyifli bir yolculuk yapacağız. Bir yandan size Ava'yı, Ava'nın güzelliklerini anlatacağız. Ve bu keyifli yolculuğumuzda bize kim eşlik edecek? Mert eşlik edecek. Mert genç bir müzisyen. Efendim, çok başarılı. Sesi çok güzel. Ve Mert aynı zamanda bu yıl O Ses Türkiye'ye katılmış ve finalist olmuş. Mert, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsın?
1: İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Evet. Hava çok güzel.
1: Evet.
0: Daha önce geldin sanırım. Efendim, son derece romantik bir yerdeyiz. Ava'dayız. Mert, burada romantik bir şarkı gider.

0: Efendim Mert'i dinlemek gerçekten çok güzel. Ancak Şile Ağman'ın bu muhteşem ortamında, bu romantik ortamda Mert'in şarkılarını dinlemek daha bir keyifli. Değerli izleyenler, şu anda teknemizle Göksu Nehri'nin üzerinde ilerliyoruz. Efendim sağlı sollu her tarafta restoranlar, kafeler var. Buraya gelenler, tatil yapanlar işte muhteşem manzaraya karşı yemeklerini yiyorlar, çaylarını, kahvelerini yudumluyorlar. Efendim ileride çok güzel oteller var. Evet, burada tatil yapmanın keyfi bir başka. Efendim dinlenmek, huzur bulmak istiyorsanız Ava gerçekten muhteşem bir kaçış noktası. Değerli izleyenler, Ava'da bu mükemmel doğada tekne turu inanılmaz keyifli. Tekne turları Ava'nın olmazsa olmazı. Efendim gördüğünüz gibi kaptanımız bir bayan. Sezer Hanım'la birlikteyiz. Sezer Hanım merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Biraz bahseder misiniz tekne turlarından?
1: Tekne turlarımız 10 tane teknemiz var.
0: Toplama Ava'da 10 tane tekne
1: yok,
0: var.
1: Göksu Nehri üzerinde.
0: Göksu. Yeşilçay'da?
1: Kooperatifimize dahil olan.
0: Kooperatife bağlı.
1: Evet. Kooperatife bağlı çalışıyoruz. Bağlı olan 10 tane teknemiz var.
0: Evet.
1: Yeşilçay'da da aynı şekilde.
0: Orada da mı 10 tane var?
1: 10 teknemiz
0: tamam.
1: var. İkimiz aynı kooperatifin içindeyiz.
0: Toplam 20 tane tekne var efendim.
1: Evet.
0: Buraya gelen turistleri keyifli bir şekilde Ava'yı gezdiriyor bu tekneler. Ava'nın güzelliklerini ATV turuyla keşfedin, yürüyerek keşfedin. Ancak tekne turuyla mutlaka Ava'yı görmelisiniz ve Ava'nın güzelliklerini keşfetmelisiniz. Değerli izleyenler, şu anda Şile Ava'dayız ve tüm güzelliğiyle Ava plajındayız. Efendim Ava turizm sezonunda son derece kalabalık oluyor. Bu muhteşem Ava plajında denize girmek, güneşlenmek isteyenler buraya adeta akın ediyor. Efendim hem hafta içi hem de hafta sonları Ava plajı çok kalabalık. Burada mükemmel bir manzara var. Efendim aynı zamanda Yeşilçay'ın Karadeniz'le buluştuğu yerdeyiz. Bakar mısınız, deniz turkuaz rengi. Hemen arkamızda yemyeşil çam ağaçları var. Efendim tekneler geçiyor. Buranın olmazsa olmazı tekne turları. Evet, gerçekten ülkemizin, İstanbul'un cennet köşelerinden biri de Şile Ava ve Ava plajı. Gördüğünüz gibi her zaman çok kalabalık ve Şile Ava turizm sezonunda tatil yapmak isteyenlerin göz bebeği.

0: Değerli izleyenler, Şile'nin birçok simgesi var. Efendim, İstanbul'un Şile ilçesinin Şile bezi var. Tarihi Şile deniz feneri var. Şile kalesi var. Kestane balı var. Ancak Şile'nin bir de palamudu var. Evet. Efendim, Samet ustamızın yanındayız. Merhaba. Önlüklerimizi taktık ve ocağın başında Şile palamudu yapacağız. Ustam merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Hamdolsun, sizi sormalı.
0: Bizler deyiz. Samet ustam.
1: Evet.
0: Palamutu yapmaya hemen başlayalım. Efendim, işte lezzeti dillere destan. Hepinizin çok sevdiği nefis mi nefis Şile palamutu budur. Bakar mısınız?
1: Palamutlarımızı kılçığını aldık. Avucunu temizledik.
0: Kılçığı
1: şimdi
0: yok
1: yalnız,
0: değil mi?
1: Kılçığı yok. Sıfır kılçıktı.
0: Kılçık olunca olmuyor zaten.
1: Olmaz, olmaz.
0: Evet.
1: Yalnız zeytinyağlı uğraşacağız bunu.
0: Hakiki zeytinyağı.
1: Hakiki zeytinyağı ile bol zeytinyağı. Hemen böyle yağlayalım balığımızı. Bir alt, bir üst yapalım bunu.

0: Evet, bol bol yağlıyoruz.
1: Tabii, yapışmasın diye ızgaramızı, daha lezzet vermesi için hemen böyle.
0: Evet, bir güzel yağladık. Çile palamudumuzu bol bol yağladık. Evet, müthiş bir şov var burada. Burası Şile ve Şile'nin palamudu çok ünlü, çok lezzetli. Efendim, bu balığın nasıl yapıldığını sizlere göstermek istedik. Birazdan Samet ustamızın ellerinden Şile palamudunun tadına afiyetle bakacağız. Evet, özel bir balık, Şile'ye özgü. Efendim, çok yakında işte gördüğünüz bu nefis balığın coğrafi işaret belgesi alınacak. Ustam, ellerine sağlık, gerçekten çok güzel oldu. Bol zeytinyağıyla Şile'nin palamudu buluştu ve ızgarada bir güzel pişti. Evet değerli izleyenler,

0: Değerli izleyenler, Şile'de şu anda muhteşem bir ortamdayız. Efendim arkamızda tüm güzelliğiyle Ayazma plajı var. Bakar mısınız, gördüğümüz manzaraya hayran kalmamak mümkün değil. İşletmemizin sahibi Ahmet Bey ile birlikteyiz efendim. Bugün Ahmet Bey'in misafiriyiz. Ahmet Bey merhabalar, nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyiz, burada iyi olmamak mümkün değil. İnsanın burada ömrü uzar. Ahmet Bey, burası çok güzel.
1: Burası Şile, bir şahane bir yer, çok güzel.
0: Evet,
1: bir yer.
0: Arkamızda Ayazma plajı. Karşıda ne var?
1: Karşı taraf sahil köyü.
0: Efendim, Samet ustamızla birlikte ızgarada palamudumuzu yaptık. Bakar mısınız? Önümüzde mükemmel bir sunum var. Tabii ki balığın olmazsa olmazı. Mezeler, salatalar, ara sıcaklar. Ahmet Bey, masamızda neler var?
1: Ahtapot ızgaramız var. Uskumru marinimiz var. Okyanus lokumumuz var. Hamsimiz var. Levrek marim var. Havamız var. Hayderimiz var. Kalamarımız var. Patlıcan sosumuz var. Acılı ezmemiz var. Atomumuz var. Giritimiz var. Evet. Girit ezmesi. Ve Şile'nin meşhur lakerdası.
0: Efendim Şile'nin sadece palamudu değil, lakerdası da
1: evet, çok ünlü, meşhurdur.
0: Çok lezzetli ve burada
1: torikten yapılır.
0: Evet. Nasıl yapılıyor?
1: Vallahi bu çok özel bir şey.
0: Evet.
1: Her yörede bir farklı yapılır.
0: Bayağı zahmetli evet, herhalde yapılış ama yemesi
1: tabii,
0: keyifli.
1: Ama bu geleneksel Rumlardan gelmedir bu.
0: Evet. Burada da
1: Tereyağlı karidesimiz var.
0: Tereyağlı karidesimiz
1: ve
0: var
1: salatamız. Güveçte
0: ve burada da tabii ki
1: yeşil salatamız.
0: Balık masalarının olmazsa olmazı efendim.
1: Evet,
0: salatamız var. Mevsim salatası. Gerçekten mükemmel görüntüler, mükemmel lezzetler. Masamız adeta tablo gibi. Samet ustamızla birlikte ızgarada yaptığımız Şile palamudunun tadına sizler için hemen bakacağım. Yiyenlere bana afiyet olsun.
1: Elinize sağlık.
0: Mükemmel. Mükemmel.
1: Afiyet olsun.
0: Değerli izleyenler, gerçekten Şile'nin palamudu bu övgüyü hak ediyor. Çok lezzetli bir balık. Şile palamudunun cennetindeyiz. Palamudun en lezzetli olduğu yerdeyiz. Ahmet Bey, çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.

0: Değerli izleyenler, Şile'de tamamen doğal bir yaşam var. Efendim şu anda Oruçoğlu köyünde Osman amcamızla birlikteyiz. Onun bahçesindeyiz. Efendim burada herkes sebzesini, meyvesini bahçesinde yetiştiriyor, ekiyor, biçiyor. Sonra onları topluyor, afiyetle yiyor ve birbirinden nefis yöresel ürünler yapıyor. Ve onları da yeryüzü pazarında satıyor. Efendim buradan toplanan meyvelerle sirkeler yapılıyor, marmelatlar, reçeller yapılıyor. Daha neler yapılıyor, neler. Efendim her türlü yeşillik var, mancarlı pideler yapılıyor. Öyle değil mi Osman amca?
1: Evet.
0: Allah her türlü zenginliği vermiş. Bu nedir?
1: Gördüğümüz şeftali.
0: Kayısı mı? Şeftali mi?
1: Şeftali.
0: Aa, kayısı zannettim
1: şu
0: ben.
1: Şu arka tarafta gördüğümüz Trabzon hurması. Aslında bu Artvin hurmasıdır ama Trabzon hurması diye geçiyor.
0: Hani nerede bunun meyvesi?
1: Bunun meyvesi de daha küçük, ufak.
0: Evet değerli izleyenler, taze taze dalında Trabzon hurması, bakar mısınız? Ya, özel bir meyve.
1: Daha küçük, yeni oluşuyor.
0: Evet, Şile'nin verimli topraklarında evet, her türlü tarım ürünü yetişiyor.

0: Her şey var. Osman amca, dışarıdan hiçbir şey almıyorsunuz değil mi?
1: Evet, yok.
0: Her şeyi kendiniz üretiyorsunuz.
1: Bir tane de, iki tane de olsa, beş tane de olsa kendimizin var.
0: Efendim bakar mısınız yerlerde? Bunlar nedir Osman amca?
1: Bunlar kara lahana.
0: Kara lahana.
1: Bak buraya hurma dökülmüş. Bunlar dökülecektir yani.
0: Ne hurması diğerleri, bu? Trabzon hurması.
1: Trabzon hurması. Yerleri büyüyecek. Fazla verdiği için bunlar böyle azalır kendi kendine.
0: Efendim Trabzon hurması. Daha neler var neler. Aa bakar mısınız dalında taze taze kıl biber.
1: Kıl biber.
0: Ben çok severim bunları. Evet. Kahvaltıda falan gerçekten çok güzel olur. Tatlı tatlı. Efendim dalında her şey var, her şey
1: burada
0: var.
1: Burada beyaz incir.
0: İncir ağacı. Çok güzel.

0: Değerli izleyenler, Şile, İstanbul gibi metropol bir şehirde doğal yaşamın günümüzde de halen devam ettiği muhteşem bir ilçe. Efendim, Şile'nin tam 56 tane köyü bulunuyor. İşte şu anda Şile'nin o güzel, sevimli, şirin köylerinden birindeyiz. Burası Oruçoğlu Köyü. Yanımızda Fatma ablamız var. Efendim, burada tamamen doğal bir yaşam söz konusu. Değerli izleyenler, asma yapraklarının, üzümlerin arasında Fatma ablamızla birlikte bal sirkesi yapacağız. Peki neden bal sirkesi yapacağız? Çünkü Şile'nin kestane balı çok ünlü. Fatma abla, merhabalar.
1: Merhaba.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyiz elhamdülillah. Siz nasılsınız?
0: Biz de iyiyiz. Burada olup da iyi olmamak mümkün değil. Hava evet. Mis gibi, bahçe çok güzel. Neler var?
1: Yani atalık tohumdan başlayarak evet. Her türlü meyvemiz, sebzemiz, her şeyimiz var çok şükür.
0: Evet, bal sirkesi çok önemli bir ürün. Bu, sirkenizi kendiniz yapıyorsunuz.
1: Evet, kendim yapıyorum. Bize bu atalarımızdan kalma, ben 4. nesil yapıyorum bunu. 100-150 senelik, 200 senelik bir şeyi var bunun. Mazisi var.
0: Yaklaşık 150-200 yıldır evet. Burada Şile'de evet, bal sirkesi yapılıyor.
1: Oruçoğlu köyünde. Yani başka 40 çeşit sirkemiz var. Sadece bal sirkesi değil
0: tam
1: ama
0: 40
1: ana,
0: çeşit sirke.
1: Ana sirkemiz tabii ki bal sirkemiz oluyor. Ben bunu balın sırından yapıyorum.
0: Şimdi bu balın, nedir leğendeki?
1: Bu balın sırı.
0: Tamam.
1: Balcılar üstünün ince tabakası, arının yaptığı sırı evet. Topluyorlar, bana getiriyorlar.
0: Evet efendim, yani balın sırı.
1: Evet, gördüğünüz gibi bu sırda şu anda sirke yapacağım.
0: Bu nedir?
1: Şu şekilde.
0: Fatma abla.
1: O da balın
0: o
1: sırı.
0: O da balın sırı, evet. Aynı. Bu nedir peki? Burada enteresan bir şey var.
1: O da mayamız.
0: Maya. Ne evet. Mayası bu?
1: O bir sene, iki sene önceki yaptığımız sirkenin mayası. Sirkesi ve mayası, anası yani.
0: İşte sirkenin mayası, sirke bununla yapılıyor.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.

0: Milano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Hey, canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Abi, ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak. Bakın.
12: Tam da leslik.
13: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
14: Atıştırmalık?
15: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
13: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde iki kat... Tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerine Vade Park.

0: kitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm Aka yakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tombank hemen indir, kat kat kazan. Tombank kartıma gir.
1: Hasret bitiyor.
2: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
4: Ama ben yaptım dedi. Çok pişmanım. Keşke yapmasaydım.
5: Çok korkunç bir ifade bu.
6: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
7: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Zarlat Valtay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
8: Kağıdı babası öldürdü.
9: Neyi kapatacağım ya?
10: Bir süs vermeye çalışmamış.
11: Elimizde 3 ayrı DNA var.
12: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekildi.
13: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
1: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Hadi başamalas.
1: Oo.
0: Çayla şamalas en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalas.
2: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya muslu ol.
3: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
4: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
3: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözüm.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için

0: ertelendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Servis geldi. Çanta hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
9: Evet şimdi leğenimize balımızın sırrını aldık.
10: Evet, bunun suyumuzu koyuyoruz. Bu da bizim kendimizin suyu.
9: Suyumuz bahçemizin. Soğuk mu?
10: Kuyudan çektiğimiz kadar.
9: Tamam.
10: Isıtmıyoruz. Bu 56 metreden çıkıyor. Yok, ısıtmıyoruz.
9: Tamam. Evet değerli izleyenler, suyumuz yerin metrelerce altından çıkıyor. Tamamen doğal bir su. Fatma abla, evet. İlave edeyim ben.
10: Evet, evet. Hepsini
9: tamam,
10: koyabilirsin.
9: Tamam, sen bana dur de.
10: Hepsini koyabiliriz.
9: Hepsini koyuyorum.
10: Evet.
9: Efendim şimdi Fatma ablamız balın sırrıyla suyu bir güzel karıştırıyor. Yeter evet. mi?
10: Tamam, yeter.
9: Tamam.
10: Şimdi bunun suyunu alıyorum. İyice ne güzel yaptıktan
9: şimdi,
10: sonra.
9: Sıyırayım mı? Daha kolay karıştırırsın. Evet.
10: Şöyle süzeceğiz bunu.
9: Efendim işin ustasından.
10: Siz dökebilirsiniz.
9: Bal sirkesinin yapılışını sizlere gösteriyoruz. Evet, ben de Fatma ablamıza yardım ediyorum. Evet. Şimdi bal sirkesini yaparken tabii sevgimizi de bol bol katıyoruz.
10: Tabii ki.
9: Dökülmesin kenara.
10: Ortadan dökeyim.
9: Ortadan dökeyim.
10: Evet.
9: Evet, çok şanslıyım efendim. Şu anda İstanbul'un Şile ilçesinde Oruçoğlu köyünde Fatma ablamızla birlikte bal sirkesi yapıyorum. Vallahi evet, çok şanslıyım. Ne güzel koktu.
10: Evet, tamamen coğrafya işaretli olan baldan yapıyoruz, kestane balında.
9: Evet, çok ünlü efendim Şile'nin evet. kestane balı. Aslında Şile'den ayrılırken yanınızda götürebileceğiniz en güzel hediyeliklerden biri de
10: evet.
9: kestane balı. Evet. Tabii Şile beze, o da çok önemli. Onun da coğrafi işaret belgesi var.
10: Ondan sonra biz bunun anası var böyle, mayası.
9: Bunu bir gösterelim Fatma abla, çok enteresan. Fatma evet. abla, bu nedir? Bir daha anlatır
10: bu...
9: mısın?
10: Bir sene,
9: nasıl
10: iki sene,
9: oluşuyor?
10: Bir sene, iki sene önce yaptığımız balın sırrı bu.
9: Evet.
10: Üstünün sırrı. Anne, anası diyorlar buna. Bunu bu kayınvalidemden bu tarafa biz bunu devam ettiriyoruz.
9: Şimdi balın üzerinde bir tabaka oluşuyor.
10: Evet.
9: Efendim onunla da tekrar sirke yapılıyor.
10: Evet.
9: Yani biz balın bunu... üzerinde oluşan tabaka sirkenin evet. mayası. Ama çok enteresan.
10: Biraz da.
9: Bakteri mi bu?
10: Bakteri tabii.
9: Bakteri.
10: Canlı bu.
9: Canlı bakteri. Evet. Canlı. Çok enteresan.
10: Biraz da buna kendi sirkesinden koyuyorum. Daha çabuk olsun diye.
9: Bal sirkesi.
10: Evet.
9: Ha, bal yoğurdu sirkesi. Mayalarken yoğurt koymak gibi.
10: Evet. Aynen böyle.
9: Ama bunun dozunu çok iyi ayarlamak lazım değil mi Fatma abla?
10: Tabii ki yapa yapa artık biz biliyoruz.
9: Sen böyle artık örtü, işin uzmanısın.
10: Örtü koyacağız. Aslında biz meşe fıçısında yapıyoruz bunları.
9: Hı hı.
10: Böyle lastik koyuyorum ağzına. Bu şekil.
9: Tamam mı? Bitti mi?
10: Bu bitti. Arada bir çalkalıyorsun. 6 ay, 8 ay sonra oluşmaya başlıyor. Ama 1 sene, 1,5 sene geçtikten sonra kullanmaya hazır.
9: Değerli izleyenler, Fatma ablamızla birlikte bal sirkemizi yaptık. Efendim, sirkelerin fıçılarla saklandığı mahzeni de sizlere göstermek istedik. Şu anda mahzendeyiz. Diğer tarafta showroom bölümü var. Her yerde ama her yerde Şile'ye özgü doğal yöresel ürünler var. Efendim Şile Belediyesi'nin öncülüğünde haftanın iki günü kurulan Şile Yeryüzü Pazarı'nda satılan tüm ürünler, tüm doğal yöresel ürünler işte Şile halkı tarafından evlerinin altındaki imalathanede yapılıyor. Evlerde yapmak yasak efendim, orada üretici olmanın koşullarından biri de bu. Evinizin altında mutlaka imalathane olması gerekiyor.
10: Evet,
9: evet şu anda fıçıların saklandığı mahzendeyiz.
10: Evet.
9: Şimdi çok enteresan görüntüler var. Fatma abla, bu nedir mesela?

0: İşte bu sirkenin anası. Evet. Mayalandı. Bu enginar sirkemiz.
1: Enginar sirkesi. Evet. Ne zaman yaptın?
0: Bu 4 ay oldu bu.
1: 4 ay oldu. Evet, ne zaman olacak tam anlamıyla?
0: Bu 4 ay daha durması lazım. 3-4 ay sonra tamamen oldu. Şu an ana bağladı.
1: Yani bir sirkenin olması için evet, en az 8 ay beklemesi lazım.
0: Evet. Şu an dinlenmeye bıraktım bunu. Süzdüm, hazırladım. Anasını da tuttu. Evet. Şu anda dinleniyor. Bu 4-5 ay sonra anca satışa çıkar.
1: Evet değerli izleyenler, şu anda enginar fıçısının önündeyiz. Gerçekten sirkenin ağzında oluşan tabaka son derece enteresan. Efendim işte sirke bu şekilde yapılıyor. Sirkenin üzerinde oluşan maya, yani sirkenin anası alınıyor ve yeni sirke yapılırken bununla mayalanıyor. Evet. Çok enteresan görüntüler. Efendim şu anda mahzendeyiz. Burada çok sayıda fıçı var ve hepsinin içinde de çeşit çeşit sirkeler var. Fatma abla, bu nedir?
0: O enginar, bu enginar sirkesi.
1: Bu enginar sirkesi.
0: Alış sirkesi.
1: Alış sirkesi.
0: Bu şu gördüğünüz sirkeler bal sirkeleri.
1: Evet.
0: Hepsi bal sirkesi.
1: Efendim Şile'de ay, çok yaygın bal evet, sirkesi. Yapılışını sizlere Fatma evet, ablamızla birlikte gösterdik. Bunları ne zaman yaptın Fatma abla?
0: Bu 8 ay oldu yapalı.
1: Evet. O artık evet, olduğu gibi.
0: Olduğu gibi yani. Hemen.
1: Peki bir şey soracağım. Kapağını açıyoruz böyle daha olmadan. Mesela biraz önceki enginar sirkesi hiçbir 4 şey, aylıktı. Hiçbir şey olmuyor.
0: Hiçbir
1: ama
0: şey olmaz.
1: Yani kapağını açıyoruz, bakıyoruz, kapatıyoruz. Tabii, tabii bozulmuyor asla.
0: Temizliğini yapıyorum, bakıyorum onlara öyle.
1: Karıştırıyor musun peki?
0: Yok, daha karıştırmıyorum.
1: Ne zaman karıştırıyorsun?
0: İlk baştan bir 10 gün, 15 gün kadar karıştırıyorum. Ondan sonra bırakıyorum. Bıraktıktan sonra o kendi kendine oluşuyor. Oluştuktan sonra 4-5 ay sonra süzüyorum onları. Hani sirkesine göre bazen 2 ayda bazen 4-5 ayda.
1: 8 ay dolmadan süzüyorsun.
0: Süzüyorum evet, onları. Bir fıçıdan öbür fıçıya alıyorum. Evet. Ondan sonra onda dinleniyor.
1: Tekrar beklemeye devam tabii ediyor. Ki. Hani böyle arada mahzene gelip böyle ağzını açıyorsun, bakıyorsun. Bunlar artık senin çocuğun gibi. Tabii, öyle tabii, değil mi?
0: Evet.
1: Hemen anlıyor musun görünce oldu mu olmadı mı? Tabii süzme ki, zamanı geldi mi?
0: Kokusundan anlıyorsun, tadına
1: kokusundan
0: bakıyorum.
1: Kokusundan anlıyorsun.
0: Evet.
1: Tadından nasıl bakıyorsun anladım, tadına böyle açıyorsun?
0: Bakıyorum işte.
1: Üzerinden alıyorsun bir bak. Ama üzerinde maya var. Evet. Ona mı bakıyorsun?
0: Kenarından bakıyorum.
1: Ondan abi, mı anlıyorsun?
0: Evet.
1: Evet, onun altında ne var? Sıvı, sirke
0: sıvı
1: var.
0: Sıvı var, sirke var.
1: Açabilir miyiz şöyle? Ya çok enteresan, değerli izleyenler.
0: Şu da çok yakın.
1: Evet, bu neydi? Ne sirkesiydi?
0: Bu bal sirkesi.
1: Evet, 8 aylık.
0: Evet.
1: Efendim 8 aylık bal sirkesi artık olmuş gibi.
0: Bu 250 kilo.
1: 250 kilo sirke var. Bal sirkesi onda var efendim şu anda.
0: Evet.
1: Evet, bakar mısınız efendim? Şile'ye özgü bal sirkesi. Mükemmel evet, bir cam fanus. Aa, çok güzel sunum.
0: Bu da 2017'de yapılan bir sirke.
1: Hala kullanılmadı mı?
0: Hiç kullanmadık.
1: Şu anda bozuk falan değildir değil
0: yok,
1: mi?
0: Yok, bozuk olur mu? Bakın içindeki anaları görüyor musunuz?
1: Evet.
0: Olan çöküyor bakın. Biri asılmış.
1: Aa, evet, dibinde analar var, evet, mayalar var.
0: Evet.
1: Yani 2017 yılından bu yana 5 yıl geçti ve sirke hala tazeliğini koruyor.
0: Daha da
1: bilakis
0: güzel.
1: Bilakis yıllar geçtikçe
0: evet, daha
1: güzelleşiyor,
0: da güzel
1: daha lezzetli oluyor. Evet.

Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris. Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

şeker hastaları, tansiyon ve kalp hastaları. İlaç kullanmak tek çözüm mü? Zayıflayanların yeni estetiği, kadavra yağı, GLP iğnelerinin zararı var mı? Kalıcı kilo nasıl verilir? Erkekler neden aldatır? Yaz aylarında aldatma neden artar? Hepsi ve daha fazlasını Profesör Doktor Oytun Erbaş Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi... Burun estetiği olacaklar ve olmak isteyenler, tüm sorularınızın cevabı bu yayında. Ameliyat sonrası süreç nasıl işler? Burun ucu düşmesi için ne yapılmalı? Burun dolgusu zararlı mıdır? Hangi durumlarda yapılmalıdır? Ameliyat sonrası burnumu

0: Sevmezsem ne yapmalıyım? Yağ enjeksiyonu yaptırmak zararlı mıdır? Yağ enjeksiyonu sonrası kayma olur mu? Hepsi ve daha fazlasını plastik cerrah operatör doktor Mustafa Karaca Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi... Arsa mı, tarla mı, toprak yatırımında nelere bakılmalı? Tarla alacaklar. Dikkat! İmara yakın tarla ne demektir? Doğru lokasyon nasıl seçilir? Alım öncesi hangi resmi kontroller yapılmalı? İmarın gelip gelmeyeceği önceden anlaşılabilir mi? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi...
1: Beyaz TV ekranlarımıza hoş geldiniz. Çok güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Hep dileklerim aynı. Sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Hepimizin her şeyden önce sağlığının yerinde olduğu harika bir gün olsun. Şifa bekleyenler de vardır mutlaka. Bütün şifa dualarımız da onlara olsun. Evet biliyorum şu anda kahveler, çaylar kondu. Oytun Hocam bekleniyor. Ben de sizin gibi bekliyorum. Yoldaymış, birazdan gelecek hocam. Ben neler konuşacağız bunları birazcık size anlatmak istiyorum ama öncesinde gelin şöyle iletişim hatlarımızı paylaşayım sizinle. Hep duyuruyorum, videolu şekilde de bize sorularınızı sorabilirsiniz. Yayınlayabilirsiniz diye bir ibare koyduktan sonra biz videonuzu bu ekranlarda yayınlarız efendim. Nilüfer.batur'dan bana yazabilirsiniz. Beyaz TV'nin Instagram hesabından da yine sorularınızı Oytun Hocama ve diğer konuklarıma yazabilirsiniz. Zayıflama iğneleri çok meşhur oldu değil mi? Birçok ünlüde de görüyoruz. Hatta birbirimize soruyoruz. Acaba iğneyle mi zayıfladı? Diyet mi yaptı? Ameliyat mı oldu? Ama şunu biliyoruz ki artık zayıflama iğneleri çok yaygın. Ama şöyle bir şey de görüyoruz beraberinde. İğneleri yaptıktan sonra çok hızlı kilo verildiği için inanılmaz yüzde özellikle çökmeler oluyor. Böyle biraz yorgun bir ifade oluyor. Peki bu zamanda ne yapmak gerekiyor? Bunu sevgili hocamıza da soracağız. Bugün yağ enjeksiyonlarını konuşacağız sevgili izleyenler. Belki de yağ enjeksiyonlarını en fazla böyle ilaç, suni şeyler sevmeyenler kullanıyor. Ama onlar kadar etkili mi? Birazdan plastik cerrahımız da burada olacak. Oytun Hocam burada olunca tabii ki sağlıkla ilgili yani saçımızdan ayak tırnağımıza kadar Oytun Hoca'ya her şeyi sorabiliriz. Geçen hafta mesela tansiyonu konuştuk. Bugün biraz şekeri de konuşacağız. Zayıflamanın yollarını da konuşacağız. Bildiğim kadarıyla hocam iğnelere çok karşı değil. Ama doğru zamanda yapılması gerektiğini hep savunuyor. Peki o doğru zaman iğneler için ne? Bu arada iğneyi çok sevmeyenler, enjeksiyondan korkanlar için iğnenin hap versiyonları da çıkıyor. Çıktı mı? Ne zaman çıkacak? Diğerleri kadar etkili mi? Yine Oytun Hocam'a bunları da soracağım. Tabii Oytun Hocam sadece sağlıkla ilgili konuşmuyor biliyorsunuz. İlişkilerle de ilgili sorular soracağız Oytun Hocam'a. Çok enteresan fikirleri var. Biz bazen çatışıyoruz Oytun Hocam'la ilişkiler konusunda aynı fikirde olmuyoruz. O mesela 5 çocuk yapın diyor. Bana 5 çocuk biraz fazla geliyor. Bugün ona aldatma kısmını soracağım. Erkekler neden aldatıyor? Bu arada... Sevgili izleyenler, sadakat hormonu diye bir hormon varmış. Adını da hemen bakarak söyleyeceğim. Değişik bir adı var çünkü. Vazopressin. Peki bu sadakat hormonu sizce arttırılabilir mi? Yani biz sadık olmayan erkekleri bu hormon seviyesini yukarıya çıkararak yükseltebilir miyiz sadakatlerini? Bilmiyorum, Oytun Hoca'nın bu konudaki yorumlarını da çok merak ediyorum. Yine dünyada yapılan çok enteresan şeyler var. Biraz önce iğnelerden bahsettik. Çok kilo kaybediliyor, yüzden de çok yağ gidiyor dedik. Şimdi yeni bir yöntem varmış sevgili izleyenler. Kadavra yağını alarak o zayıflığı yani boşalan o yağları yani ölmüş insanların kadavra yağlarından yapıyorlarmış. Bana biraz enteresan geldi. Yaptırır mıyım? Büyük konuşmayayım ama benim asla tercih etmeyeceğim bir şey olurdu. Bunu da yine hocamıza soracağız. Çünkü yeni trendleri biliyorsunuz Oytun Hoca inanılmaz yakından takip ediyor olacak. Ama bugün istiyorum ki tüm bu konuşacaklarımızın yanında sizlerin sorularına da çok yer verelim. Arkadaşlarım paylaşıyorlar Nilüfer.batur, Beyaz TV. Yine bizi yayın boyunca canlı canlı telefonla da arayabilirsiniz. 0212 alan koduyla 333 33 70 ve 71. Bakıyorum hemen bugün Oytun Hoca ile başka neleri konuşacağız sizlerin sorularının dışında. Hep şu tartışma var sevgili izleyenler. Tavuk mevzusu değil mi? Ben mesela beyaz etler arasında ne yalan söyleyeyim. Tavuğu balıktan daha çok seven biriyim ama uzun süredir de hiç tavuk yemiyorum. Hoş

0: hormonlu olduğuna inanıyorum ya da çok fazla böyle haber çıktığı için hormonlu olduğunu düşünüyorum. Antibiyotikle bir anda büyütüyorlar diyorlar. Ben de sizler gibi basından bunları takip ediyorum ve uzmanlarımız geldikçe de bunların doğruluğunu soruyoruz ki. Çünkü Oytun Hoca tavuk konusunda çok da böyle karşı değil tavuk yemeye. Hormonlu olmadığını söylüyor ama bugün tekrar bunu soracağım kendisine. Bugün biraz gözü de konuşacağız. Size de oluyor mu bilmiyorum. Bana ara ara oluyor. Mesela böyle gözde uçuşan bir takım böyle nasıl diyeyim lekeler görüyoruz. Bu bir şeyin habercisi mi? Dikkatli mi olmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Bu soru da yine birazdan Oytun Hocama soracağım sorular arasında olacak. Ellerin titremesi bazen ilaca bağlı olabiliyor. Bazen heyecan... Ya...
1: Şöyle baktım neler anlatıyorsun diye. Devam et.
0: Vallahi neler anlatayım hocam, senin yokluğunu doldurmaya çalışıyorum.
1: Ne güzel anlatıyordun, dinleyelim seni.
0: Bıdı bıdı bıdı bıdı konuşuyorum.
1: Çok güzel, dinleyelim, anlat. El titremesi diyordun.
0: Onları sana soracağım. Sana soracağım soruları önden sufle veriyordum hocam.
1: Çok güzel. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: Nasılsın canım hocam?
1: Nasıl olayım? Şükür. Halimize şükür, biliyorsun. Şu anda iyi olmak demek yarın iyi olacağımızın garantisi değil.
0: Evet.
1: Ölüm için de bu geçerli. Bugün baktığımız zaman mesela insanlar turp gibiyken ölebiliyor. Bu çok canımı sıkan bir durum. Hani tıpta gerçekten böyle bir şey ya. Turp gibiyken öldü. Yani hani yıllardan beri dünya tartışılan bir şey var. Check-up'lar insanları kandırıyor mu diye. Şimdi check-up evet insanları kandırmıyor. Evet doğru. Bir insanın kolesterolünü bilmesi, şekerini bilmesi ya da böbrek fonksiyonlarını bilmesi. Hani üresi, kreatin nasıl, karaciğerdeki ALT'si nasıl, bir hepatiti var mı, yağlanması var mı? Ama şöyle bir şey var. Çıkarsa bir şey, evet doğru, kötü bir şey çıktı, karaciğer bozuk çıktı, böbrek bozuk çıktı, tamam doğru, önlem almalıyız, tedavi etmeliyiz. Ama her şey normal çıkıp bugün gidiyor mesela, her şey normal, bugün salı, bir bakıyorsunuz adam cuma günü ölüyor. Bu adamın karaciğer normal, böbreği normal, işte
0: ne oldu peki,
1: anjiyo, BT anjiyosu normal, damarları açık. Mesela bugün tomografi çekilip anjiyosu normal olan insanlar bir hafta sonra kalp krizi geçirebiliyor. Çünkü kalp krizi geçirmek için evet damarların tıkalı olması bir risk faktörü ama damarlarınız açık olsa da kanınızın pıhtılaşmaması diye bir şey yok. Kan bir gün giderken bir sinirleniyorsunuz. Ağır bir yemek yemişsiniz. Bu sefer bir bakıyorsunuz kan birden pıhtılaşıveriyor. Tabii bunun üstüne siz o gün bir grip enfeksiyonu da geçirmiş olabilirsiniz. Çünkü
0: o da
1: tabii ki bağışıklığın aktif olduğu, iltihaplanma, mesela diş çektirmek. En basit bir sinüzit geçirmek, ondan sonra bir ağır bir grip geçirmek, soğuk algınlığı geçirmek, bunların hepsi bir risk faktörü. Yani bunların hepsi birleştiği zaman siz mesela sabahleyin birine sinirlendiniz, arabada geliyorsunuz, kavga ettiniz, tartıştınız, o günde dişiniz çektirmiştiniz, dişinizde bir ağrıyordu, canınız sıkkındı falan filan. İki faktör bir araya geldiği zaman kalp krizi geçirirsiniz. Yani günün özeti şu: insanın check-up'larda herhangi bir sorun olmaması demek, ya sen turp gibisin, yoluna devam et demek değil. Yani yine de şunu bilmek lazım. Bizim hayatı yaşarken hani ne kadar dikkatli de olsanız, kader diye bir faktör olduğunu,
0: evet,
1: bu kader
0: biraz
1: faktörünün belki de en önemli kabul edilebileceğimiz, bazı insanlar kadere karşı çıkmaya çalışıyor. Kader de buna gülüyor bence. Yani diyor ki ya ne yapıyor bu acaba, bu kolum benim diyor. Yani kendi kendine küçük bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Yani dikkat etmemiz derken birazcık kendimizin tabi olması ya da teslim olması daha doğru olacaktır. Çünkü çok insana müdahale etmeye çalışıyor. Evet, hepimiz yaşamayı seviyoruz. Ben de seviyorum. Yani ama siz ne yaparsanız, mesela bugün biz risk grubuna aspirin veriyoruz mesela. Damar sertliği olan. Onun için şurada şunu belirtelim, altına da yazalım. Normal bir insanın aspirin kullanması ölüm riskini arttırıyor. Onu düz bir cümle
0: hiçbir
1: yazalım.
0: Hiçbir şey yok. Etraftan
1: şey yok.
0: Duydum diye kullanayım.
1: Duymuş,
0: ben
1: kanını sulandırıyormuş
0: kasete
1: alayım. Peki. Şimdi devam edeceğim. Normal bir insan aspirin aldığı zaman kalp krizi riski azalmıyor. Tersine beyin kırılması riski artıyor. Yani siz aspirin alarak esasında komplikasyona davetiye çıkarıyorsunuz. Ama spesifik, özel bir durumunuz varsa, stentiniz olabilir, şeker hastası olabilirsiniz, damar sertliğiniz olabilir, kanınız çok koyu olabilir, mesela hemoglobininiz 18'in üzerinde, 20'nin üstünde, onlara aspirin vermek tabii ki mutlaka gerekli. Evet. Şunu söylemek istiyorum: kulaktan duyma şeylerle onu bunu almak iyi bir şey değil. Aynı sorun Türkiye'de ağrı kesicilerde var. Ağrı kesici alınmalı. Nasıl alınmalı? Grip oldunuz, ateşiniz var, siz

0: grip olup, soğuk algınlığı olup, ateşinizi ve kas ağrılarınızı geçirmezseniz o da kalp krizi riski yaratıyor. O nedenle ben grip geçiriyorum, yatak döşek yatıyorum. Ağrı kesici almayayım. Olur mu o zaman? Stokin fırtınası dediğimiz.
1: Bir de hocam şey de yazıyor ya ağrı kesicilerin üzerinde. Anti-inflamatuar da yazıyor aynı tabii, zamanda. Değil tabii. mi? İnflamasyonu da düşürmek tabii.
0: Yani
1: lazım
0: siz bugün,
1: o sırada.
0: Bugün ağır bir 20'lik diş çektirdiniz. Ağrı kesici içmiyorsunuz. O da stokin fırtınası yapar. Orada için. Ama şöyle bir ilginç bir şey de var. Ben geldim, ayaklarım ağrıyor. Biraz iki tane ağrı kesici yutayım. O zaman da böbreği mahvedersiniz. Ya burada çok önemli bir şey var. Sizin ilacıya sarılacağınız noktanın sıkıntılı zamanlar olduğunu bilin. Yani bizim ülkede şöyle bir sorun var. Adamın başı migrenden çatlıyor. Hasta geliyor bana. Hocam ben ağrı kesici içmek istemiyorum kardeşim. O da bir iltihap. Sen migreni eğer durdurmazsan migren bugün bunama yapar. Unutkanlık yapar. Yani migren dediğimiz hastalık seni
1: bilmez miyim
0: Alzheimer'a
1: ben?
0: Alzheimer'a götürüyor. Yani şunu söylemek istiyorum.
1: Sizin, en çok çekenlerden biriyim.
0: Yani şunu söylemek istiyorum. Migren krizini ben atlatırım. Kusarım, ederim. Hayır, migren krizinde sen doğru düzgün ağrı kesici almak zorundasın. Çünkü ya insanlara şunu dinletemiyorsun. Çok şiddetli baş ağrısında bugün bir tane ağrı kesici kesmez. Bugün biz ağrı kesicilerde bizim bir laf vardır. Baş ağrısı iki tane hak eder diye. Bugün ağır migrende bir ağrı kesiciyle geçiremezsiniz. En az iki tane vermeniz lazım. Kusmayı gidermeniz lazım. Bir de ağzına hap veriyorsunuz. Adamın midesi bulandığı için migren krizinde aşağı doğru ilerlemiyor. O zaman mutlaka bir bulantı kesici vermeniz lazım. Mutlaka spesifik bir migren ilacı vermek lazım. Şunu demek istiyorum. Şimdi adam baş ağrısından öle yazıp ağrı kesici içmeyen var. Ya da
1: benim eşim
0: hafif
1: mesela.
0: Şöyle
1: asla içmez.
0: Ama yani bu da anlamlı değil. Ama bunun yanında da ya şu birazcık boynu ağrıyıp gerginlikten dolayı ya şöyle bir biraz sıcak kompres yapsa havluyla geçecek bir baş ağrısına da hırt diye iki tane baş ağrısı ilacı yutan var. Yani esasında dünya şöyle bir şey oldu. Marjinaller dünyası oldu.
1: Evet, ya beyaz yani, yazı
0: yani şu
1: yaz,
0: orta yolda insana bulamıyorum mesela. Çok ilginç oldu. Mesela hastaya ilaç yazıyorsunuz. Diyoruz ki hocam doğal değilse içmem. Öbür adama şey yapıyorsun. Diyorsun ki sen biraz diyorsun bu seni kekik seni idare eder diyorsun. Mideni şey yapar işte ya da rahatlatır ya diş etini rahatlatır. Biraz karanfil içine diyorsun. Hocam ilacı yok mu bunun diyor. Yani kimi ilaçtan vazgeçmiyor. Evet. Kimi de ot çöpten vazgeçmiyor. Esasında lütfen beni dinleyenler orta yolu bulunuz. Yani orta yol bulmak demek ne demektir? Bazen
1: biraz
0: doğal
1: ondan, ondan,
0: bazen de
1: zamanda.
0: İlaçlardan gitmek gerekiyor. Konuyu geçelim başka konuya geçelim.
1: Evet hocam çok enteresan bir konuyla başlamak istiyorum. Şimdi bu zayıflama iğneleri çok fazla yüzde falan çökme yapıyor ya. O kaybolan yağ yurt dışında kadavradan alınan yağlarla doldurmaya çalışıyorlarmış.
0: Şimdi şöyle.
1: Olur mu? Peki yani canlılık
0: şöyle,
1: devam ediyor mu
0: şöyle,
1: kadavrada?
0: Zayıflama iğneleri kullanan insanlarda yeni bir sektör ortaya çıktı. Bu da zayıflama yüzünün estetik cerrahisi. Çünkü zayıflama yüzünü görebilirsiniz birçok Hollywood ünlüsünde var. Şu yanağın iki kısmında direkt bir gamzeleşme oluşuyor.
1: Evet.
0: Çöküyor.
1: Bir yani, şektomi yapmış gibi
0: evet,
1: oluyor.
0: Aynen öyle. Diş çektirmiş gibi ya da işte yağ aldırmış gibi çöküyor. Ondan sonra burunda bir hafif aşağı doğru düşme oluyor. Göz altlarında gözün içe doğru çökmesi ve gözün alt kısmının erimesi. Yine kulaklarında aşağı doğru hafif şöyle bir sarkması oluşabiliyor. Bu sefer de şöyle bir şey oluştu. Zayıflama iğnesi yüzü cerrahisi oluştu. Bu bütün yurt dışında çok ünlü Türkiye'de şimdi yapılmaya başlandı. Yağ normalde biz insanı kendine alıyoruz. Yağ aldığımız yerde karın bölgesi daha çok. Kulak arkasında da bir miktar yağ var ama en çok karından alınır. Biz karından alınan yağları ya BBL popoya yani yapabiliyoruz ya da meme dokusunun içerisinde yapabiliyoruz. Ama bu kendi yağların. Kadavra yağlarının sıkıntısı şu. Şimdi yağ dokusu eğer başka bir kadavradan alınırsa, başka uyumsuz bir kadavradan alırsa işe yarayabilir. Çünkü çok antijenik bir doku değil. Yani uyumu iyidir yağ dokusunun. Zaten oradaki kadavradan aldığımız yağ dokusunun amacı şu. Oraya bir müddet dolgu yapılmasını sağlamak. Bir yandan iyi yapılmasını sağlamak. Yani bir miktar. Zaten vücut onu oraya koyduğunuz zaman o yağ hücreleri oradan temizlenirken bir miktar diğer vücut şöyle bir şey oluyor. Para parayı nasıl çekiyorsa yağda yağı çeker. Mesela şimdi ben sizin şuraya.
1: Sabunun yağdan yapılması.
0: Şöyle.
1: Gibi.
0: Şimdi ben sizin yüzünüze kas koyarsam oraya kas çeker. Yani kök hücrenin

0: özelliği bu. Mesela şimdi ilginç bir şey söyleyeyim ben size.
1: Benzer dokuya çeviriyor.
0: Mesela bir yerinize kıl yok değil mi? Aha. Ben sizin bir yerinize kıl, mesela sakal ekeyim mesela. Hı-hı. Saçınızdan koparalım, sakal ekelim. Sakal sakal kökü çeker. Yani siz sakal ektiğiniz zaman oradaki kök hücreler başka kök hücrelerin de sakal yönüne dönüşmesini sağlar. Hı-hı. Bunun en güzel mesela özelliği şu. Eğer ben sizin bazı hücrenizi alıp karaciğerin içine koyarsam o aldığım hücreler karaciğere dönüşmeye başlar.
1: Şimdi o zaman buradan şey oluşuyor.
0: Tabii her yerde. O zaman, hücreleri, evet. O zaman bir yere siz hiç olmayan yere yağ koyduğunuzda hı-hı. diğer hücrelere yağ dönüşmesi yönünde emir verir. Hı-hı. O nedenle yağ yağı çeker. Mesela bunun en güzel örneği karın yağlarıdır. Bir defa yağlanmaya başlarsanız yağ yağlanmayı daha da arttırır. O nedenle yağ yağı çeker. Kıl kılı çeker. Hep böyle düşünün. Hı-hı. O zaman her yerde bunu kuralı uygulayabilirsin. Bu doğrudur. Yani kadavraya. Hı-hı. Sadece kadavradan yağ değil, menüskusları alabiliyoruz. Eklem biliyorsunuz, kıkırdağı alabiliyoruz. Ligamanları alabiliyoruz. Kopan ligamanları nedir onlar? Bağları alabiliyoruz. Hı-hı. Ama en çok kadavrada alınan şeyler bir kapaklar. Özellikle aort kapağı. Aort kapağını kadavrada alıp naklediyoruz. Biliyorsunuz eskiden kapaklarda şey kapakları kullanıyor, yapay kapaklar yapay, ama yapay evet. kapak kullandığınız zaman onlar teflon olduğu için hayat boyu kan sulandırıcı veriyorsunuz. O zaman aort kapak çok kullanılıyor. Bir de menüskuslar, kıkırdaklar da yani ölen insanlar da bir nevi bir şey bankası oluyor. Bir doku bankası, yedek parça bankası oluyor.
1: Evet. Hocam en büyük sorun kilo veriliyor da kalıcı kilo verilmiyor. Sizce kalıcı kilo vermenin bir şeyi var mı? Yani vücuda artık bir kez zayıflattın mı bunu korumanın bir yolu var mı?
0: İnsanın kalıcı kilo vermesinin tek şeyi var, yolu var. Söyleyeyim.
1: Yememek.
0: Bir hayır, var mı senin tahminin mesela?
1: Yememek.
0: Hayır, uzun dönemde vermek.
1: Ha,
0: uzun yavaş vereceksiniz. Yani vücudunuz yeni kilonuza alışacak senin. Bunun da en
1: yumuşak
0: güzel yolu 6 ay 1 yıldır. Onun için net bir cümle vardır. 6 ayda %10 idealdir. Yani siz şunu yapacaksınız. Siz 70-80 kilo musunuz?
1: 8
0: 70'e
1: kilo.
0: Düştünüz ya da işte 8 kilo verdiniz. Bunu 6 ayda yaparsanız vücut artı şunu diyor. Benim yeni kilom 72. Hı hı. Ve ona adapte oluyor. Ama siz bunu 1 ayda yaparsanız şunu diyor vücut. Ben 80 kiloydum bu 72'ye düşmüş. Acilen 80'e çıkmam diye düşünüyor.
1: Hı hı.
0: O nedenle yavaş yavaş vereceksiniz. Bana göre en ideal kilo verme ayda 1 kilodur. 1 kilo. Yani günde 30 gram vereceksiniz. Baskülü tartının ya. 30 çarpı 7 haftada 200 gram. 200 gram ya. Kaç kilosunuz? 80. Bir hafta sonra 78.8 yazacak. 79.8 yazacak. Şunu söylemek istiyorum. İnsanların bir hastalığı var. Sen o kiloyu bir günde almadın ki. Sen o kiloyu 5 yılda aldın.
1: Doğru.
0: Sen 5 yılda alınan kiloyu kaç yılda verirsin? Bana göre 5 yılda verirsin. Bana göre 5 yılda alınan bir kiloyu 6 ayda bile vermek vücut için bir hızlanma. Hadi 6 ayda ver. Onun için şu kilo yenenlerin en büyük sıkıntısı bu. Millet mesela plaja gideceğim ben. Mayıs ayı gelmiş 8 kilo vereyim. Bunlar saçmalık. Bu sefer ne oluyor? Ekim geliyor bir daha alıyor. Vücutta şöyle bir şey var. Bakın burada beni şuradan KJ'ye şunun altına yazsın. Çok fazla kilo alıp verirseniz başınıza çok bir bela geliyor. Nedir o biliyor musun? Var mı tahminin?
1: Ne olabilir?
0: Ben sana söyleyeyim. Kas kitlerini kaybediyorsun. Onun için şuraya yazın. Kilo alıp veriyorsanız kasınızı kaybediyorsunuz. Kas kaybı demek biliyor musunuz? Kas kaybı iğrenç bir durumdur. Bu sefer kas kaybettiğiniz zaman bu sefer sıkıntı şu oluyor. Kemik kitlerinizi kaybediyorsunuz. Böyle akar vücudunuz böyle resmen bir pelte gibi o şey jel gibi olursunuz.
1: Aha.
0: Bunu yapmayın. Ve şöyle bir şey oluşuyor. Vücut her kilo kaybında yağdan vermiyor.
1: Kastan
0: tabii
1: da
0: tabii kastan gidiyor. Daha bir sıkıntı var. Kası koymanın yolu yok. Siz kası yerine koyamazsınız. Yani ya gideceksiniz ağırlık kaldıracaksınız. Onunla bile yerine koyamayabilirsiniz. Onun için bu hataya düşmeyin.
1: Yani potansiyelini mi kaybediyor aslında?
0: Evet. Kastaki kök hücreyi öldürüyorsunuz. Kök hücre öldü mü kas yenilenmez. Bakın kas yenilenmez. Kıkırdak yenilenmez. Yağ şımarıktır. Yağ yenilenir. O nedenle kas ve kıkırdan yenilenmediğini bilin. Mesela diz eklemini mahvettiniz. Koşu bandlarında koştunuz. Kaşu bandında koşunca diziniz travma olur. Çünkü sert zemine vuruyorsunuz. O kıkırdak gitti mi? Hayırlı işler bitti. O kıkırdak bir daha yok. Hayat boyu onun diz ağrısını çekersiniz. Benim hayatta en sevmediğim şey dizim ağrıyor lafı. Dizim ağrıyor bittim ben. Çünkü kıkırdak geri gelmiyor.
1: Hı hı.
0: O nedenle kıkırdaklarınızı koruyun. O nedenle insanların çok büyük hatalarından bir tanesi şu kilo alıp verme muhabbeti. Ya şu kiloyu ya mesela 80 misiniz?

0: 80 durun ya. Yani bir 70 bir 80. Bir 70 bir 80 zarar veriyorsun. İkinci zararı da safra yolları. Taş. Safra kes taşı olursunuz. Aa, kilo alıp verince tabii ki safra kes. Çamur olursunuz. Bir de şunu istiyor. Şu, safra kesin çıkartmak iyi bir şey midir? Safra kesesini çıkartmak iyi bir şey değildir ki. Safra kese safra deposu. Tabii ki taş olunca çıkarıyoruz. Hı hı. Ama şunu demek istiyorum.
1: Ama bir sürü de enzim üretiyor.
0: Safra kesesi bir safra deposu. Hı hı. Enzim üretmiyor ama depo. Safra kesesini çıkartmak, safra kesesi çamurundan sizi kurtarmıyor. Hı hı. Çünkü safra yollarında kese olmasa bile tekrar çamur oluşabilir. O zaman neyi çıkartacaksınız? Yani sadece safra kesesini çıkarttınız.
1: Doğru.
0: Peki safra yolları çamurunda neyi çıkartacaksınız? Bitti. O zaman safra yolları çamurunun üretilmemesi gerekiyor. İnsanlar şöyle zannediyor. Safra kesesini aldırdım, safradan kurtuldum. Kalın bağırsağı çıkarttım. Öyle bir şey yok. İnsan bir bütün bir organizma. O nedenle şeyinize ben her zaman söylüyorum. Burada söyleyeyim. Veda hutbesinde Hazreti Muhammed'in çok güzel bir lafı var. Söyleyeyim. Nefsinizin yani bedeninizin sizin üzerinizde hakkı vardır.
1: Ne güzel.
0: O nedenle bu çok önemli. Bakın bedeninizin hakkı var sizin üzerinde. Bedeninizin hakkı şu. Beden bize bir emanet. Hı hı. Bu beden emanetini koruyun. Çünkü beden emanetini korumazsanız bozulanı tamir etmek çok zor değil. Hı. İmkansız. O evet. nedenle lütfen bedeninizi koruyunuz. Saçınıza bakınız. Saçınıza bakınız ya. Onu yıkayınız. Tarayınız onu. E hocam nasıl yıkayalım? Pahalı şampuanlara değil. Pahalı şampuanlara değil. Önemli olan bakım vermektir. Yağlanmasını önleyiniz. Ama kurumasını da önleyiniz. Hı hı. Mesela saçın kuru. Saçın kuruysa onu nemlendiriniz. Nasıl nemlendireceksiniz? Çok basit. Nemlendiriciler var.
1: Evet.
0: Bugün 50 bin tane en küçük, en iyi nemlendirici ne? Birazcık zeytinyağı.
1: Biraz.
0: Bir damla, bir damla ya. Elinize zeytinyağı dökün. Azıcık iki damla. Hı-hı. Şöyle dibine doğru güzelce friksiyon yapın. Yani ne yapın cildinizi? Bizim tıpta bir şey vardır. Kuruysa yağlandır. Yağlanlıysa kurut. Kurut. Yani nereye getir? Hep orta hatta getir.
1: Evet.
0: Şımarık çocuğu adam et. Ama hiç gülmeyen çocuğu da biraz şımart. Yani hep neyi bulmak lazım? Kantların topuzunu kaçırmamak, o dengeyi orta yol bulmak lazım.
1: Evet. Çok soru geliyor hocam WhatsApp hattımızdan. Hatta arıyorlar da. Bacak kireçlenmesi nasıl geçer? Orçun hocama sorar mısınız? Demiş.
0: Bacak kireçlenmesi diye bir şey yoktur herhalde. Diz kireçlenmesinden evet, bahsediyor.
1: Öyle sormuş.
0: Önce şunu
1: siz
0: söyleyeyim. Beni dinleyenler. Türkçe'de bizim şurası bacak diye geçmekle beraber anatomide bacak burası.
1: Alt bölüm.
0: Burası bacak.
1: Aa.
0: Burası uyluk.
1: Uyluk.
0: Uyluk bacak. Uyluk bacak. Çünkü hasta bize diyor bacağım ağrıyor diyor. Nerem ağrıyor diyorsun. Bacağını burası biliyor. Bacak aşağısı unutmayın. Burası da ön kol. Burası da kol.
1: Ha, önce bu sefer kol.
0: Evet. Şimdi gelelim diz ağrısına. Diz ağrısı kıkırdağınızın yıprandığını gösterir. Kıkırdağın damarı yoktur. Kıkırdak nereden beslenir? Eklem suyundan. Eklemin suyu azaldı mı kıkırdak ölür. Yani bana şunu deseniz ki ekleme yapılacak en büyük hakaret nedir? Suyunun azalması. Su nereden gelir vücuda? İçtiğin sudan gelir. Sen egzersize gidip haşır uşur terlerken su içmezsen vücut o suyu çeker. Onun için lütfen günde 2 litre, 2,5 litre. Size bir şey söyleyeyim. Sabah kalktığınızda lütfen en az 1 litre su içiniz. Hocam 1 litre içemeyim yarım litre. Yani ne demek bu? 2 bardak büyük fincan. Yani bakın beni dinleyenler. Şundan 2 tane 3 tane için. Beni dinleyin. Hocam içemiyorum yavaş yavaş iç.
1: Evet, bizi izlerken
0: ha, için. Mesela başka 2 bardak çay için. Bugün çay. Çayın en önemli özelliği. Çay içinde fitik asit ve tannik asit bulunduğu için. Özellikle ağır metalleri bağlıyor. O nedenle. Yemeğin üstüne 2 bardak çay için. Hı hı. Bir de çay fosfatı bağlıyor. Fosfat insanı yaşlandırıyor. Fosfat kireçlenmenin ana metaboliti. Çünkü kireç dediğiniz şey kalsiyum fosfat. Onun için yaşlanmamak istiyorsanız, eklemlerinizin kireçlenmemesini istiyorsanız mutlaka yemeklerden sonra 2 bardak çay için bir. 2, eklem sıvısını en iyi oluşturan şey A vitamindir. Hı hı. A vitamini eklem sıvısını oluşturur. O nedenle havuç yiyiniz, domates yiyiniz eklemi korur. Onun için eklem sıkıntısı olanlar dışarıdan A vitamini kullanabilirler. Bir de özellikle brokoli gibi antioksidan maddeler ekleme iyi gelirler. Yine balgam söktürücü en asetil sistemim var. Günde 600 miligram civarı eklemlere çok iyi geliyor. Onu da size balgam söktürücü
1: evet,
0: olduğu için eklem sıvısını daha da inceltir, iyi hale getirir. Son bir şey de söyleyeyim. Kireçlenmeyi önleyen en iyi şey de sarımsak soğandır. Soğanda bol miktarda kuarsetin var.

0: Onun için peki pişmiş soğan mı? Çiğ soğan mı? Çiğ soğan. Pişmiş de iyi ama uçuyor. Kuarsetin bozunuyor. Onun için günde bir soğan yiyiniz. Yani beni dinleyin. Bir soğan. Hocam bir soğan nasıl yiyeceğim? Yiyin kardeşim. Soğan yemeği öğrenin. Mesela en kolay yenecek soğan beyaz soğandır. Beyaz soğan tatlıdır yemesi. Bir de soğanı yemeyenler için biliyorsunuz klasik suda bekletin.
1: Evet.
0: Suda bekletmek gerçekten
1: acısı
0: o sülfürik asidi biraz attırıyor. Soğan bir nimettir. Mesela ben soğanı sabah kahvaltısında mı akşam mı mutlaka işte ağzım kokar tüketin. Soğan ve sarımsak çok önemli bir şey. Kuarsetin bir nimettir. İçinde fisetin de var o iki şey bileşi. Onun için eklem ağrısına en büyük tavsiye edeceğim bir şey. Bir de bir şey daha söyleyeyim. Patatesi haşlayın. Patatesi haşlayın. Soğan da koyun içerisine haşlarken. Aynı yemek yapar gibi. Suyunu birazcık patates ve soğanla beraber dizinize kapatın.
1: Ha, lapa gibi.
0: Lapa gibi. Kalanı da yiyin. Çünkü patates ve soğan burada emiliyor kuarsetinle beraber. O da eklem sıvısınız ama bunu sıcak yapacaksınız. Sıcak güzelce bunu saracaksınız. Hatta içine bir miktar acı biber de atabilirsiniz kapsayısın. O da damarları genişletir. Onun için özellikle dizinizi kapsayısınla ovunuz acı biberle.
1: Zaten öyle merhemler
0: var. Merhemler var. İçinde şöyle bir şey var. Şeyli, mentollü, mentol, kafur ve kapsayısın acı biber. Bunların üçünü beraber. Çünkü mentolün şöyle bir özelliği var. Damarları genişletiyor. Acı biberin etken maddesinin içeri girmesini sağlıyor.
1: Yol
0: acı biberin etken maddesi de damarları genişletir. İki, eklem sıvısını arttırır. Ağrıyı keser. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Nane ve mentol Alzheimer önlüyor. Koklamak. Onun için nane...
1: Benim hiç olmamam lazım. Çünkü evet. Benim migrenime tek iyi gelen şey.
0: Evet. Şunu söyleyeyim. Mentollü sakız çiğneyiniz. Naneli sakız çiğneyiniz. Yani naneyi bir alışkanlık edinin. Onun için mentol çok iyi bir şeydir. Biliyorsunuz mentol nanede bulunur.
1: Evet.
0: Mesela nane yanı da bir limettir mesela. Nane yağını ara sıra burnunuza sürmek, ağzınıza
1: dökmek.
0: Benim
1: hocam çantamda cüzdan gibi nane yağı vardı.
0: Nane yağı çünkü.
1: Vallahi cüzdanımı unutabilirim tabii, ama nane yağımı unutmam.
0: Çünkü nane yağının anestezik bir özelliği de var. Ağrıyı keser.
1: Evet, evet.
0: Öyle siz de oradan onu yararlanıyorsunuz.
1: Evet, evet. Yani
0: onun için o mentol çok önemli bir şey. Ve yapılan çalışmalarda beynin iltihabını azalttığı, Alzheimer önlediği biliniyor. Onun için ben her gittiğimde şunu söylerim. Eve en iyi koyacağınız şey nane yağıdır.
1: Evet ve gerçekten %100 nane bir sürü de etrafta çok kolay bulacağınız
0: en kolay
1: var.
0: Türkiye'de bulacağınız şey nanedir.
1: Evet, gerçekten öyle. Evet. Hocam ilginç bir soru gelmiş. Gözlerimden devamlı yaş akıyor sorar mısınız demiş.
0: Gözlerden yaş akabilir. Bunun en önemli sebebi gözyaşı kanalının tıkanmasıdır. Gözyaşı kanalı gözünüzün iç kısmında şurasındadır. Yani şöyle şurasında. Gözünün nuru dendiği yerdedir. Yani gözünüzün iç kısmındadır. O yaşlılara tıkanıyor. Bazen çift tarafı tıkanıyor. Bazen tek tarafı tıkanıyor. O kanal normalde burnunuza akıyor. O kanal tıkandığı zaman biz onu açıyoruz. Ama bir daha tıkanıyor. Yapacak bir şey yok. Onun için gözyaşı akmasında göz kanalı tıkanmıştır. En önemli sebep bu. Hocam açtırayım mı? Açtır. Üç ama ay sonra bir daha tıkanıyor. Ama bir açtırmayı deneyin. Bunu
1: belki de
0: bir
1: kalıcı olur.
0: Bir de önce açtırın sonra da yapay gözyaşı kullanın. Çünkü şöyle oluyor. Gözyaşı yaşlılarda azalıyor, koyulaşıyor. Kanalı tıkıyor. Orası kireçleniyor. Bu sefer de siz açsanız bir de gözyaşı koyu olduğu için bir daha tıkanıyor. Onun için böyle insanlara en kolay şey yapacağım şey bunu kim yapıyor? Gözcüler yapıyor bunu. Gözyaşı kanalını açtırmanız lazım. Bir de son bir şey söyleyeyim. Bazı insanlar yüz felci geçirdikten sonra yüz felcindeki sinirler abuk zubuk uzadığı için yemek yerken gözden yaş gelebiliyor. Yani hasta sakız çiğnerken ya da ilk lokmayı ısırdığında fışır fışır akıyor. Normalde de bu olur biliyorsunuz. Yemek yerken gözden yaş gelebilir. Ama yüz felci geçirenlerde gözden yaş geliyor çiğnemeyle beraber. Yapacak bir şey yok, tedavisi yok, üzgünüm.
1: Evet. Huzursuz bağırsak sendromu ve gastrit ikisi için bilgi verebilir misiniz? İkisi bir
0: huzursuz bağırsak ve gastrit için bir kere bunlar için burada midedeki Helicobacter pylori'den tutun da yanlış floradan tutun da yanlış beslenmeden tutun da sayın gitsin. Stres faktörleri, sıkıntılar, kafanın iyi olmaması, mide biliyorsunuz insanın psikiyatrik ve psikolojik durumuna en sıkıntılı cevap veren organdır. Sizin canınızı bir şey sıkmamış gibi durur ama midenizin canını sıkmıştır.
1: Yani haberiniz bile
0: sizin,
1: olmaz
0: tabii, diyorsunuz. Ondan sonra bugün siz kime endoskopi yaparsanız mides kıpkırmızıdır. Midenin canı sıkılmıştır. Yani bir iltihap vardır. Size bir şey söyleyeyim. Midedeki iltihabı geçirmenin en kolay yolu iki tanedir.
1: Ne hocam o?
0: Bir,

0: ılık şeyler yemek içmektir.
1: Ha.
0: Sıcak, ılık, soğuktan kaçınacaksınız. Soğuk yoğurt yemeyeceksiniz. Dondurma yemeyeceksiniz.
1: Aa.
0: Çünkü soğuk şeyler iltihabı azdırırlar.
1: Aa.
0: Bunu bilin bir kere. Bunu kafanıza yazın. Mesela soğuk yoğurt, soğuk karpuz. Bunlar mahveder mide bağırsak sistemini. Hatta ben bir yerde geçenler dedim. Soğuk yoğurt ve karpuz bazen yaşlıları öldürüyor. Neden? Dolaptan çıkıyor teyzenin önüne bir karpuz koyuyor. Bir yiyor. Bütün mide bağırsak sistemi üşütüyor. Bu sefer ağır ishalle karşı karşıya kalırsınız. Su kaybı, potasyum kaybı sıkıntılı hatta ölümlere giden tablo oluşturabilir. Mide bağırsak sisteminin korunmasına en iyi şey damla sakızıdır.
1: Ay ben çok
0: Damla
1: severim ve
0: sakızı
1: çok iyi
0: bulacaksınız.
1: ağrıya da iyi geliyor
0: Her
1: hocam
0: şey.
1: o.
0: Çünkü
1: İnanılmaz.
0: midenin üstünü sıvar. Şak diye keser. Ama nasıl yapacaksınız? Koyacaksınız değirmenin içine.
1: Evet,
0: Toz
1: tuz
0: haline
1: gibi.
0: getireceksiniz. Onu oradan yiyeceksiniz. Ya da bir şeyin üstüne ekseniz de olur. Ya da sakızı çiğneyin yutun.
1: Evet.
0: Ama normal sakız değil. Damla
1: Evet
0: sakızı.
1: evet o katır kutur
0: Bir
1: olan
0: de
1: mumu da vardır
0: ha,
1: ya
0: evet.
1: yanında.
0: Damla sakızı pahalı. Doğru. Ucuz sakız da var. O da Arap gamıdır. Arap sakızı. Arap sakızı akasya sakızı olarak satılır.
1: Reçine
0: Her
1: yani
0: yerde
1: bir
0: var
1: nevi.
0: akasya sakızı. Gidin alın. Ucuz. Yani şöyle
1: O da olur mu?
0: o da olur.
1: Ha
0: Yani
1: tamam.
0: onun kilosu 50 lira 100 lira. Hadi öbürsü pahalı gerçekten. Yani öbürsü şu anda uçtu gitti fiyatı
1: Doğru
0: gerçekten de.
1: evet.
0: Bence Arap sakızı yani Türkiye'de akasya sakızı. O Senegal'den falan geldiği için Arap sakızı deniyor bizim ülkemizde. Arap gamı deniyor. Ondan da alabilirsiniz. Çiğniyorsunuz, yutuyorsunuz
1: Yutun.
0: onu. Hemen mideyi kaplıyor. Gastriti önler, şişkinliği önler. Bir de bağırsak iltihabına çok iyi geliyor. Mesela ben hep Crohn'lu hastalara öneriyorum. Diyorum ki Crohn hastalarına mutlaka sakız çiğneyin yutun söylüyorum. Bir de karanfil yağı ya da karanfilin kendisi çok iyi bir antiseptik. Karanfil de bunu çok iyi antiseptik özelliği var. Okaliptus. Okaliptus da mide bağırsağa çok iyi gelir. Yani bulabilirsiniz ondan
1: Bana
0: sonra.
1: gene nane yağı da iyi geliyor
0: Nane yağı
1: hocam.
0: da çok iyi gelir.
1: Hocam
0: Evet.
1: benim işte lisemde yabancı bir okuldu. Revire giderdik. Başımız ağrır. Kesme şekerin üstüne nane
0: Nane
1: yağı
0: ya.
1: başlar.
0: O doğru biliyor
1: Geçer.
0: musun?
1: Midemiz ağrır, geçer.
0: Bak.
1: Biri baygınlık geçirir, geçer. Karnı ağrır. Yani
0: Evet.
1: bilmiyorum herhalde dedim bana
0: Hayır,
1: çocukluğumdan gelenmişim.
0: evet,
1: Çok
0: değil.
1: seviyorum
0: Nane
1: ve
0: yağı
1: çok iyi geliyor
0: doğru
1: bana.
0: söylüyorsun. Nane yağı da öyle, karanfil yağı da öyle. Mesela ağzınızı temizlemek istiyorsun. Çok güzel bir şey söyledin. Mesela bir kesme şekerin üstüne 2-3 damla nane yağı, 2-3 damla karanfili yutun. Ondan sonra bir de sakız çiğneyin, hem mideniz yatışır.
1: Doğru.
0: Yani bunlar dediğiniz gibi çok önemli şeyler. Tabii ki bunları unutmamak lazım. Bir de ağzınızda karanfil gezdirmeye alışkanlık edinin. Çok çok iyi bir antiseptik. Yani mikropları öldürür. Ben ağzında karanfil olup dişi çürüyen görmedim.
1: Eskiden restoran çıkışlarında hep olurdu.
0: Ya
1: Ne
0: vardı
1: güzel
0: ama
1: bir alışkanlıktı
0: şimdi
1: o, değil mi?
0: bakıyorsun saçma sapan şekerle uyduruk
1: Evet
0: uyduruk.
1: evet. Halbuki o karanfil ne kadar güzel bir
0: Ya
1: şeydi.
0: şöyle bir şey vardı eskiden mesela nane yağı, karanfil yağlı şekerler vardı.
1: Evet,
0: Hatırlıyor musun o
1: hatırlıyorum.
0: günleri?
1: Evet evet
0: Hani
1: tabii
0: böyle
1: ki.
0: ferahlatıcı mento. O şekerlerin tekrar gelmesi gerekiyor.
1: Onları bir yer yapıyor tabii
0: Yapıyor
1: adını
0: mu?
1: söyle. Evet, çok
0: Hadi
1: eski bir
0: bakalım.
1: yer yapıyor. Daha yeni aldığım için
0: Nane
1: biliyorum.
0: şekeri.
1: Evet,
0: Evet.
1: karanfil de var.
0: Karanfil de
1: Hatta
0: var.
1: böyle bir noktasında böyle patlar o karanfil
0: Evet.
1: boğazınızda
0: Bir
1: bir
0: de
1: acı
0: şöyle bir şey var.
1: patla.
0: Nane karanfil sadece mideye yararlı değil. Şeye de yararlı. Sinüslere. Onun için
1: Aa.
0: tabii sinüzitin, bronşitin geçmesinde. Mesela sinüzit için çok mükemmeldir nane yağı
1: Evet,
0: mesela.
1: bu
0: Tabii
1: buharında burnu
0: eskiden biz
1: açmakta.
0: verirdik mesela nane yağını sıcak suya döktürüyorduk. Okaliptusla beraber sinüzite nefes aldırıp sümkürttürüyorduk mesela. Çok iyi gelir mesela.
1: Evet,
0: Evet.
1: gelmez mi hem de
0: Ya
1: nasıl
0: şimdi
1: gelir?
0: nasıl biliyor musunuz? Şöyle bir şey oldu. Antibiyotiğe bağımlı insanlar. Mesela şimdi beni adam arıyor. Hocam diyor benim idrar yolu enfeksiyonum geçmiyor. Ne yapayım geçmiyor? Sen buldun içmişsin abi. Antibiyotik direnci gelişmiş. Ne yapayım ben sana? Yani çok sıkıntılı durumlar oluştu. Şimdi onu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Şimdi özellikle bana çok gelen bir soru var. Kronik sistit. Şimdi insanın sıkıntısı şu. İnsanlar devamlı idrar yolu enfeksiyonu olup antibiyotik içtiği için bir süre sonra şu olmuş.
1: Direnç mi
0: Mikroplar
1: geçmiş?
0: direnç gelişmiş ama bir sıkıntı oluşuyor. İnsanın sürekli idrar yolu enfeksiyonu olmasının sebebi mesanenin içerisinde bir sümük tabaka var. Aynı ağzınız gibi burnunuz gibi. O sümük tabaka gitti mi bittin. Oraya zırt pırt bakteri yapışır. O sümük tabaka neden gidiyor biliyor musun? Bir, sigara içmek. Sigara içmek mesaneyi mahvediyor. İki, alkol almak. Kadınla alkol almayın. Çünkü idrar enfeksiyonu oluyor. Çünkü alkol çözüyor.
1: Evet.
0: Nasıl yeri çizir?
1: Allah,
0: Mesela
1: sağlığa öyle zararlı ki mesaneyi bile yok
0: ya
1: ediyor.
0: kolonya
1: Baksanıza.
0: ile mesela ne yapıyoruz? Yağları siliyorsunuz ya tertemiz yapıyor. Siz de onu içtiğiniz zaman o sizin şeyinizde, mesanenizde, idrarın içinde bütün o mesanenin içine döşen o ince tabakayı sıyırıyor. Bu sefer siz 10 günde bir idrar yolu enfeksiyonu. O tabakanın oluşması yıllar alıyor. O nedenle

0: Onu oradan sökmeyin. Ondan sonra ben ne ilaçlar veriyorum? O mukus tabakası nasıl geri getireceğiz? Bir daha olsun diye. Allah. Peki antibiyotik verin. Geçiyor. Bir daha oluyor. Çünkü o mukus gitmiş. O mukus mikrobun yerleşmesini önlüyor sümük tabaka. Onun için mesanenizin o tabakasını yemek istemiyorsanız özellikle kadınlar alkol asla almayın. Yani bunu hep söylüyorum. Sigara ve alkol. Sigara ve alkol kadınların kullanacağı bir şey değil.
1: Diye,
0: bir şey size söyleyeyim mi? Bakın.
1: Yaşlanmak istiyorsak kullan.
0: Sigara ve alkolün kadınlara yaptığı zarar erkeklerden 5 kat fazla biliyor musunuz? Net bilgi bu.
1: Doğru.
0: Kadınların vücudu buna hayır.
1: Evet.
0: Ya içmeyin, erkekler de içmesin de kadınlara çok büyük zarar veriyor, onu size söyleyeyim.
1: Evet, kesinlikle evet. Hocam çok katılıyorum, ne güzel altını çizdiniz. Siz gelmeden önce hocam yine yurt dışında trend olan bir şeyden bahsettim. Sadakat hormonu, adı da havalı, vazopresinmiş. Erkeklerin bağ kurmasını kolaylaştırıyormuş. Evet, bu hormonu arttırabiliyor muyuz gerçekten?
0: Şimdi kadınlarda oksitosin var. Kadınlarda oksitosin, erkeklerde vazopresin var. Bu 9 amino asitlik. İkisi de birbirine çok benziyor. Yani oksitosinle vazopresin. Peki kadınlarla oksitosin var, erkeklere vazopresin. Bunlar ne yapıyor? Eş seçme, sadakat, aile kurma. Ama bunlar sadece şey değil. Vazopresin mesela bizim sinirlenmemizi de sağlar mesela.
1: Ha.
0: Onun için mesela siz eşinizi çok seviyorsanız çok kıskanırsınız. Yani bunları böyle yazıyorsunuz ama sadakat hormonu yükselttiniz başınıza bela da olur. Yani bunlar düz cümleler değil. Onun için bir adam size ne kadar...
1: Yükseltin demiyoruz ki hocam, trend oldu diyoruz.
0: Saçmalık. Yani siz mesela,
1: biz yapmadık tamam, ki vazo, trendi.
0: Tamam da ya saçma. Mesela siz vazopresini çok yükselttiniz. Bu sefer de aşırı kıskançlar meydana gelir. Ama şunu söylemek lazım. Bugün yani düz bir şey söyleyeyim ben size. İki tane partner arasında oksitosin ve vazopresini en çok yükselen hepiniz zaten ne biliyor musun?
1: Nedir?
0: Bilindik bir şey. Cinsellik tabii ki. Siz düzenli cinsel hayatınız varsa bunlar çok yükseliyor. Bir de yükselmek de kalmıyor. Bir uyumlu yükselme oluyor. Bakın biz bir şeyin yükselmesini istemiyoruz. Mesela insülin çok yükseldi mi adı ne? İnsülin direnci diyoruz.
1: Evet.
0: Biz insülini yemekten sonra yükselip yemekten sonra düşmesini istiyoruz. Bu da böyle. Hormonlar sürekli yüksek kalsın istemiyoruz. Yükselecek, düşecek. Onun da en güzel yolu cinsellik. Bugün sizin partnerinizde düzgün bir cinsel hayatınız yoksa bunlar hikaye bunlar. Şu yazılanın topu çöp. Peki bu cinsellik ne zamana kadar olmalı? Haftada en az bir defa. Minimal. 2-3 çok iyi. Ayda bir çok az. Ayda bir cinsellik çok az. 2 haftada bir evet anlarım. Olabilir. Mesela bazen yoğun zamanlarda şudur budur. Ama cinsellik yapmak zorundasınız.
1: Evet.
0: Ha, şunu da söylemek istiyorum. Cinsellik sadece cinsel işte birleşme şeklinde olmayabilir. Ama cinsellik yapmak zorundasınız.
1: Hı hı.
0: Bunu unutmayın. Onun için her yere yazın bunu. Partnerler cinsellik yapmazsa olmaz. Bağlanma bitiyor. İşte o vazopresin, oksitosin azalıyor. Bu hormonların en çok arttığı dönemli oksitosinin vajinal doğum. Vajinal birleşme, vajinal uyarım. Bunları yapamıyorsanız vajinal uyarım teknikleri var. Kegel egzersizleri dediğimiz. Onları okuyabilirsiniz. Yani siz...
1: O hocam idrar kaçırmada da yapılan
0: o da etkili oluyor. Ya şunu söylemek istiyorum. Siz
1: mi?
0: Cinsellik yaşamasanız bile vajinal stimülasyon yapmak zorundasınız. Üzgünüm. Pelvik taban içinde böyle. Bakın hayatta şöyle bir şey var. Ben her zaman söylüyorum. Kadınların düzgün genç kalması için iki şey yapması gerekiyor. Bir doğurmaları, iki düzenli aile hayatlarının olmasıdır. Bu erkekler için de aynı şekilde. Mesela biz doğuramadığımız için bizim de evlat bakmamız, yani çocuğumuzun olması ve yine düzenli aile hayatlarımızın olması ömrü uzatan faktörler. Çünkü ben son zamanlarda bakıyorum hep şöyle bir şey var işte hani insana sorumluluk almak istemediği için hani herkes o kim kime dumduma.
1: Aynen. Hocam olayı, aldatmalar da çok arttı. Şu soru kadınlara.
0: Aldatmalar da oksitosin ve vazopresini düşürür.
1: Bir dakika soracağım. Özellikle erkekler neden aldatır diye soracağım. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İş Bankası Murat'la sunar.
6: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... topluyorum.
5: Tamam. Topla bakalım.
6: İş cebi açıyorsun.

0: farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
1: Güzel topladın.
0: Yani bir kıvanç değilim ama.
1: Aa, hayır, iyisin, iyisin.
0: Ben isterim. İş cebim yapar. Benim bankam iş bankası.
2: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Dondurma, dondurma gibi değil, dondurma.
7: Oh Milo Puf, sil ağzını bu.

0: 1'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram Karlıdağ tereyağı 450 lira.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
4: Bellona. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
7: takoman. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Söylemezsem olmaz. Artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında. Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Μαλάκα.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jetjelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jetjeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
4: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
5: Sarık ola!
6: Fanta sarık ola canım o.
4: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden Fanta sarık ola hastasıyız.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan. Leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pod'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
9: Atıştırmalık?
8: Yok ben doymalık takılıyorum.
9: Bir şey diyeyim ya.
10: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
8: Abi bu adam ne yiyor ya?
11: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlanmıştır.

0: Andı. Colgate Total.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White & Cookies. 5 kat lezzet.
2: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
3: Sarık ola!
4: Fanta sarık ola canım o.
2: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasıyız.

0: şey diyeyim mi?
1: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
2: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
5: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
7: Evet, Oytun Hocam'la kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ah bir de keşke reklam arasında da konuştuklarımızı verebilsek değil mi? Nasıl keyifli bir sohbet geçiyor hocam.
8: Stüdyo şefi saçlarını kestirtmiş.
7: Hocam diyor ki sen evlen artık.
8: Artık dedim seni istemeye gelsinler dedim. O da dedi ki istemiyorum dedi. Ya kadınlara böyle bir şey oluştu şimdi.
7: Evet, erken evlenmek istemiyorlar. Yani şimdi o da kariyer yapıyor mesela. Biraz daha böyle o kariyeri ilerlesin istiyor.
8: Ne olacak bu, ilerleyecek bu? Nereye
7: bir
8: gidecek
7: bu? Bir şey olmuyor
8: bu?
7: Evet. Yani bu arada kariyer hakikaten eğer hani çok erken çocuk yapmayacaksanız ilerleyebiliyor.
8: Size bir şey söyleyeyim mi? Yani şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi kadınların doğum yaşları 40'a kaydıkça sıkıntılar da. Mesela şimdi bana diyor ki otizm neden arttı? Otizmin artmasının sebepleri arasında 10 tane sebep yazsam. En az ilk 3'e
7: geç
8: anne baba olmak. Hı hı. Şimdi mesela ben 48 yaşına geldim. Biz baba olacağız daha biz. Biz baba olacağız. Yani ne çıkacak belli değil. Şimdi bir şey çıkacak. Anası 40-45 yaşında mesela, düşünün. Ben 50 yaşına, 53 yaşına gelmişim. Bir şey bak işte bak. Bizim stüdyo şefimiz arada verdiler. Abi burada bir Müge Anlı realitesi doğdu yemin ederim. Evet. Gerçekten
7: bizi
8: de.
7: Bizi böyle bak, iki kişilik ekip zannetiyorsunuz
8: hocam. Saçlarını kestirmiş. Peeling de yaptırmış bugün böyle. Pek nurlu bir insan halindeydi. Ya şunu söylemek istiyorum. Kadınların hakikaten 30'una kadar bir çocuk yapmaları gerekiyor. Şimdi mesela 30 biliyor musunuz? Biyolojik olarak şundan. Mesela 30 yaşından sonra çocuk yapınca meme kanseri riski azalmıyor. Demek ki bunun hikmeti 30. Bu hikmet şu demek ya. 30 yaşından önce bir tane doğurun yani. Beni dinleyin. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Çocuk da tutmayabilir. Çünkü rahim yaşlanıyor. Miyom sıkıntıları ortaya çıkıyor. Ondan sonra...
7: Hücreler zaten komple
8: tabii yaşlı. Yani bir de şöyle bir şey var. 30 yaşından sonra bir de o yumurta rezervi azalabiliyor. Ya ne risk atacaksın ya? Şimdi mesela kadın geliyor bana diyor ki... Yumurta rezervim sıfır diyor. AMH diye bir tetkik var biliyorsunuz. Yumurtaya bakıyor. Nasıl üre böbreğe bakıyorsa... AMH'da yumurtanıza bakıyor. Şimdi geçen de bir kız geldi. 20-21 yaşlarında. Belki daha 19 yaşında olabilir. AMH'ı sıfır. Ben dedim kıza ya sıfır yani.
7: Hiç yok yumurta demek.
8: Kızım sen gebegalısın dedim. Ya hocam mümkün değilmiş dedi. Ya kızım dedim bakın. Sende bir tane iki tane yumurta vardı dedim. Aha. Hakikaten kız 4-5 ay sonra gebe kaldı. Ama bu lafı bana 40'ta söyleseydi bitti kalamaz. Çünkü neden? AMH sıfır bile olsa over rezervi 19-20 yaşlarında kök hücre rezervi olduğu için bir şekilde tutuyor. Yani o iki tane üç tane gerçekten üç tane yumurtadan bir tanesi tutuyor. Ama bu geç yaşta olmuyor. Onun için beni dinleyenler, AMH yaşınız çok düşük olabilir. Sıfırlara yakın. Ama genç kızsanız gebe kalma ihtimaliniz yüksek, var. Ama bunu 40 yaşından sonra söyleyemeyeceğim.
7: Evet. Hocam son 5 dakikamız, şu erkekler neden aldatıyor sorusunu bir cevaplar mısınız?
8: Şimdi Nilüfer, erkeklerin aldatmasının ve kadın aldatmasının en önemli sebebi yeni bir partner algısıdır. Yeni partner her şeye çekici gelir. Bugün cep telefonu yenisi modeli çıkınca senin telefonun ne kadar güzel ve çalışıyor olsa bile yeni model olduğu için bir çekiciliği olur. Evet, yeni her zaman çekicidir. Bu bir beyin algısıdır. Örneğin köyde yaşayan kişi şunu der.

0: Bir İstanbul'a gitsem Boğaz'ı görsem. Yeni. Boğaz'da yaşayan bir adam da olan bir köye gitsem de kırların içinde gezsem der. Yeni. Onun için insanların tatile gitmesinin sebebi yeni yerlerdir. Ne diyoruz biz hep? Yeni yerler görmek, yeni insanlarla tanışmak, yeni insanlarda aldatmaktır bu. O zaman aldatmanın içi şeyinde, dinamiğinde, psikolojik yapısında yenilik yatar. Onun için yapılan çalışmalarda aldatan insanların yeni biriyle tanışmış olduğu gözleniyor. Mesela yeni komşu, yeni iş arkadaşı, hep yeni bu. O zaman çevrenizde yeni biri varsa aldatma potansiyeli çok çok yükseliyor. İkincisi, aldatan insanların, özellikle erkeklerin eşiyle çok büyük bir sorunu yok.
1: Evet.
0: Ne biliyor musun olay? Heyecan. Heyecan, adrenalin. O zaman ilişkimizde adrenalini korumazsanız erkekler yeni adrenalin ararlar. Nasıl yani? Eve geliyorsunuz, kapıyı açıyorsunuz, sizi bir şeyle kadın karşılıyor. Eşortmanla. Ve bu eşortman solmuş
1: Çamaşır suyu
0: yıkanmaktan,
1: lekeli.
0: çamaşır suyu lekeli. Ya bir erkek bunu istemiyor. Erkeke şu lazım. Erkekler değişkenliği sever. Onun için bir gün rujla açı vereceksin. Bir gün ruju alacaksın, yanaklarını süreceksin. Bak ben size öğreteyim. Bir gün de ruju alın, alnınıza sürün. Erkekler bunu sever. Bir gün saçınızı toplayın. Bir gün bırakın. Bu kadar. Ne o değişiklikler? Hatta hiçbir şey yapmak istiyorsanız peruk geçirin kafanıza. O da olur.
1: O da oluyor.
0: Erkekler bunu çok severler. O nedenle gerçekten dinamizm çok önemli ilişkilerde ve yapılan çalışmalarda aldatan insanların tamamına yakını değil. Tamamı şunu söylemiş. İlişkimizin dinamizmi kayboldu. Hem kadın için hem erkek için. Yani,
1: Rutine
0: rutine
1: girmişti.
0: girdi, sıradanlaş. Demek ki bunu yapmamak lazım. Sıradanlaşmak tatile gitmek değil. Sıradan heyecan tatile gitmek, para harcamak değil. Heyecan araba almak değil, ev almak değil. Heyecan kendi stilimizi değiştirebilmek, elbiselerimizi değiştirebilmek. Bazen mesela şunu diyebilirsiniz. İşte ben senin için en sevdiğim yemeği yaptım. Bir de üstüne yanına mum diktim. Çünkü ben seni çok seviyorum. Böyle bir ambiyans yarattım. Birazcık çiftlerin birbirlerine ambiyans yaratması gerekiyor. Eşlerin de gelirken ya ben senin en sevdiğim bugün parfümü aldım. Ya da ben sana bu parfümü beğendim. Bir kadın bunu çok sever. Benim bir lafım vardır. Bir kadının en çok sevdiği şey hatırlanmak ve düşünülmektir. 5 tane kestane al. Yemin ederim 4'ünü ye, bir tanesini senin için getirdim geldim de bir kadına yeter o. Orada önemli olan kestane yemek değil, hatırlanıldığını düşünülmesindir. Yani bir kadın şunu diyecek, beni düşünmüş.
1: Evet.
0: Bunu hiç unutmayın. Hatta bir kadına gittiğiniz yerde bir bardak su içerken arayıp, ya ben çok güzel bir su içiyordum, sen aklıma geldin,
1: Boğazımdan
0: bu sudan
1: geçmedi.
0: sana getireyim mi desem, kadın şöyle, ya ne gerek var suda, evde yok mu, ama kadın şunu der, beni düşünmüş
1: Evet,
0: der. Onun için
1: yüzdeyiz.
0: eşlerinizi lütfen düşününüz. Kadınlar bu konuda, ama kadınların da bir sorunu var. Siz de kadınlar ev haliyle lütfen kocanıza kapıyı açmayınız. İlk görüş çok önemli. Lütfen. Beni dinleyin bak.
1: Evet,
0: Şu
1: hocamı dinleyin.
0: pembe
1: Boşuna konuşmuyor hocam.
0: üstüne çamaşır suyu dökülmüş şu şeyi kapıyı açarken kullanmayınız.
1: Tamam.
0: Beni dinleyin.
1: Evet, bu güzel
0: Evet.
1: öğütle bitiriyorum sevgili hocam.
0: Evet. Peki.
1: Sohbetinize doyamadık ama
0: Teşekkür
1: süremiz
0: ederim. Ben
1: bu
0: kaçıyorum.
1: kadar.
0: Şöyle
1: Evet.
0: şıkkımı takayım. Evet ve
1: O zaman haftaya salı
0: evet
1: inşallah
0: teşekkür ederim.
1: yeniden görüşmek dileğiyle. Biz devam ediyoruz efendim. Plastik cerrah operatör doktor Mustafa Karaca geliyor.
2: Burun estetiği olacaklar ve olmak isteyenler. Tüm sorularınızın cevabı bu yayında. Ameliyat sonrası süreç nasıl işler? Burun ucu düşmesi için ne yapılmalı? Burun dolgusu zararlı mıdır? Hangi durumlarda yapılmalıdır? Ameliyat sonrası burnumu sevmezsem ne yapmalıyım? Yağ enjeksiyonu yaptırmak zararlı mıdır? Yağ enjeksiyonu sonrası kayma olur mu? Hepsi ve daha fazlasını plastik cerrah operatör doktor Mustafa Karaca Nilüfer zamanında anlatıyor. Şimdi.
1: Evet Mustafa Hocam stüdyomuzda hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Nilüfer
1: Evet,
3: Hanım.
1: uzaktan ben sizi takip ediyordum sosyal medyadan hocam. Çok memnun
3: Teşekkür
1: oldum. Burada da
3: ederiz.
1: tanışma fırsatım oldu.
3: Ben de çok memnun
1: Nasılsınız?
3: oldum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Ben deyim. Hocam estetik arasında en çok yapılan ameliyat sanki bana burun estetiği gibi geliyor. Ya da eskiden böyleydi. Hala tacını koruyor mu?
3: Doğru. Türkiye'de en çok yapılan estetik ameliyat burun estetiği. Amerika'da meme büyütme diye geçer ama Türkiye'de burun estetiği.
1: Hocam işte her gün yeni bir şey çıkıyor ya. Burun estetiğinde de böyle yeni

0: yöntemler. Eskiden korkardık işte, o alçı uzun süre kalır, morarma çok olurdu. Onlar minimize oldu mu şimdi?
1: Tabii bayağı aslında bunu yıllardır duyuyorsunuz. Ben biraz daha teknik açıdan anlatayım. Yani aslında morarmayı engellemek kullandığımız bir cihazdan kaynaklanmıyor. Temel olarak yumuşak dokuyu korumakla ilgili. Çünkü burun estetiğinde bizim ameliyatın %90'ını yaptığımız şey burnun iskeleti. Yani kıkırdak ve kemik. Şimdi biz bu kıkırdak ve kemiğe işlem yaparken eğer yumuşak dokuları güzelce ayırıp korursak ve derinin altına kan sızmasını engellersek morluğu engellemiş oluyoruz. Yani bu şekilde yapılmış bir ameliyatta %90 oranında hiç morluk olmamasını sağlayabiliyoruz. Bu kullanılan bir aletten değil, özenli cerrahi teknikten kaynaklanıyor.
0: Evet, her zaman bir trend oluyor. Eskiden böyle çok daha yapılı, hatta hafif böyle uçuş pisti gibi burunlar modayken, şimdi biraz daha sanki doğala yakın burunlar görüyorum. Siz ne tercih ediyorsunuz, yoksa hastaya mı bırakıyorsun hocam?
1: Şöyle, bu bir dalgalı bir şey var, trend var. İşte ilk başta sadece sosyete estetik yaptırabiliyordu ve biraz daha iddialı görünen burunlar herhalde tercih ediliyordu veya ancak o şekilde yapılabiliyordu belki. Sonra ortalama halk da estetik yaptırmaya başlayınca aman estetik olduğum belli olmasınlar başladı ve ona göre evrildi teknikler. Sonra herkes yaptırıyor, o zaman ben birazcık sıyrılayım aradan diye daha iddialı burun isteyenler de oldu tabii. Bence şu anda ne herkes doğal istiyor, ne herkes iddialı istiyor. Gerçekten o şekilde isteyen hasta grubu da var. Doğal isteyen hasta grubu da var. Ama burada benim anlatmak istediğim şu. Doğal gözükmeyen, aşırı iddialı gözüken burunlarda fonksiyonel problem olma olasılığı
0: O
1: daha
0: da çok
1: fazla.
0: önemli. Burnum çok güzel ama nefes alamıyorum. Neye yaradı?
1: Evet, çünkü aslında şöyle bir şey var. İyi nefes alan burun bize aslında güzel gözüküyor. Çünkü biz doğada gördüğümüz güzelliklere güzel diyoruz. Çok iddialı burunlar, dikkat çekici olsa da aslında güzel olduğundan değil de dikkatimizi çektiği için. Mesela onu taşıyan kadın mesela öyle bir davranıyor, öyle bir yürüyor, öyle bir işveli ki onun güzelliğini görüyoruz aslında. O burun dikkati çekmesini sağlıyor, sonra kadın güzelliğini gösteriyor. Aslında burun güzel olduğundan değil. Gerçekten güzel olan burun doğal gözükmeli bence.
0: Evet, sosyal medyada gördüğümüz fotoğraflar referans fotoğraflar mı oluyor
1: Burada çok dikkatli olunması lazım.
0: hocam? Bununla ilgili bir aslında görsellerimiz de var arkadaşlarım, onu da ekrana verirlerse.
1: Evet, biz de çekiyoruz.
2: Öncesinde 10 saniyede estetik ameliyat. Öncesinde tepeden gelen bir ışık, somurtan bir hasta yüzü ayakta. Şimdi 10 saniyede ameliyat yapacağız estetik. Sonrası açalım işi. Hasta yatıyor. Hafif bir gülümseme. 10 yıl gençleşti.
0: Evet, aslında ne kadar güzel bir şeye değindiniz. Bu benim de hocam böyle hep dikkatimi çeken, aslında biraz kızdığımda bir şey. Çünkü ışık ve kontrast her şey ya, değil mi? Biz bir kontürle burnumuzu inceltip işte ben de çıkarken mesela yapıyorum hafif böyle kusurlarıma. Bir anda başka bir burunmuş gibi oluyor.
1: Yer çekimi de çok önemli. Yani şimdi bir yatağa uzanıp şöyle bir selfie çekin. Ne kadar güzel ve genç
0: Doğru,
1: gözüküyor
0: aynen.
1: insan. Bir de ayakta böyle çekin. Hele ki ışık
0: Tepeden.
1: tepeden geliyorsa bu örnekte olduğu gibi. O zaman insan daha yaşlı gözüküyor. Kameranın objeye mesafesi de çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Sizler çok daha profesyonelsiniz bu
0: Alttan
1: konuda.
0: ve üstten çekmek arasında bile çok fark var.
1: Tabii mesela şuna da dikkat etmelerini isterim ben izleyicilerimizin. Ameliyat öncesinde özellikle burun ameliyatlarında kamera yüze çok yakın tutulduğunda, hele bir de hasta böyle güldürüldüğünde burun böyle aşağı kanca gibi ve kocaman çıkar. Ameliyat sonrasında hasta ciddi bir şekilde dururken kamerada böyle uzaktan
0: Okka gibi
1: çekilirse
0: çıkar burun.
1: gayet güzel çıkar. Hatta hemen şu anda telefonlarıyla denemelerini tavsiye ederim. Yakından gülerek şöyle çaprazdan çeksinler. Bir de aynı fotoğrafı başkası alsın. Şöyle 2 metre öteden zoomlayarak onlar da gülmüyorken çeksinler. Kendilerine 10 saniye içinde burun estetiği yapmış olacaklar.
0: Evet, yani çok fazla o sosyal

0: sosyal medyada öncesi sonrası fotoğraflara kanmamak gerektiğini bir hekim olarak hocam çok inanılmaz güzel bir üslupla anlattı.
1: Bundan sonraki dönemde sanki bu olay daha da karışacak gibi. Bu
0: evet,
1: yani
0: zaten
1: çünkü
0: çok
1: AI
0: regülasyon var şu anda
1: regülasyon
0: sizler
1: da
0: için,
1: var
0: evet.
1: da bu AI artık öyle seviyelere geliyor ki yavaş
0: Tabii.
1: yavaş. Zannediyorum 1-2 sene içinde ayırt etmemiz de mümkün olmayacak.
0: Evet.
1: Artık bu vakitten sonra gördüğümüz öncesi sonraların gerçek mi AI mi olduğuna nasıl karar vereceğiz
0: Tabii
1: gerçekten
0: çok
1: ben de
0: doğru
1: bilmiyorum.
0: söylüyorsunuz. Şu an bir fotoğrafımızı koysak ve AI'ya desek ki benim burnumu biraz düzelt. Hatta istediğiniz gibi hani ucunu kaldır, ucu düz olsun, istediğini yapıyor.
1: Hatta o göreceğimiz görseller gerçek insan bile olmayabilir.
0: Çok doğru. O yüzden görselle değil belki de artık böyle yüz yüze görüşmeler çok daha veya arkadaş referansı belki tanıdık referansı
1: Çok
0: daha etkili
1: kıymetli.
0: olacak.
1: Yani gerçek bir ameliyat sonucunu gördüğünüz bir hekime gitmek çok kıymetli. Hekimle konuştuğunuzda aldığınız enerji, o konuşma, yani ne kadar iddialı konuşuluyor, ne kadar gerçekçi konuşuluyor. Bunlar çok önemli şeyler.
0: %100 katılıyorum hocam. Burun estetiğinden sonra bir hasta tam haline, hatta şöyle bir deyim vardır ya, burnunun tam oturması diye ne kadar süre alıyor bu?
1: Deri kalınlığına göre değişiyor. İnce derilerde bunun 6 ay olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama derilerde 1 yıl, kalın derili insanlarda 2 yıla kadar uzuyor. Tabii burun aslında ömür boyu değişen bir organ. Ama benim söylediğim sürelerden sonraki değişiklikler ameliyata mı bağlı, yaş almaya mı bağlı artık ayırt etmek mümkün değil. Yani özetle ince deriler için 6 ay, çok kalın deriler için 2 yılda burun tam oturuyor diyebiliriz.
0: Ameliyat sonrası burnunu beğenmeyen biri için revizyon burun en erken ne zaman yapılabilir hocam?
1: En erken 6 ay, mümkünse 1 yıl diye konuşmak lazım. Yani hasta çok mutsuzsa, gerçekten hayatı zindana dönmüş durumdaysa, bu gerçek bir kötü görünümden nedenli de olabilir, psikolojik de olabilir. Sonuç olarak yardımcı olmak lazım. Hani bir 6 ay kadar oyalayabiliyorsak en azından 6. ayda yapılabilir ya da bekleyebiliyorsa 1 yıl çok daha sağlıklı.
0: Şimdi hocam özellikle böyle çok agresif ameliyat istemeyenler için minik dokunuşlarla, dolgularla da buna şekil verilebiliyor. Siz de medikal estetikler bildiğim kadarıyla yapıyorsunuz. Dolgulu bir buruna sonradan ben daha agresif bir değişim istiyorum diyen biri için tekrar ameliyatta yapılabilir mi?
1: Tabii yapılabilir ama biz mümkünse dolgunun önceden eritilmesini istiyoruz. Hyaluronidaz isimli bir enzim içeren ilaç var. Bu ilaç dolgunun olduğu bölgeye enjekte edildiğinde hyaluronik asit yapılı dolgular eriyorlar ki zaten şu anda başka tür dolgu kullanan pek kalmadı herhalde. Ve o dolgular eridikten şöyle bir 2-3 hafta sonra ameliyatı yapmak daha sağlıklı olur. Ama bazen yurt dışından hastalarımız geliyor. Orada sağlık hizmetine ulaşmak çok daha zor olduğu için
0: Evet,
1: biz
0: kesinlikle.
1: öncesinden dolgunuzu eritin gelin desek bile
0: Yapamayabiliyorlar.
1: eritemiyor biliyorlar ve buraya geldiklerinde dolgulu da olsa ameliyat yaptığımız oluyor. Ameliyat biraz daha aldatıcı oluyor tabii. Çünkü yumuşak doku daha şiş oluyor. Biz ameliyat sırasında görebildiğimiz dolguları çıkarıyoruz ama tabii dokunun içine işlemiş bizim ameliyat sırasında göremediklerimiz de olabilir. Ama çok büyük bir problem olmadan aslında dolgulu burunları da ameliyat edebiliyoruz. Ama tabii ki ideal olan ameliyattan 2-3 hafta önce dolgunun eritilmesi.
0: Ameliyattan sonra hocam işte burnumun ucunu hissetmiyorum, koku alamıyorum gibi problemler sık yaşanıyor mu?
1: Burun ucunu hissetmeme çok sık olan bir şey ama 2 yıl kadar bir süreyle en geç o his dönüyor. İlk başlarda böyle bir uyuşukluk, karıncalanma, değişik hissetme gibi şeyler oluyor. Koku alamama sorunu benim aldığım bir şikayet değil. Çünkü biz ameliyat sırasında burun içindeki özellikle nefes almaya engel olan problemleri de düzeltiyoruz. Yani bilakis hastaların iyi yapılan bir burun estetiğinden sonra daha iyi koku almaları beklenir.
0: Hocam, hastalar burun estetiğinden ziyade sonrasında takılan tampon ve o tamponun burundan çıkarılma sürecinden de çok korkuyorlardı. Şimdi orada bir revizyon geldi mi? Daha kolay böyle hasta dostu tamponlar var mı?
1: Tabii, yani şimdi bu o eski şehir efsaneleri onlar.
0: Hı
1: İşte mesela hasta, gencecik bir hasta geliyor. Ben tampondan çok korkuyorum. Niye çok korkuyor? Çünkü babası işte bundan 20 sene önce burun
0: Bir de diyor
1: ameliyatı
0: bilmem
1: olmuş.
0: kaç metre böyle çek çek
1: Evet.
0: bitmiyor değil mi?
1: İşte
0: Öyle
1: o tabii
0: hikayeler var.
1: çok zor onlar. Çünkü bez yapılı şeyler onlar. Öyleydi yani.
0: Yapışıyor bir de. Evet.
1: Yapışıyor, birkaç gün duruyor içi. Onlar çıkarılırken böyle yırta yırta falan çok insanların canı acımış. Şimdi biz silikon yaprak şeklinde

0: burun tamponları kullanıyoruz. Şimdi bunları hiç kullanmamak da mümkün. İşte görürsünüz zaten işte tamponsuz burun estetiği falan, ama burada ne kadar risk aldığınız, hastanın adına ne kadar risk aldığınız önem
1: Onlardan
0: taşıyor.
1: Kolay nefes alınabiliyor mu? Bir de nefes alamama da hastayı böyle çok irite eden bir şeydi ya.
0: Bu silikon burun tamponlarının böyle olukları var nefes almak için. Bunlar içeri yerleştirildiğinde erken dönemde hastalar çok güzel nefes alabiliyor. Hatta öncesinde burundan nefes alamama problemi olan insanlar daha tamponluyken bile burundan nefes alıyorum diye böyle çok mutlu oluyorlar, ama eğer bu tamponları 2 günden fazla tutarsak, ki bazen tutmamız gerekiyor, onlar tıkanıyor. Biraz işte burnun salgılarıyla ve kan pıhtılarıyla falan tıkanıyor. Bence burun estetiğinin erken dönemindeki temel zorluk zaten o birkaç günlük burundan nefes alamama. Yani o tamponları alıncaya kadar biraz uykusuzluk yapabiliyor. Ben de hastalarıma bu şekilde anlatıyorum. Yani bu neredeyse ağrısız bir süreç. Hani çok minimal ağrı veya ağrısız olarak geçiyor çoğu hasta için. İşte morluğu %90 oranında engelleyebiliyoruz falan. Şişlik herkeste oluyor bir miktar. 5. günde geçiyor. Ama işte bu tamponların varlığı sürecinde, o tamponlar ameliyattan 2 gün sonra tıkanınca, onları alıncaya kadar birkaç gün burundan nefes almak mümkün olmayabiliyor. Temel zorluk bu.
1: Ama sonuçta 2 gün.
0: Aynen.
1: Evet, WhatsApp hattımız şu anda ekranda. Hocamıza siz de direkt sorularınızı sorabilirsiniz efendim. Ben hocama iletmekten çok mutluluk duyarım bunları. Bununla ilgili sizin ekleyeceğiniz bir şey yoksa hocam şu biraz yağ enjeksiyonundan bahsetmek isterim.
0: Çok sevdiğim bir konu. Çok az konuşulan, hak ettiğinden çok az değer gören bir konu.
1: Evet. Yüze, özellikle yüze değil mi? Yağ enjeksiyonundan.
0: Vücudun her yerinde kullanabiliyoruz, ama bugün yüzle ilgili konuşalım.
1: Bugün yüzle ilgili konuşalım. Şimdi yağ enjeksiyonu denince tabii akla hemen şöyle geliyor. Yani yabancı bir materyal kullanmayacağım. Ben kendi vücudumdan elde ettiğim zaten bende var olan bir şey başka yerden başka yere transfer olacak gibi düşünüyorum. Doğru mudur?
0: Doğru. Yani yağ enjeksiyonu deyince bayağı böyle zeytinyağını alıp vermiyoruz. Yani bu kesinlikle yabancı bir madde değil. Sizin vücudunuzdan işte lokal anestezi veya eğer o sırada uyuyorsanız genel anestezi altında vakum yoluyla aldığımız bir miktar yağ. Bu arada amacımız sadece yüze yağ enjeksiyonuysa, aldığımız yağ miktarı az olduğu için verici sahada da bir şekil değişikliğine yol açmıyor. Aldığımız yağı özel bir işlemden geçirerek enjekte etmeye hazır hale getiriyoruz ve yüzde hacim kazandırmak, gençleştirmek istediğimiz yerlere enjekte ediyoruz. Bunun özel teknikleri var. İşte bazı yerlerde kemik üstü seviyesine vermek lazım, bazı yerlerde işte orta seviyeye vermek lazım. Çok inceltilmiş yağları daha yüzeysel planlara da verebiliyoruz. Böylece kişinin kendi dokusuyla yüzünü gençleştirmiş veya hacimlendirmek istediğimiz yerlere hacim vermiş oluyoruz.
1: Evet. Peki hocam bu kadar hani yağ enjeksiyonu aslında baktığınız zaman daha doğal bir yöntem gibi gözüküyor ama sanki etrafta ilaçlı dolguları daha çok tercih edenler var gibi geliyor. Neden öyle? Yani neden hakkını bulamadı sizin de başında dediğiniz gibi?
0: Şimdi,
1: Yapması mı daha zor veya çift işlem olduğu için hani karından mı alınıyor yağ genellikle?
0: evet, karın çok pratik oluyor. Hasta dümdüz yatıyor çünkü direkt önümüzde. Ama hani diz içinden almayı da ben çok seviyorum. Belden de alınabilir. Uyluk içinden de alınabilir. Şimdi dolgular çok pratik. Hazır böyle enjektörler içinde satılıyor. Hacim vermek istediğiniz için böyle
1: Kapağını açıyorsunuz.
0: paketi açıyorsunuz. Uyuşturmaya bile gerek yok. Direkt basıyorsunuz, hacim veriyorsunuz falan. Şimdi yağ enjeksiyonu tabii çok fazla üstünlükleri var. Yani dolguya göre. Bir kere yabancı madde olmadığı için hiçbir şekilde yabancı madde reaksiyonuna yol açma riski yok.
1: Alerjik bünyeler için daha ideal.
0: Evet. Onun dışında yok efendim kaydı oraya gitti, şöyle oldu, geç dönemde işte dolgu buradaydı da aşağı inmiş. Böyle bir şey yok. Neden? Çünkü yağ enjeksiyonunda verdiğimiz şey sizin kendi hücreleriniz. Bizim duayenimiz Profesör Doktor Onur Erol hocamız zaten yağ enjeksiyonu adını kullanmaz. Doku enjeksiyonu der, yanlış anlaşılmasın diye. Çünkü o sizin kendi dokunuz. Oraya gidiyor. Bunun bir kısmı orada yaşıyor. Bir kısmını kaybediyoruz, evet. Onu biliyoruz zaten.
1: Ama bu
0: Ama
1: zaten diğer dolguda da olabiliyor. Yani dudağınıza sıkıyorsunuz ama 3 gün sonra bir bölümü kalıyor.
0: aynen öyle. Yağ enjeksiyonu da bir kısmını kaybediyoruz. Bir kısmı orada damarlanıp yaşamaya ve oranın dokusu olmaya başlıyor. Dolayısıyla yani şimdi sizin parmağınız buradan kopup yarın sabah kalktığınızda

0: Buraya geliyor mu? Gelmiyor. Yani oraya verdiğimiz yağ da orada yaşadığı zaman başka bir yere gitmiyor. Orada kalıyor. Ayrıca yağ enjeksiyon, yağ dokusunun içinde kök hücreler var. Bunlar o bölgede gençleşmeyi de tetikliyor. Bugün yağ enjeksiyonu yaptığımız yerde kolajen sentezinin tetiklendiğini, damarlanma artışının olduğunu da biliyoruz. Zaten yaptığımız zaman gözümüzle de görüyoruz. O bölgede belirgin bir gençleşme ve doku kalitesinde artış da görüyoruz. Sadece hacim değil yani. Yani dolguların üzerine böyle artıları da var. Ama dediğiniz gibi sonuç olarak bir yarı cerrahi işlem. Hani işte yağın alınacağı yer uyuşturuluyor, oradan yağ alınıyor. Yağı vereceğimiz yerde hani düzgün bir işlem yapabilmek için o bölgeleri de uyuşturmak gerekiyor. İyice güzelce yayalım diye. Yani sadece iğneyi batırdım, dolguyu bastım gibi değil. Yani enjeksiyonunda böyle bir gir çıklar falan olduğu için o bölgeleri de uyuşturmak lazım. Dolgu kadar pratik değil. Bir de sadece cerrahların yapabileceği bir şey. Halbuki kozmetik sektöründe hizmet sunan hekimlerin önemli bir kısmı cerrah değil. Bu yüzden siz yağ enjeksiyonunun adını bu kadar çok
1: Çok duymuyoruz,
0: duymuyorsunuz. Yani cerrahların da çoğu zamanlarının pek çoğunu ameliyathanede geçiriyor. Muayenehanelerinde hani
1: daha büyük
0: hizmet
1: işlemler
0: verme
1: yapıyor
0: zamanları
1: tabii ki.
0: daha sınırlı olduğu için siz yağ enjeksiyonunu bu yüzden yeterince duymuyorsunuz. Yani yağ enjeksiyonu hak ettiği değeri görüyor olsa, hak ettiği tanıtımı yapılıyor olsa biz bugün yağ enjeksiyonundan başka hiçbir şey yapmıyor olurduk.
1: Tabii ki siz bugüne kadar yaptığınız ve gördüğünüz bütün sonuçlar üzerinden de teorik bilginin dışında bunu mutlaka
0: Evet, sosyal
1: söylüyorsunuzdur.
0: medyada da paylaşımlarımız var. Bugün de bir yağ enjeksiyonu ile ilgili bir paylaşım yaptık sanırım ya da yapmayı planlıyoruz. İzleyicilerimiz girip bakabilirler.
1: Yağ enjeksiyonda tabii belki izleyicilerimizin aklına şu sorular da gelir. Hani korktuğu sorular. Kendi dokusu ama o dokuda kötü bir hücre varsa gelip yüzüme de sıçrar mı falan gibi de bir şey aklına gelebilir insanın. Benim etrafımda yaptırmayanlar mesela bu sebepten birazcık ürktükleri için yapmıyorlar.
0: Ya bu hiç gerçekçi değil. Yani şimdi şöyle bir şey var. Bakın, şimdi biz burada böyle konuşuyoruz ya. Bu burada aşağı yukarı her gün sizin bir hekim konuğunuz oluyordur. Burada herkes sevdiği favori uygulamalarını överek anlatıyor. Az önce benim de yaptığım gibi ama burada izleyicilerin bilmesi gereken şey şu. Yaptığımız her şeyin bir riski var. Bakın aspirinin prospektüsünü okusanız
1: Onu bile almazsınız.
0: almazsınız. İstanbul'da her gün okuduğum yüzdelere göre düşündüğüm zaman İstanbul'da her gün en az 2-3 kişi ağrı kesici aldıkları için
1: Hayatını kaybedebiliyor. Mide
0: evet
1: kanaması veya değil
0: aynen
1: mi?
0: öyle gastrointestinal sistem kanamalarından kaybedilebiliyor. Dolayısıyla bizim yaptığımız işlemlerin de riskleri var tabii ki. O yüzden zaten biz bu kadar okuyup bu kadar tecrübe edindikten sonra size bu hizmetleri sunuyoruz. Yani niye mahallenizdeki kuaförde yapılmıyor bunlar?
1: Tabii ki.
0: Riskleri olduğu için tabii ki. Ama şimdi risklerde de yani şimdi bir şey istiyoruz. Bir şey yaptırmak istiyoruz değil mi? Burada şimdi attığımız taş ürküttüğümüz kurbağaya değiyor mu diye bakmak lazım.
1: Çok doğru.
0: Benim işlem yapmayı reddettiğim de bir sürü insan var. Çünkü bakıyorum yani düzeltmek istediği şey çok da anlamlı değil. Bunun için istediği şey çok büyük bir şey. Yani işte iyileşme dönemi var, riskleri var falan. Yani o tarz hastaları ben vazgeçirmeye çalışıyorum
1: Ha,
0: zaten.
1: ne güzel.
0: Ama yani çok belirgin bir hacim eksiği var. Burası böyle orta yüz çökmüş. Orada bir hacime ihtiyaç var falan. Ya bakın o yani gerçekten 90'lı yıllarda televizyonda gördüğünüz güzel kadınların çoğunun güzelliğinde Onur Hoca'nın yağ enjeksiyonu
1: Evet
0: dokunuşları
1: ya,
0: vardır.
1: evet.
0: Şimdi iyi ki yapmış yani.
1: Evet, yanlış
0: Şimdi
1: hatırlamıyorsam Peteğin burnu, Dinçöz'ün burnunu da hoca yapmıştı mesela, evet.
0: işte şimdi böyle bir gereklilik durumunda biz şeye bakıyoruz yani işte bu riski almaya değer mi? Şimdi yağ enjeksiyonu sizin bahsettiğiniz işte aldığımız yerde ya kötü bir hücre varsa. Şimdi mesela meme ortalama 8 kadında bir kanser olan bir doku. Korkutmak için söylemiyorum ama bu gerçekler yani. Ama yağ hücresinin içinde bir kanser hücresinin olma olasılığı o sırada hem de siz dokunuyorsunuz oraya, sizin hissetmediğiniz bir kanser oluşumunun olma olasılığı milyonda birden azdır. Yani dolayısıyla siz bir bayramda otoyola çıkıp memlekete ziyarete giderken bundan çok daha
1: Aha,
0: yüksek riskler
1: çok doğru.
0: alıyorsunuz. O yüzden hani riskleri konuşurken de biraz şey olmak lazım.
1: Gerçekçi de
0: Evet.
1: olmak gerekiyor. Evet hocam, çok da soru geliyor. Onları da soracağım. Yağ enjeksiyonu birkaç defa yapılabiliyor mu?

0: Onu da bir izleyicimiz sormuştu.
1: Tabii
0: Yani
1: ki.
0: bir bölümünü kaybetti. O görüntü, ilk görüntüyü çok beğenmişti hasta. Ne kadar süre sonra tekrar edebilir?
1: En az 3 ay sonra. Hı-hı. Yani bir bölgeye yağ enjeksiyonu yaptık. Diyelim ciddi bir hacme ihtiyacımız var. Hı-hı. Biliyoruz zaten yani bir seans yağ enjeksiyonuyla o hacmi kazandırmamız mucize olur. Hı-hı. Bazen oluyor o mucize. Bazen bir seans yağ enjeksiyonuyla bile çok iyi volüm sağlıyoruz. Ama genellikle çok hacme ihtiyaç varsa birden fazla yağ enjeksiyonu gerektiğini hastalara baştan söylüyoruz. Böyle insanlarda gerçekten o mucize gerçekleşmez de bir seansta tam istediğimiz volüme zaten planladığımız gibi ulaşmazsak ikinci seansı en az 3 ay sonra yapmalıyız. Ha, bir sene sonra da yapabiliriz. 2 sene sonra da bir şey kaybettiğimiz yok. Ama en az 3 ay beklemeliyiz.
0: Evet. İzleyicimizin yine sorusu var hocam. Merhaba, burun estetiği yaptıralı 7 yıl oldu. İlk 2 yıl görsel ve nefeste problem yokken sonradan nefes problemi, kılcal damar kanamaları ve burun içi et büyümesi gerçekleşti. Yeniden bir işlem gerekir mi diye sormuşlar.
1: Çok tipik bir alerjik rinit hastası şikayeti bu. Yani tabii ki işte tıpta biliyorsunuz pek çok etken olabilir. Bu insanın kesinlikle bir hekime muayene olmasını tavsiye ederim. Ama şu hikaye çok tipik bir alerjik burun hastalığı hikayesidir. Burun etlerini biz ameliyat sırasında küçültsek bile sonrasında bir miktar tekrar büyüyebiliyor. Ben burun etinin içindeki kemik dokusundan da biraz çıkarıyorum ameliyat sırasında. Yumuşak dokusunu da ayrıca küçültüyorum. Yumuşak doku kendini tekrar edebiliyor çok fazla alerjene maruz kalınca ama içerideki kemik tekrar etmiyor. O yüzden genel olarak hani hastalar ameliyatın erken dönemi kadar çok alerjik hastalar son dönemde o kadar iyi nefes alamıyor olsalar bile ilk baştaki hallerine geri dönmüyorlar.
0: Geri dönmüyorlar. Evet. Yine burunla ilgili bir soru gelmiş. 12 Ağustos'ta burun ameliyatı olacakmış. Olmadan önce nelere dikkat etmeliyim? Septorinoplasti olacakmış. Ne demek olduğunu bilmiyorum.
1: Septorinoplasti aslında yaptığımız rinoplasti. Yani septorinoplasti şu demek. Yani burnun orta direk işte septumunu da düzeltmek aynı zamanda burun estetiğini de yapmak demek ama zaten
0: yani hem fonksiyonunu düzeltmek hem görselini düzeltmek
1: aynen,
0: gibi
1: zaten
0: biraz.
1: Hani septumu düzeltmeden siz düz bir burun elde edemezsiniz. O yüzden aslında yaptığımız bütün rinoplastiler septorinoplasti. Şimdi tabii ki ameliyat olacağı hekim ve hekimin asistanı onu mutlaka bilgilendireceklerdir ama ameliyattan önce işte kan sulandırıcı ilaç kullanılıyorsa bu ilaçların bir hafta veya 10 gün öncesinde mutlaka kesilmesi lazım ama bu ilacı bir kardiyoloji hekimi, bir kalp damar cerrahı yazdıysa yani sağlık açısından kullanılmak zorundaysa onlardan mutlaka yazılı görüş alınması lazım. Yani onları gerçekten bir süre kesebilir miyiz? Yoksa onları kesip yerine başka bir şey eklememiz gerekir mi? İşte bunlara bakmak lazım. İşte bazı işte gıda takviyeleri kanı biraz daha sulandırma etkisine sahip olabiliyor. İşte ginseng falan gibi.
0: Evet,
1: bunların işte öncesinde kesilmesi gerekir. Bunun dışında işte bazı ağrı kesiciler var. Hatta ağrı kesicilerin çoğu non-steroid anti-enflamatuar dediğimiz grup. Onlar da kanı sulandırabiliyor. O yüzden ameliyata bir hafta kala o tarz ilaçlar almamaya özen göstermek lazım. Alınmak zorunda kalınırsa da doktora haber vermek lazım. Tabii çok şey var da.
0: Evet,
1: şimdi
0: ama
1: bu soruya bu kadar zaman yeter.
0: Evet, bunlar temel şeyler. Bir izleyicimiz de çok zayıfım ama yağ enjeksiyonu yaptırmak istiyorum. Yeterli yağ olmazsa nereden alınabiliyor diye sormuş.
1: Ya maalesef çok az da olsa böyle durumda insanlar var. Gerçekten bazı insanların derisiyle kasının arasında neredeyse hiç yağ yok.
0: Ya ben bazen bakıyorum hocam diyorum ki bu hanımefendinin organları nerede duruyor acaba? O kadar zayıf yani. Sadece kemik üzeri deriyle örtülü gibi.
1: Şimdi bazı çok zayıf insanlarda şu göbek altında az da olsa buluyoruz. Bazen diz içinde de buluyoruz. Bazılarında gerçekten hiç yok. Şimdi o tarz durumlarda yüz volümlendirmesi için okey yani dolgular var. Dolguları güvenli dozlarda. Yani biliyoruz diyor dolgular çok kullanılınca da yastık surat yapıyor.
0: Evet.
1: Güvenli dozlarda bu insanlarda dolgu kullanacağız evet. Vücutta hacimlendirme gerektiğinde işte silikon protezler genel olarak kullanılmalı. Vücut dolgularının kullanılmasını ben tavsiye etmiyorum bir hekim olarak. Hayatımda da hiç kullanmadım. İyi ki de kullanmamışım. Hani biliyorsunuz son dönemde iyice onlarla ilgili medyatik.
0: Bir influencerımızın hatta çok defalarca ameliyat oldu o yüzden.
1: Vücut dolgularını tavsiye etmiyorum.
0: dudak için yağ enjeksiyonu kullanılabilir mi diye de sormuşlar.
1: Kesinlikle kullanılabilir.

0: Ama ben tercih etmiyorum. Hasta ısrar ederse yaparım. Yapıyorum. Ama şimdi dudakta dolgular çok başarılı. Çok minimal bir iyileşme dönemiyle çok güvenilir sonuç veriyor dudakta dolgular düzgün yapıldığında. Şimdi dudak dolgusu deyince bir yerden sürekli birileri çıkıyor. Ördek gibi geziyorlar onlar, yok şöyle oluyor. Hayır. Ya,
1: Hatta burada bıyık gibi lekelenmeler de oluyor ya, çok böyle dışa
0: ha, ya
1: taşarsa
0: onlar
1: falan.
0: sizin görebildiğiniz kötü uygulamalar.
1: Evet.
0: Şimdi burada bir paradoks var yani.
1: Evet. Ne kadar iyi oldu, ne kadar öyle
0: Hani bu
1: oldu.
0: yalancı paradoksu gibi aynı şey. Yani
1: Evet.
0: bir insana yalancı diyorsanız o adam yalanı söyleyemeyen adamdır diye. Yalanı söyleyebilenin yalancı olduğunu anlamazsınız ya. Bu da onun gibi bir şey. Yani dolgu düzgün yapıldığında, estetik uygulamalar düzgün yapıldığında siz göremezsiniz onu, algılayamazsınız zaten. Etrafta bu şekilde harika uygulamalarla dolaşan on
1: Nice
0: binlerce
1: kadın
0: insan
1: var,
0: var. Siz bunların
1: erkek de
0: hiçbirini
1: var.
0: görmüyorsunuz. Orada kötü uygulama yapılmış bir tanesi. Ay, dolgu yapılanlar böyle. Yani öyle değil. O yüzden dudakta dolguyu ben daha çok seviyorum. Yağ enjeksiyonu dudakta benim düşünceme göre biraz daha az tutuyor. Artı erken dönemde de çok şişiyor. O yüzden dudakta yağ enjeksiyonu yapmayı sevmiyorum. Yani hem az sonuç alacağım muhtemelen, hem erken dönemde çok şişecek. Onun yerine dolgu yani.
1: Evet, kesinlikle. Hocam yine bir izleyicimiz birazcık karın germeyle liposakşını da anlatabilir mi hocamız demiş.
0: Tabii anlatır. Şimdi
1: Liposakşının da biraz yöntemleri kolaylaştı değil mi hocam? Hani biraz daha yağ ısıtılarak daha lipid
0: ustalaştık.
1: oluyor.
0: Ustalaştık diyeyim. Ya cihazlar, ya şimdi şey çok güzel, tamam mı? Yani daha doğrusu güzel demeyeyim de sık. İşte bir cihaz çıkıyor. Diyorsunuz ki ben bu cihazla yapıyorum. İşte böyle dersem işte yenilikçi olarak
1: Algılanırım.
0: hani tanınırım ve işte kendimi daha iyi tanıtırım. Aslında cihazların çoğu çok da bir şey değiştirmiyor.
1: Gün sonunda elin
0: Ne
1: aslında.
0: değiştiriyor biliyor musunuz? Hasta beklentisi.
1: Doğru.
0: Hastalar mükemmelliyetçi oldukça hekimleri daha da çok zorluyorlar. Ve biz daha ne kadar ustalaşabiliriz diye kendimizi zorluyoruz. O yüzden gelişme de hiç bitmiyor. Asıl gelişme hasta beklentisiyle oluyor yani. Şimdi liposakşında ne yapıyoruz? Deriyle kas arasındaki yağı alıyoruz. Vücudumuzun her yerinde iki tabaka yağ var. Bir yüzeysel, bir derin. Bazı yerlerde hem derin hem yüzeysel yağı alırız liposakşında. Bazı bölgelerde sadece derin yağı alırız. Bu ustalık gerektiren bir bilgidir. Hani bunu zaten Türk plastik cerrahları bu konuda çok iyidir. Güzel bir şekilde yapılır. Kime liposakşın uygundur? Deri sarkması belirgin olmayan insanlarda. Şimdi şey çok sık yapılıyor. Mesela hanımefendi işte doğum yapmış veya çok fazla kilo almış, vermiş, böyle göbek sarkmış. Diyor ki mesela liposakşın yaptırmak istiyorum. Maalesef orada liposakşın iyi sonuç vermiyor. Özellikle bakın hani şöyle bir test yapabilirsiniz. Aynanın karşısına geçip şöyle bir karnınızı açıp bir bakın. Göbek deliğinizi yuvarlak görüyorsanız siz liposakşından karnınızda fayda görürsünüz.
1: Aa,
0: Ama
1: önemli bir şey.
0: evet, göbek
1: Yuvarlak
0: deliğiniz
1: görmek.
0: böyle üzgün surat haline döndüyse, göbek deliğinizin üstündeki deri artık o kadar sarkmıştır ki göbek deliğinizin üzerine doğru. Burada sadece yağı almak bize sonuç vermeyecek. İşte bu
1: Toplamak da gerekli.
0: insanlarda evet işte germe ameliyatları, deri fazlasını da çıkarmak lazım. Karın germede yaptığımız şey genellikle liposakşın destekli bir şekilde önce bir miktar yağı aldıktan sonra bikini içinde kalacak şekilde bir kesi yapıp karın yumuşak dokularını kas üzerinden kaldırıyoruz. Hamilelik sırasında birbirinden ayrışmış kas dokularını da birbirine dikiyoruz. Sonra göbek deliği altında kalan parçayı çıkarıp göbek deliği üstünde kalan kısmı da aşağı çekip ortada bir delik açıp göbek deliğini de oradan doğurtuyoruz. Karın germe temel olarak böyle bir ameliyat. Konuşacak çok şey var. Devam edeyim
1: Evet
0: bilmiyorum.
1: evet falan. Karın germe önemli bir şey çünkü çok başarılı sonuçları da var. Erkekler de yaptırıyor şimdi mesela kas ameliyatı. Bir minicik sonuna gelmişiz. Onunla da ilgili bir şey söylerseniz
0: Tamam.
1: süremizi
0: Şimdi
1: kapatacağız.
0: erkeklerde de çok belirgin deri sarkması olmayan biraz da böyle atletik. Yani karnını serbest bıraktığı zaman kocaman göbeği çıkmayan erkeklerde o bahsettiğiniz harika bir ameliyat. İşte high def cerrahisi falan diye de geçiyor. Six pack cerrahisi diye de
1: Evet,
0: geçiyor. O
1: baklava
0: evet. O
1: cerrahisi.
0: ameliyatta temel olarak yaptığımız şey aslında karnın bütününde, sadece karın değil aslında başka stratejik yerlerde de şey yapıyoruz. Çok hızlı konuşuyorum mecburen. Karnın bütününde hem derin hem yüzeysel yağı alıyoruz. Kasların arasını iyice oyuyoruz. Ya böyle deriyi alttaki kasın zarına yapıştıracak şekilde. Yaptığımız şey o. Yani kasın içine yağ enjekte etmiyoruz.

0: Orada gözükenler gerçekten hastanın kendi kası aslında.
1: Ha,
0: biz
1: kası
0: sadece,
1: görünür yapıyorsunuz aslında
0: aynen,
1: bir
0: biz
1: anlamda.
0: Kası görünür yapıyoruz. Yani o kişi kas yaptığı zaman çok daha iyi bir görüntü oluşuyor. Eğer spor yapmazsa onlar çok daha az belirgin oluyor.
1: O zaman anlaşılıyordu zaten.
0: Evet.
1: Çok teşekkür ediyorum sevgili hocam.
0: Ben teşekkür
1: hocam.
0: ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Evet, biz sevgili Mehmet Karagöz'le devam ediyoruz.
2: Arsa mı, tarla mı? Toprak yatırımında nelere bakılmalı? Tarla alacaklar. Dikkat! İmara yakın tarla ne demektir? Doğru lokasyon nasıl seçilir? Alım öncesi hangi resmi kontroller yapılmalı? İmarın gelip gelmeyeceği önceden anlaşılabilir mi? Hepsi ve daha fazlasını arazi ve gayrimenkul uzmanı Mehmet Karagöz, Nilüfer Zamanı'nda anlatıyor. Şimdi...
1: Evet, Mehmet Bey stüdyomuza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
1: Çok efendim? İyiyim. Mehmet Bey, sizinle yayınlarda hep yazıyorlar işte hangi bölgeler şu anda parlayan bölgeler, evet. Merak ediyorlar. Siz hep Muratlı'dan bahsediyorsunuz.
3: Evet, Muratlı ve Ergene'den bahsediyorum.
1: Evet, Muratlı ve Ergene'den. Biraz o bölgelerin işte faydalarını, neden oralar bu kadar şu anda rağbet görüyor, daha parlak, daha yatırıma... Belki uygun bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte
3: evet.
1: Bunu sorarak başlamak isterim.
3: Şöyle söyleyeyim bir defa baştan. 30 sene önce başladı aslında Tekirdağ'ın ilçelerine göç. Nasıl? Sanayi artık İstanbul'da belli bir noktaya geldikten sonra Çerkezköy ve Çorlu organize sanayi bölgesiyle beraber o bölgeye Silivri atlanılarak, Çatalda atlanılarak orada koğuşlanmaya başladı fabrikalar. Ve 25 bin nüfuslu Çerkezköy olduğu işte 300 bin nüfus veya 200 küsür bin nüfus işte hemen 10 bin nüfuslu bir beldesi vardı. Kapaklı ilçe oldu şimdi 170 bin nüfus. Çorlu 305 bin nüfus. Hemen Çorlu'dan ayrılan bir Ergene ilçesi var. 69 bin nüfus. Bunlar nasıl gelişti 30 yılın içinde böyle? Sanayinin oraya gitmesiyle beraber... Eskiden İstanbul'dan göç vardı buralara, Tekirdağ'ın bu ilçelerine. Şimdi direkt Anadolu'dan adam göç ediyor. İşte Tekirdağ'ın 5 ilçesine, Çerkezköy, Kapaklı, Çorlu, Ergene ve Muratlı. Şimdi Çerkezköy, Kapaklı ve Çorlu miadını doldurdu. O kadar çok pahalandı, o kadar çok şımardı, o kadar çok pahalandı.
1: Potansiyelini tüketti diyorsunuz.
3: Tükettiğinden ziyade... Bir de çok üretim fazla yapıldı. Artık devlet diyor ki ben tarım alanlarını koruma altına aldım. Bir şehrin gelişmekte olan bir şehrin ihtiyaç olduğu halde ben imara açarım. Başka türlü imara açmam diyor. Çerkezköy'de yeterlice imarlı arsa var. Sanayi ve konut var. Kapaklı'da var. Çorlu'da var. Doymuş çünkü. Fiyatlar da pahalanmış. Ne oldu? Çorlu'dan ayrılan Ergene ilçesinde ve yoğunluk Muratlı ilçesinde başladı. İşte bizim söylediğimiz Muratlı, Ergene, Muratlı, Ergene hikayesinin başlangıcı aslında 30 yıl önce Çerkezköy ve Çorlu'da başlayıp Çerkezköy ve Çorlu'nun birer tane ilçe doğurmasıyla başladı. Şimdi inşallah Çorlu ilk il olacak şehirlerin arasında.
1: Artık olur mu yakın bir
3: tabii,
1: süreçte?
3: İstanbul'da artık sanayileşme durduğu gibi sanayileşme...
1: Yerde kalmadı zaten tabii, sanayileşme.
3: İstanbul'dan sanayiyi artık kaldırıyorlar. Kocaman iki telli dahi olmak kaydıyla İstanbul'dan sanayiyi kaldırıyorlar. Çok da doğru yapıyorlar. İstanbul kilitlenmiş. İkincisi İstanbul dünya şehri. İstanbul bizim medai iftarımız. Belki orada yanlış söylüyorum ama İstanbul bizim her şeyimiz.
1: Evet, tabii.
3: İşte bunu artık yavaş yavaş... Belki Tekirdağ'da bu konuda çok doğru bir adres değildi. Çünkü ovalar orası ama zamanında bu yapılmış. Ve artık bundan sonra geri dönüş olmayacağına göre artık bundan sonra yeni İstanbul'u aramak Tekirdağ'ın bu 5 ilçesinde olmuş. Ve sanayi orada devleşince orada da istihdam devleşiyor. Orada da insanlar ne yapıyorlar? Yaşıyorlar, yaşam alanına dönüşüyorlar. Şimdi... Yapılan hızlı tren hattı çok farklı bir mesele. Yoksa 2 saattir Edirne arabayla 2,5 saattir. Diyelim ki otobüste 3 saattir. Ama biz Edirne'yi 45 dakikaya düşüreceğiz şimdi.
1: Tabii ne yani kadar neler zaman yapıldı kazanmak demek.
3: Bakınız ne kadar güzel. Artık Edirne'de okuyan bir çocuk İstanbul'da yaşayabilecek. Yani trenle okuluna gidip gelecek. Diyelim ki Çorlu'da yaşayan bir adam İstanbul'daki işine gidip gelecek. Veya İstanbul'dan
1: içinde Çorlu... bazen 45 dakika çok... Ay bakıyorum 45 dakika çok azmış
3: ya,
1: diyorum ben.
3: İşte Çorlu'ya yarım saatte gidecek. Bunlar bizim bu iki ilçeyi, bizim işaretlediğimiz bu iki ilçeye götürüyor. Hep söylediğim bir şey var. Tarım yasası, tarım yasası, tarım yasası. Birilerini ne kadar rahatsız etse de bir gerçek var. Gerçekler hiçbir zaman saklanılmaz. Yani gerçek gerçektir. Gerçek çürümez, gerçek yerinde kalır. Yalan çürür, yanlış çürür. Yani kokar ama gerçek hiçbir zaman ne kokar ne çürür hep yerinde kalır. Çünkü neticede hepimiz hani Allah'ın gerçeğine gideceğimiz gibi bir Allah'ın adaleti vardır, bir de devletin adaleti vardır. Devlet bu millete bir iyilik yapmış, kendi milletine tarım alanlarını koruma altına almış. Bundan güzel ne olabilir ki? Bizim çocuklarımızın, bizden sonraki neslin hayatını garanti altına almış. Eskiden bir belediye başkanı otururdu. Ben encümenini toplardı. Ben burayı imara açtım. Mevzi imara açtım. Şu imara açtım derdi. O arazi 30 senedir imarlı olup 40 senedir imarlı olup boş olan araziler var Nilüfer Hanım. Yazık günah değil mi?
1: Tabii.
3: Şehir diyor ne kadar büyürse ben o kadar ihtiyaç olursa fabrika yerleri biter yeniden sanayi imarı açarım. Konut yerleri biter yeniden konut imarı açarım diyor. Bu olay hem de rantçıların rant edinmesini edinememesini sağlıyor.
1: Engelliyor. Evet,
3: engelliyor. Burada ezilen her zaman kim olmuş? Burada ezilen her zaman fakir olmuş. Bizim zümremiz, bizim kendimize göre benim yani elimdeki benim yaptığım bu 42 yıllık bu meslekte benim çok büyük böyle bir zengin bir fabrikatör ne bileyim büyük bir armatör büyük bir şey müşterim hiçbir zaman olmadı. Çok da olmasını da istemiyorum. Çünkü fakirin geldirdiğin bir yer yani garibin getirdiğin bir yer. Ve sen çok dua alıyorsun.
1: Tabii.
3: Yoksa inanın dualar olmasa bizim ayakta kalma şansımız yok.
1: Doğru.
3: Hiçbir gün, ülkenin bile inanın ayakta kalma şansı yok. Onun için biz hep bu tür askeri ücret veya bunun bir üstündeki veya küçük esnafın hep gözünü açtık, kulağını açtık ve önünü açıyoruz. Onun için biz diyoruz ki Tekirdağ Muratlı ilçesi bakir bir ilçe. Denize en yakın olan ilçe çok büyük bir lojistik alan düşünülüyor çünkü Tekirdağ yapılan limanlardan bütün konteynerler trenle nereye gelecek? Muratlı'ya gelecek lojistik yapılıp oradan Kuzey Marmara bitmiştir bir taraftan Çanakkale Boğaz Köprüsü'nü geçerek İzmir'e gidiyorsunuz bir taraftan da Azapazarı'na çıkıyorsunuz.
1: Şu anda Muratlı'da emsal teşkil edebilecek imarlı arsalar da var mı?
3: Tabii ki. Yani Muratlı.
1: Sizin kriteriniz hep
3: tabii,
1: o ya, o yüzden
3: Muratlı
1: sordum.
3: Çok gelişiyor. Gelişecek. Muratlı'nın ben hep bir şey söylüyorum. İnadına söylüyorum. Muratlı gelişecek. Gelişmek mecburiyetinde. Çünkü hem organize sanayi bölgesi var hem de lojistik üst olacak. Çünkü artık devlet bundan sonra diyor ki devlet bundan sonra yaparken yatırımları bir 10 yılı değil 20-30 yılı düşünüyor. Şimdi Ambarlı'ya liman yapıldığında oranın bir gün kilitleneceği kimsenin aklına gelmezdi.
1: Evet, asla.
3: Ne oldu? Şimdi kilitlendi. Artık devlet bundan sonra atıl yatırım yapmıyor. Planlar yapılıyor. Hani bizim bu yollar yapılıyor ya işte 3. Boğaz Köprüsü yapıldı. Niye yapıldı efendim? Şurası yapıldı. Niye yapıldı efendim? Burası yapıldı. Ne yapıldı efendim? Biz geri gitmiyoruz ki. Evet. Dünya geri gitmiyor ki. Dünyanın bir defa bir ülkenin bence en güzel şeylerinden bir tanesi medeniyetidir. Yani yol insanın medeniyetidir.
1: Kesinlikle.
3: Şehir insanın kravatıdır. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bugün bu son 20 yılı 25 yılın içerisinde inanır mısınız? Depremden sonra da çok kaliteli binalar görsel olarak da çok güzel binalar yapılıyor. Depreme dayanıklılık açısından da
1: evet.
3: Çok daha sağlam binalar yapılıyor. Onun için Bizim bu bölgeleri işaret etmemizin sebebi boş değil. Burada 42 yıllık bir emek var, 42 yıllık bir görüş var. Biz neden başka ilçelere gidip de şu oralardan bugünkü yaptığımız fiyatların çok çok altında yer satabiliriz? Ama hikaye yok. Hikaye yoksa siz ne söyleyeceksiniz? Biriktirmiş parasını gariban, gelmiş sizin yanınıza, size boynunu, başını dizinize koy,
1: dizine koymuş. Bir de tabii limitli bir para olunca şöyle de bir sorun doğuyor. Hiç düşünmediğiniz bir ekstra bir harcamanız çıkabilir. İşte çocuğunuzun evet. eğitimi olabilir, Allah vermesin evet. bir sağlık harcaması olabilir. O zaman da malınızı taşınmanızı da nakde çevirmeniz evet. de gerekebilir.
3: En önemlisi...
1: Yani o çok önemli bir şey bence.
3: Çok teşekkür ediyorum. Bu soru çok önemli. Hı hı. Bunun üstüne basmak lazım. Değerli izleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Sayın izleyicilerimiz, bir malı almak çok kolay. Çünkü sizi satıcı bir türlü size bunu satar. Önemli olan siz bu malınızı yarın ihtiyacınız olduğunda nasıl satacaksınız? İşte işin en püf noktası bu. Sizin bilmediğiniz bir yerlerden şu anki Trakya'da çok olan işlem var. Şimdi geçenlerde bir atılda bulunmuş birisi. Ben de Instagram'da gördüm. İnşallah bugün bizi izliyordur. İnşallah bunu bana dememiştir. Bu sizin lafı bana dememiştir. Ben şunu söylemek istiyorum değerli genç. Bana söylemişsen. Ben hisseli arsa almayın demiyorum hiç kimseye. Çünkü zaten fakir, gariban imarlı bir arsayı alamaz.
1: Evet.
3: Gücü yetmez. Bugüne kadar hiçbir gariban imarlı bir arsa alıp para kazanmamıştır. İmar olmayan yerden yer almış.
1: Sonradan değerlenmiş.
3: İmar geldikten evet. sonra süper bir prim yapmış ve oradan kazanmıştır. Benim söylediğim şu. 2015 yılı Toprak Koruma Kanunu yasası imar gelme şartlarını Nilüfer Hanım çok değiştirdi. İmar gelecek yerleri belirledi ve çok değiştirdi. Ona göre sizin aldığınız bir arsaya imar gelmiyorsa, devlet şu an konteyner koymayı yasak etmişse, zaten evet. hep yasak etmişti. Evet. Tin house koymayı yasak etmişse, tel çitle etrafını çevirmeyi yasak etmişse,
1: onu da yapamıyorlar.
3: Tabii. Tarım vasfını bozdurmayı yasak etmişse, siz vatandaşın eline verdiğiniz bir tane hisseli tapuya imar gelmeyecekse, benim karşı çıktığım veya benim söylediğim bu, delikanlı, benim anlatmaya çalıştığım bu. Tabii ki fakirin alacağı tek bir şey var. İmarlı bir yer alamayacağına göre, imarlı bir yer alamayacağına göre ne alacak? Hisseli bir yer alacak. Veya benim gibi... Geçen yıl 400 tane, bunu defaatlerce söylüyorum, insanın dövizini bozdurduk. Altınını bozdurduk, ekonomiye kattık her şeyden önce. Ama biz ne yaptık? Bu bahsettiğim iki ilçeden imar gelme olasılığı en yüksek olan, imara sıfır olan yerleri kooperatifin üzerine satın aldık. Satın aldık çünkü böyle bir hakkımız var, alabiliyorduk. Şimdi onu da yasakladılar. Satın aldık ve ekim olayını, bir defa tarım şeyini hiç bozmadık. Ekime devam etti. Buraya insanları üye ettik. Ve bizim geçen yıl 4 tane yerimizin Nilüfer Hanım, bir tanesinin 5000'lik imar geldi. 3 tanesinin de kimisine %20, kimisine %30, kimisine %50'sine imar geldi. Bak, ne kadar büyük bir mutluluk bu benim için. Ne oldu? Benim müşterilerim veya benim üyelerim.
1: Evet, öngörünüzde gerçek tabii, olmuş oldu.
3: Yani en azından bir şeyleri ortada gördüler. Bizim karşı çıktığımız şey 2000, diyor ki yine insanlar, ben diyor gittim diyor işte tarımdan izin aldım. Ya tarım sana izin vermek mecburiyetinde. Çünkü bu yasa 2015 yılından sonrasını kaplıyor. Ama 2015 yılından önce çıkan Toprak Koruma Kanunu 2015 yılında çıktı. 2015'ten sonra hiçbir vatandaş rahmetli olduğunda, anne veya baba veya kardeş, kim olursa olsun, eş, onun hisselerini ayrı ayrı insanlara satamıyor hiç kimse, varis yani miratlar. Ya kardeş kardeşe satacaklar ya da toplu şekilde birine satacaklar. Bizim itirazımız buna. Yoksa yasa 2015 yılından öncesini kapsamadığı için.
1: Evet, kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Anladınız siz onu. Dün işte soracağım tabii, bir arazi almak isteyen her şeyini bir platform üzerinden görebilir mi? Nelere dikkat ederek bakması gerek? Yine bu konuda da izleyicilerimizi bilgilendirelim. Kısa ara sonra biz tekrar buradayız efendim.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Benim bankam İş Bankası.
6: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
7: Ben mi?
6: Evet.
7: Ne sunacaktım?
6: Sence?
7: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
6: Ve?
7: Ben isterim, iş cebim yapar.
6: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
5: Bankam iş bankası.
8: Budur.
9: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
8: Budur.
9: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Oh Milo Puff.

0: üzeri alışverişlerinizde 1 kilogram karlı dağ tereyağı 450 lira.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
5: Bellona. Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Hala etkisindeyim.
2: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağa gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
4: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
5: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
6: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
7: Atıştırmalık?
8: Yok, ben doymalık takılıyorum.
6: Bir şey diyeyim mi?
9: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
6: Abi bu adam ne yiyor ya?
10: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli.

0: Drive'ini tamamla. Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi Tonbank'ı hemen indir, kat kat kazan. Tonbank kartıma gir.
1: Hasret bitiyor.
2: Doğrunun bulunması tarafındayız.
1: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
3: Aracı binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
4: Abla ben yaptım böyle. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
5: Çok korkunç bir ifade bu.
6: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
7: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
1: Zala Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
8: Kağıdı babası öldürdü.
9: Neyi kapatacağım ya?
10: Bir süs vermeye çalışmamış.
11: Elimizde 3 ayrı DNA var.
12: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
13: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
1: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
5: Ben Feyyaz.
6: Bu da Sarı Kola.
5: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
7: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
5: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
6: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
5: Değişemem ve değişebileceğime dair
7: inancım da yok.
5: Başka lezzet yok.
6: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: takoma, değerinde trinksak. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
3: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
5: Evet, Mehmet Karagöz'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir arazi yatırımı yapmak isteyen kişi, şu an bizi izleyenler arasında da vardır mutlaka. En çok neye dikkat etmeli? Mesela bir toprak koruma kanunu var mı, evet, o arazinin üzerinde? Bunun gibi hangi kriterlere nereden
6: şimdi
5: bakabilir?
6: Kriterler çok önemli. Bir defa tabii ki bizim müşteri tipinin, hı hı, bunları bulması aslında çok zor. Hı hı. Ama gittiği yerde bunların gösterilmesini istemesi gerekiyor. Hı hı. Biz ekranımızı önce Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndan çektiğimiz verileri gösteriyoruz. Çünkü veriler belli. Hı hı. Bir yerde neler yapılacak, neler düşünülüyor, bunlar belli.
5: Evet, devletin koruduğu resmi bir
6: tabii,
5: sayfa her şeyden
6: tabii,
5: önce.
6: Devletin siteleri var. Yani her şey var. Hı hı. Her şeyi çok araştırdığınız zaman veya işte bilakis satıcıda aslında hüner. Hı hı. Ben izleyicilerimizden, toprak yatırımı yapmak isteyen izleyicilerimizden şunu rica ediyorum. Gittikleri yerde, hı hı, Şarkiye Türkiye kanmasınlar. Önce sunuma gitsinler mutlaka. Hı hı. Yani pazar günü dolup davul zurna eşliğinde, saz bağlama eşliğinde, halay eşliğinde arsa alınmaya gidilmez. Bunları yapanlar eğleniyorlar olabilirler.
5: Ama sonra da üzülüyorlar mı çoğu zaman?
6: Önemli olan ne biliyor musunuz? Önce sunuma gidip bir firmaya bütün ekranlardan, bütün bilgilerden edinmesi gerekiyor. Çünkü bunlar var. Bunlar çok kolay var. Parsel sorgu çok basitleşti artık ama esas Şehircilik Bakanlığı'nın sayfaları, belediyelerin sayfaları var. Onun için bunları görmeleri gerekiyor. Ben zaten defaatlerce sonuna kadar bunu söyleyeceğim. Toprak Koruma Kanunu yasasının olmadığı hiçbir yer Türkiye'de bir karış toprak yoktur. Hı hı. İmarı olmayan her tarla Toprak Koruma Kanunu altındadır şu an. Bir karış yer yoktur. Toprak Koruma Kanunu altında olmayan bir karış yer yoktur. Bütün insanlar, bütün yatırım, yani akil insanlar ne demişlerdir? İmara yakın, imara

0: yakın tarla alın demişlerdir. İmara yakın tarla kesinlikle şu an toprak koruma kanunu altındadır. İşte buraya imar gelmesinin olasılığının yüksek olduğunu gösteren belgelerin olması lazım. İşte bizde bu belgeler mevcut. Bizde hiç türkü yok, şarkı yok. Bizde sohbet var. Bizde önce görsellikleriyle devletin sayfalarından, belediye sayfalarından önce bir sunum, sonra arazi üzerine gidiş var. İnanın %50'si de gitmeyi tercih ediyor.
1: Her zaman tabii fayda var ama tabii, evet.
0: Ya, bu kesinlikle, ama çoğu da gitmiyor. Hı-hı. Diyor ki olay orada meydanda. Şimdi her şey çok kolay, uydu o kadar gelişti. Doğru. Ki şimdi çok kolay. Onun için şunu tekrarlayalım ne olur lütfen. Diyelim ki değerli toprak yatırımcıları, imarı olmayan Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Hı-hı. İmarı olmayan bir yer kesinlikle toprak koruma kanunu yasasına takılmıştır. Hı-hı. İki, ova korumasındadır.
1: Evet.
0: Mutlak tarım arazisidir.
1: Evet, değil diyorlarsa orada bir usulen hata var. Evet. Çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür ederim.
1: Yeniden görüşmek
0: İnşallah.
1: Üzere. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın aynı saatte 11'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, musmutlu, harika geçirdiğiniz bir hafta sonundan inşallah çıkmışsınızdır. Yine harika bir haftaya giriş yaparken hem canlı hem de harika tariflerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bugün günün menüsünü birlikte belirliyoruz. Birbirinden lezzetli, şık sunumlar için akşama ne pişirsem derdini ortadan kaldırıyoruz. Sizlerle keyifli bir sohbet, keyifli tarifler ve tabii ki en önemlisi harika enerjiyle geldik. Bakalım neler yapacağız. Önce menümüzü izleyelim, sonra ben burada sizleri bekliyorum.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dop dolu. Uzak Doğu esintili dumplinglerin kat kat yerleştirilerek lazanya formunda yorumlandığı, soslarla zenginleşen, yaratıcı ve trend bir lezzet. Birel Dumpling Lazanya. Tabağın hafif ve doğal lezzetinin yoğurt ve sosla buluşarak İskender yorumuyla sunulduğu hem hafif hem doyurucu modern bir tabak. Kabak İskender. Dışı altın renginde kızarmış, içi yumuşacık patates harcıyla her lokmada keyif veren pratik ve eğlenceli atıştırmalıklar. Patatesli çubuklar. Zarif aromasıyla avokadonun kremamsı dokusunun buluştuğu hafif, besleyici ve modern bir salata. Enginarlı avokadolu salata. Sütlü şerbetli yapısıyla trileçeyi andıran, ancak kendine has dokusu ve lezzetiyle fark yaratan hafif ve ipeksi bir tatlı. Trileçenin yakın akrabası. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.
0: Harika tabii ki hafta sonuna girerken yine sizlerle birlikte harika bir yayında karşınızdayız. Bir lazanya ile başlayacağım. Şimdi bu viral olmuş lazanya...

0: lazanya var ya, ekranı gerçekten şenlendirecek. Hamuruna kadar kendimiz açacağız. Lazanya hamuru kendiniz yapabilir misiniz? Evet, yapabilirsiniz. 4 adet yumurta, yarım su bardağı semolina unumuz var. Semolina ununuz yoksa ne kullanacaksınız onu anlatacağım. 1,5 su bardağı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, hamurları ıslatmak için ise su. İçi için 350 gram kıymamız, 2 diş sarımsak, 1 tutam taze zencefil, 2 dal soğan, 1 yemek kaşığı soya sosu, 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi, 1 tatlı kaşığı susam yağı, tuz, akbiber, kimyon, 1 tatlı kaşığı köfte baharatı. Sunumunda taze soğan, soya sosu ve acı sosumuzla taçlandırdığımız bir sosu olacak. İlk bakıldığında böyle birazcık gerçekten zorlayacak gibi gözükse de yapımı gerçekten çok çok çok pratik bir tarifle geldik. Kıymamızı kavurmayla başlayacağız.
1: Yok yok, çiğden vereceğiz onları.
0: Ya da çiğden de yapabilirsiniz.
1: Burada hamurlarımız orada.
0: Ve çok farklı bir teknikle pişireceğim. Bu teknikten de tarife geçmeden önce bahset. Ya bir gıcır diyor mikrofonu, anlamadım arkadaşlar. Evet. Şöyle tepsimizin yani şu şekilde olmasını istiyorum. Bunu evde muhakkak ayarlamanızı yapın. Pişirme tekniğimiz çok farklı olacak. O yüzden bizde kalın. Bunu önden gösteriyorum. Çok yaşa.
1: Hep beraber.
0: Şöyle zeminde gördüğünüz üzere suyumuz var. Suyumuzun üstünde bir kap oturtmamız gerekiyor. Pişirme tekniğiyle fark yaratacak bir tarif yapacağım. Ve kapağıyla kapanması lazım. Yani en büyük pilav tencerenizi bu tarifte kullanabilirsiniz kıymetli Beyaz TV izleyenlerimiz.
1: Bu arada Ramin, seni biraz, yani aslında isterlerse çok farklı sunum kaplarında da pişirebilirler izleyicilerimiz, hı hı, ama biz bugün bunu seçtik bugün.
0: Evet.
1: Yoksa şey çok farklı da şimdi kullanılabilir.
0: Şöyle bir göstermek istiyorum size. Çok farklı bir tarif, tamam mı? Üstüne de şöyle birazcık semolina unu yoksa serpip irmiği normal rondodan geçir, aynı işlevi görüyor. Biz
1: gayet
0: irmiği geçirdik. Bilginiz olsun. O yüzden burada böyle sizlere göstereceğim. Bakın hiç korkmayın. Hani ben nasıl yapacağım diye düşünmeyin. Al hayatım.
1: Ya. Burada bir şey söyleyeyim mi Nermin? Sen de denediğin için çok rahat konuşabiliyoruz. Hı hı. Hamura çok, yani mantı hamuruna, lazanyaya çok başka bir keyif veriyor. Lütfen deneyin siz de. Hop, havuzumu yaptım diyorsun.
0: Yaptım. Bu makarna türü tariflere geçtiğimde ben nedense
1: bir havuz problemi çözesim geliyor.
0: Şimdi kıymetli izleyenlerim, bugün yapacağımız hamur aslında makarna vari bir hamur olacak. Bunun içerisine 4 adet yumurtamız
1: ve
0: çok hafif yağ ve tuzla taşlandırdığımız bir iç harcı var. Fark ettiyseniz bu tarz hamurlarda asla içinde su kullanmıyoruz. Çünkü zaten çok başarılı sıkı bir hamur elde etmek istiyorum. Ve efendim tuzunu da yine sadece şu yanlarına veriyorum. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bol bereketli olsun. Yiyenlere de şifa olsun. Bir yandan da elimi yıkayacağım.
1: Ben de soğanlarımı biraz incecik doğradım. Nermin sen onu yaparken içini hazırlıyorum.
0: Yumurtamız gülmüş Serpil, bak ekrana. Bu kadar olur ha saçları falan. Yani haftaya o da güzel başlıyor Serpil'im.
1: Gülümsüyor diyorsun.
0: Şöyle yavaş yavaş içerisine yağını ekliyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın yemek yaparken en dikkat etmeniz gereken şey aslında sıvıları koyarken ve unu ilave ederken çok kontrollü ilerlemeniz. Onun dışında hamur işini yapmak dünyanın gerçekten en keyifli ve en kolay işi diyebilirim alıştıktan sonra.
1: Senin deyimin ne, terapi?
0: Vallahi terapi gerçekten. Hafta sonu bile kalktım yaptım, sadece biraz tuzlu yapmışım. Evet, tuzunu ayarlayamamışım. Şöyle güzelce karıştırıyorum. Ve bu hamur birazcık katı bir hamur olacak kıymetli izleyenler. Bu hamuru biz elde açacağız. Lazanya hamurunu da elimde açamam diyorsanız hazır paketleri gider alırsınız. O sizin probleminiz. Ama dünyanın en kolay lazanya hamurunu şu an sizlerle paylaşıyor olacağız. O yüzden gidip almanıza bile gerek yok.
1: Zor değil, bir de keyifli üstüne üstlük.
0: Evet, şimdi önümüzde de bayram

0: tatil olacak. Vallahi çocuklarınızla bile mutfağa girip yapabilirsiniz. Çok hoş bir ambiyans yaratabilirsiniz. Çünkü çocuklar seviyor hamurla oynamayı. Oyun hamuru gibi. Evet, şöyle bakın, yavaş yavaş lazanya hamurunu yumurtamla ve çok hafif koyduğum yağımla birleştiriyorum. Fark ettiyseniz gayet iyi ilerliyorum. Çünkü taşırmadan burada çatal yardımıyla hamurumu ne kadar iyi yoğurursam o kadar elime yapışmadan güzel yoğurabileceğim bir hamur elde ederim. Zaten şu an kendisini toparlamaya ve iyice özdeşleşmeye başladı içindeki harcıyla.
1: Ha, döktüm. Şimdi
0: Sen nasıl oldun Serpilko?
1: iyiyim, daha iyiyim ya, cumaya göre. Ya ben genel olarak aslında iyiyim ama bir işte biliyorsun alerjiden sebep bir öksürük kuru kuru. Ama
0: Hazıra
1: şükür
0: geliyoruz.
1: iyiyim ya.
0: Hazıra geliyoruz.
1: Ne, ben burada şimdi taze soğanımı doğradım. Taze
0: Evet.
1: zencefil ve sarımsağımı
0: Şimdi bu çok lezzetli bir iç harç aslında.
1: Evet.
0: Bu dünya mutfağına ait bir tarif bu arada. O yüzden farklı bir iç harcı var. Taze soğan, zencefil,
1: Ve
0: limon kabuğu,
1: yok hayır, sarımsak.
0: sarımsağı rendeledik.
1: Evet, şimdi kıymamı alıyorum.
0: Kıymayı koyuyoruz.
1: Hemen ardından zannediyorum ki kimyon, neydi bu? Köfte
0: Köfte
1: baharı, tuz ve toz, sarımsak.
0: baharatı. Köfte baharatı nasıl? Şöyle tuzunu ekledik ve o kadar güzel bir harç oldu ki çok hafif suyunu koyuyoruz. Tuz, akbiber, kimyon ve
1: Soya
0: köfte baharatıyla
1: ve
0: taşlandırıyoruz.
1: susam yağını da ekledim.
0: O kadar güzel ki bakın çok farklı bir aroma hitap ediyor. Yani dediğim gibi bizim mantılara göre çok farklı bir iç harcı var ama o kadar muazzam ki o iç harç. Bayılacaksınız yani, gerçekten söylüyorum, bayılacaksınız. Aromatik olarak çok başarılı. Mantı hamurumu da bir tık ben sert tutmaya çalışıyorum, fark ettiyseniz bu çok önemli. Şu unu böyle birazcık kenara almak istedim.
1: Ben de burada kıymamı yumuşatayım ki katlarımıza çok güzel yayabilelim istiyorum. Seni beklerken.
0: Evet. Güzel, başarılı bir hamur. Bakın.
1: Ben bunu alayım mı rahat çalışmamız için?
0: Olur hayatım. İçine irmik koyduğum için fark ettiyseniz rengi de bir tık sarı oldu bu hamurun. Çok normal. Kenara ayırdığım undan alıp mantı hamuru şeklinde sıkı bir hamur koyuyorum. Ve tabii ki dört yumurtanın da vermiş olduğu bir sarılık var. Önemli olan bu tarz hamurlarda ununu çok iyi yediriyor olmanız, pürüzsüz bir hamur elde ediyor olmanız, bu kısımlar çok önemli. Ve bu şekilde sert bir hamur yaptığınızda sadece bir 5 dakika kadar da dinlendirdiğinizde çok rahatlıkla açabilirsiniz. Biz özellikle bu mantı derslerinde, makarna derslerinde neye dikkat ediyorduk biliyor musunuz? Hamurunun sert olup böyle üzerine bir streçle 5 dakika kadar kapanması. Bu benim için
1: Bir de ne
0: önemli.
1: kadar şeyi proteini yüksek bir hamur olduğunu Ermin fark ettin mi şeyi?
0: Çok tabii canım, içindeki yumurtasıyla
1: Yumurtası sayesinde.
0: bambaşka bir şey oldu.
1: Vallahi şifa deposu.
0: Şimdi siz bu hamuru ben ziyan edeceğimi düşünüyorsunuz ama asla unumu ziyan etmem.
1: Senin yağ
0: Öyle
1: bardağına
0: bir lüksüm yok.
1: eleyeceksin değil mi?
0: Tabii ki. Burada efendim, bak hatta şunları da alayım. Asla ziyana gerek yok.
1: Çok güzel bir iç hamurum, harcım hazır Nermin.
0: Bunu da Serpil'den çok hafif su isteyeceğim. Böyle 2 yemek kaşığı kadar Serpil kom bana.
1: Şey yapmasaydın onu
0: Şöyle.
1: keşke irmiğinle. Ben onu eklerdim sana.
0: Çok hafif ya
1: Dur.
0: sadece.
1: Dur, temiz bir bardak alayım.
0: Sıcak da verebilirsin, sıkıntı yok. Ben ziyan etmemek için izleyicime de göstermek istedim. Kırıntıları benim annem hep bu tarz yapar. Hamurun içerisine çok minik şu serçe parmağıyla, o çok fazla zaten.
1: Yo, vermeyeceğim hepsini.
0: Yeter Serpil. Bak gördünüz mü? Sakız gibidir hamur alır. Bak hem onları da yumuşatır hem de hamuru ziyan etmezsiniz. Gördünüz mü? Efsane. Toparladım.
1: Hazırım, seni bekliyorum ben
0: Ben
1: de.
0: de toparlıyorum.
1: Bakar mısın? Çok yumuşak yaptım içini.
0: Değil mi? Çok
1: Rahat
0: kaliteli
1: katlarını
0: oldu.
1: kullanalım diye. Bir de böyle

0: sulandırıyorsun ya Nermin, bu tarz kıymaları birazcık. O baharatının şeyi eşit şekilde her yerine yayılıyor. Ben çok çok beğeniyorum. Bak köftede de mutlaka mümkün ise eğer böyle birkaç saat yoğurur bırakırım ki o baharat geçsin, çeksin. Alayım bunları, ister misin senden?
1: Onun dışında alabilirsin hayatım.
0: Tamam, o kalsın o zaman. Ben hemen merdanemizi çıkarayım.
1: Şu an istediğim hamur birazcık Serpil diğer tarife geçip dinlendirebilirsek bir poşette.
0: Sen nasıl istersen.
1: Çok daha başarılı olur. En azından triliçeyi fırına veririz.
0: Tamam.
1: Yakın akrabasını yapıyoruz ya triliçeni.
0: Çok yakın akrabalar, haberin var mı onlardan?
1: Bir hamuru biraz bana toparlarsan, ben elimi yıkayayım. İzleyici de görsün.
0: Hemen toparlarım tabii ki de.
1: Onu biraz daha yoğurmak istiyorum çünkü. Bunları da Özlem kuşlara koyacağım kenara.
0: Şunları ben alayım elime ki.
1: Evet, geliyorum. Serpil onu biraz daha sertleştirsin ama çok başarılı oldu. Sadece biraz onun dinlenmesine izin verirsem çok daha rahat, sakin açabiliriz Serpil'im.
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Şu an bile istesen açarsın. Gayet keyifli bir hamur olmuş.
1: Elhamdülillah. Çok güzel bir hamur yaptık. Günün ilk tarifi.
0: Bakar mısın?
1: Lazanyayı evde yapabilir miyim?
0: Bak bu kadar açık.
1: Yaparsam nasıl olur? Tutturabilir miyim? Gerçekten söylüyorum bak. Hamurun ışıldaması gayet keyifli oldu. Biz bunu böyle bir alalım. Şurada beklesin o. Serpiko burada çok güzel bir iç harç yaptı. İşte yeşil soğanını, baharatlarını, zencefiline kadar hepsini koyup karıştırıp birazcık içerisine su ekledi. Ve o kadar başarılı bir hamur oldu ki keşke kokusunu gönderebilsem bu iç harcımıza.
0: Falan değil mi?
1: O susam yağı bambaşka bir boyuta taşıdı. Hamurumuzu birazcık dinlendirmek istiyorum. Farklı pişirme tekniğiyle size sunacağız. Önce açtığım hamuru suyun içerisinde bir taşım haşlayacağım, çok değil.
0: Batır
1: sokup
0: çıkar gibi.
1: Çıkaracağım. Sonrasında haşladığım hamuru güzel bir fırın kabının içerisine yerleştirirken iki kat böyle pasta gibi çıkacağım, iç harcı olacak. Sonra o kabı alacağım efendim, suyun içinde yine sağlıklı bir şekilde buharda pişirme tekniğiyle size sunacağız. Yani aslında canlı yayında hiç yapılmayacak bir şeyi yapıyoruz bugün. Çünkü sizlere farklı bir şeyler, yani ben buraya çıkıp bir kuru fasulye pilavı yaparım yani. Çok da kolay yaparım. Artık 1700 bölüm olmuş ama bizim amacımız ekran başındaki izleyiciye en farklı, en doğru tarifi sunabilmek ve bunu pişirme tekniğiyle aslında sunabilmek, değil mi? Yoksa sen de kuru fasulye pilav yaparsın.
0: Kesinlikle öyle. Sen bence o tarafa gidip şöyle bir şey yapsan.
1: Birazdan söyleyeceğim onu. Ben bir üstümü şurada silim hocam. Geliyorum.
0: Ben de malzememi çıkarayım. Bir su bardağı. O olacak o kadarcık. Biz burada çalışıyoruz. Şimdi aldığı kadar un. Şimdi iki su bardağı inek sütü. Biz dedik ki triliçenin akrabası Nermin. Triliçenin akrabası ya. Tabii. Bak. Al sana üç farklı süt.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim, sizler yorum yapmaya devam edin. Bizden çok istediğiniz bir hediye gelecek dakikalar sonrasında.
0: Bence her kadının olmalı ondan.
1: Değil mi ya? O çok önemli bir şey ya.
0: Bak ben sadece onun için kullanmıyorum onu. Sana
1: çıkınca... O bende yok biliyor musun?
0: Var var. Var var.
1: Yok evde yok ama burada var.
0: Var var, ben sana söylerim.
1: Gördün mü diyorsun? Yakın akrabasını yapıyoruz. Hı. 5 adet yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 paket kabartma tozu, aldığı kadar un. Süt şerbetinde efendim 2 su bardağı inek sütümüz, 1 su bardağı keçi sütümüz, 1 su bardağı manda sütümüz, yarım su bardağı krema, 4 yemek kaşığı da şeker. Meyveli sosunda 350 gram çilek, 1 çay bardağı şeker, yarım su bardağı su, 3 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı nişasta, 1 paket şanti, 1 su bardağı süt sunumunda çilek. Çilek, şeker nerede kaldı?
0: Şimdi şuradaki bir çay bardağı şeker soslu. Ama sen şey okudun, onları göremedim.
1: Doğru.
0: Ha, bunlar hazır zaten. Tamam. Burada bir tane de şey olacak, nişasta. Onu şuraya koydum galiba. Hemen bakayım. Evet. Tamamdır.
1: Bir yemek kaşığı nişasta.
0: Yerleştirme sistemime baktım.
1: Şimdi kıymetli izleyenlerim, hamuruna bakıldığında sizi şaşırtacak kadar az malzeme.

0: Yine Manthamur'undaki gibi bol yumurtalı fakat süt, su, şeker yani süt ve suyun olmadığı bir hamur yapacağız size burada.
1: Çırpma teliyle mi yaparsın?
0: Aynen öyle.
1: Şöyle. Şunlar senin canım benim.
0: Serpil sen de ricam şunu karıştırırsan sonra mantıya dönebiliriz.
1: Tamam döneriz. Ben şunu pişireyim mi bu arada?
0: Sosu
1: çilek sosu mu?
0: Olur onu da yapabiliriz.
1: Tamam, bu zaten keki ıslatmak için ya burası. Hı-hı. Hemen halledeceğim. Şimdi onu yapacağız seninle.
0: Bismillahirrahmanirrahim deyip 5 adet yumurtamı triliçenin kankasını yaparken hazırlıyoruz. Biliyorsunuz ki triliçe bir Balkan tatlısıdır aslında. Ve yıllar sonra Balkan'dan mutfağımıza yani Türk mutfağına giren bir tatlı oldu. Ve çok da tercih edilen artık kafelerde, restoranlarda olan bir tatlı haline geldi. Sizce neden? Çünkü revani gibi yapısıyla, yumuşacık sütlü kekiyle hem çok hafif hem de
1: kesinlikle
0: çok besleyici bir tarif. Çok besleyici derken içerisinde 3 tane süt kullanılıyor. Keçi sütü, manda sütü ve inek sütüyle karıştırılıp hazırlanıyor.
1: Aynen.
0: Ama şunu da söylemek istiyorum. Eğer benim manda sütüm ve keçi sütüm yok diyorsanız kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler sadece normal inek sütüyle de yapabilirsiniz. Ama o aromayı ben sizlere gerçekten vermek istediğim için nacizane tavsiyem.
1: Biz orijinalini yapıyoruz.
0: Orijinalini yapmayı özen gösterin. Artık inek sütüyle keçi sütünü bulmak çok çok çok kolay. Ve fark ettiyseniz orijinal kekin içerisinde ekstradan bir süt, su, sıvı yağ gibi bir şey koyulmuyor. Şeker ve yumurtayı güzelce köpürtüyorum. Şöyle şekeri bir tık eriyene kadar çırpmaya devam edersek çok daha başarılı bir sonuç elde ederiz. Bu arada ekranı yeni açanlar çok güzel bir lazanya ile güne başladık. Siz lazanya hamurunu kaçırdınız ama birazdan hamuru elime aldığımda bahsedeceğim. Yine hamurunda asla süt, su olmayan bir hamur tuttuk 4 yumurtayla. Burada pişirme tekniğine denk geldiniz. Sakın bir yere ayrılmayın. Çok keyifli bir yayın, çok keyifli bir tarif cümbüşünün olduğu, keyifle izleyeceğiniz bir ortam sunuyoruz bugün size. Yine farklı tariflerle. Şöyle unumu bir yandan ekledim. Kabartma tozumu içerisine bırakıyorum ve karıştırıyorum. İçinde hiçbir şekilde yağ, süt yok. Yoğurt yok. Bakın sadece yumurta, un, şeker ve kabartma tozu. Çok enteresan değil mi Serpil'im?
1: Bir de bir şey söyleyeyim Nermin. Şeyi birkaç saat dinlendiriyorsun ya böyle kendi kendine bu tatlıyı. Hı-hı. Allah'ım tövbe yarabbim böyle insan üstü yiyorsun. Yani bir iki dilim kesmiyor. O yüzden hem yapması keyifli hem kendi keyifli.
0: Bir tarif kaşığı koymuştum. Bir 5,5 bir buçuk daha ekledim.
1: Şimdi ben çileğimi attım. Hemen şu elime bir susayım.
0: Evet.
1: Hafta sonu iyi dinlenmişsin. Çok enerjiksin. Sana yetişemiyordum ben.
0: Çok da dinlenmedim aslında. Biraz Melike'min gönlünü yaptım.
1: O da yapmak lazım. Çocuk ama yani.
0: Bitmiyor artık genç kız olduğu için istekleri. İlk başta canım Fatoya gittim. Bir baktım Furkan Hoca da orada. Gitmişken şöyle bir ciltler parlasın dedik işte. Birazcık böyle mezoterapi falan Melike'ye de. Aynen. Pazar günü de yine oradan çık. Bu sefer Melike Hanım'ın saç bakımını yaptırdık. Kız annesi olmak böyle bir şey. Canım arkadaşım Yakup'a gittik. Sağ olsun o da Melike'nin saçını, benim saçımı birazcık böyle bir şey yaptık. Toparladık. Bir, o da insanı motive ediyor. Bakma Serpil.
1: Bu arada şey diyorsun ki hafta sonu böyle bakımlar makımlar.
0: Bakımlarla evet. Sonra da uyudum onun dışında da.
1: İyi yapmışsın.
0: Onun dışında da uyudum. Uyumaktan migrenim tuttu.
1: Bu arada ben çileklerimi doğradım. Ay ipek gibi oldu maşallah.
0: Bak.
1: Çileğimi doğradım. Hamur, suyumu verdim. Çok özür dilerim. Bir çay bardağı şekerini de veriyorum. Nişastasını vermeyeceğim hemen.
0: Bakın normal çileğim aslında yumuşasın. Her gün yaptığımız bir Serpil'le çilek kreması yapıyoruz.
1: Altına şey koyalım. Islatıyorken çıkaralım değil mi?
0: Koyalım. Daha pişirme kağıdını. Ben de şuradan bir batı alacağım. Burada efendim bakın çok önemliydi. 5,5 yemek kaşığı tepeleme unla bu kıvamı yakaladım. Çünkü içerisinde yağ yok, süt yok, yoğurt yok. kıvamı dengeleyecek hiçbir şey yok. Siz burada kıvamı unla yakalamanız gerekiyor. Yumurtayla

0: Şekeri güzelce erittiğinizde, onu da yavaş yavaş eklediğinizde bu ekrandaki akışkan görüntüyü elde etmeme gibi bir lüksünüz yok hanımefendiler ve beyefendiler. Çünkü biliyor musun, bazen ağzımızdan kaçıyor, hanımlar diyoruz ya, beyler küsüyor Serpil bize bu sefer.
1: Küsmeyin
0: sizin
1: ya.
0: Sadece diyor kadın takipçiniz değil. Erkek izleyiciniz de var diyorlar.
2: Doğru söylüyorlar da işte bizimkisi tamamen böyle bir ağız
0: alışkanlığı. Hatta bazıları şey diyor. Hanım sayesinde seni izlemeye başladık. Küstük size diyor. Hediye vermiyorsunuz. Ya yok kurban ya, olayım küsmeyin, keşke küsmeyin. Elimde bir imkan olsa ben o hediyeyi hepinize vallahi gönderebilsem. Gerçekten onu çok fazlasıyla isterim yani.
1: Kısmet efendim.
0: Efendim Trileçe'nin zeminini, yani o eşsiz ipeksi dokusuyla hazırlanan kek harcını hazırladık. Çok vurmayacağım. Böyle birazcık pufidik pufidik
1: kabarsın diyorsun.
0: Bakın şöyle her yerine eşit çevirdim. Ben bu pişirme kağıdını açtık ki fırından aldığımda rahatlıkla çevirip ıslatabilelim diye. Önceden ıslattığımız şöyle söyleyeyim, 180 derecelik fırına vereceğim ama pişirme süresi çok kısa olacak. İnce bir kek olduğu için arkadaşlar, Özlem Hanım, biz bunu unutabiliriz. Lütfen bunu da gözünüz olsun. 15-20 dakika içerisinde maksimum pişeceğini düşünüyorum. O yüzden lütfen kekimizi unutmayalım can.
2: Şimdi Nermin'im, ben seni beklerken ne yaptım
0: 180 dereceye verdim.
2: İyi yaptın, emeğine sağlık.
0: Burada... Şimdi
2: çileğim benim pişiyor ama
0: tamam, ben onu yapacağım burada.
2: Böyle bir eritelim sadece.
0: Ben bununla direkt koysam bu ısınmıyor ama sıkıntı olur mu? Direkt onun üstünde yapsam risk almış olur muyum?
2: Alırsın, bence alırsın, hiç yapma öyle. Şunu da istersen şey ya, bak. Bu. Yapma, yapma.
0: Yapmayayım mı?
2: Yapma. Ocağımız kirlenir. Bak, olmayacağı tutar 6 yıllık ürünümüz.
0: Ama bu kalın ya.
2: Nermin'im.
0: Isıya dayanıklı olması lazım. Serpil'e.
2: Ama 6 yıllık ürünümüz şey olmasın. Çünkü içine şu an soğuk süt koyduk ya. Morali bozulur falan. Yapma.
0: Bunları sen... Yapma. Risk alma diyorsun, kurban olayım.
2: Yapma.
0: İnek sütünü koydum.
2: Sadece eriyip şu kremamız çözülene kadar. O kadar.
0: Manda sütünü ekliyorum.
2: Lütfen.
0: Keçi sütünü de ekliyorum. Trileçe'nin ismindedir aslında. Trileçe 3 tri, demektir. Çe'de 3 farklı süt anlamına gelir.
2: Şöyle yapacağım. Onu geri alacağım senden.
0: Ve en önemlisi ne biliyor musunuz? Hı-hı. Şöyle. Biliyoruz o kadar Nida'cığım. Söylediğim her şeyi anlatıyorsun diyor ben söylemeden.
2: Aa, niye biliyorsun sen böyle şeyleri?
0: Ben niye biliyorum böyle şeyleri?
2: Aa. Nermin inşaat mühendisi aslında.
0: Çok tatlıydı bu. Benim bilgim bu kadardı diyor. Efendim. Bazen benim çalışanlarım beni güldürüyor ya, Allah da onları güldürsün. Yıllarımızı vermişiz. 1700-1500 bölümdür ekranda canlı yayınlanan. Burada yanlış tabii ki söyleyebiliriz.
2: Gayet tabii.
0: Biz kullara mahsustur hata yapmak. Ama bildiğim en iyi işi yapıyorum sonuç itibariyle. Gözüm kapalı mutfağa girdiğimde artık bir tarife bakmadan... Bir poğaça malzemesi çıkartabilirim yani, ya da bir makarna malzemesi çıkartabilirim. Bir çok kral bir yemeği hiç malzemesine bakmadan çıkartabilirim yani.
2: Şöyle, bunu da tabii Nida'nın bilme ihtimali yani o düşük, çünkü kızın işi bu değil. Şey var, hani böyle gidip satın alıyorlar ya böyle
0: atalar gibi, atalar
2: bu ceketleri sonra giyiyor, diyor ki ben şefim. İşte tam tersi, Nermin dibinden geldiği için biliyor. Şimdi
0: 10 bin küsur tarif.
2: Nermin'im şimdi şöyle.
0: Vallahi
2: buradan,
0: çok güzel oldu.
2: Suyumuz, kusum, şekerimiz ve çileğimiz biraz pişti ya.
0: Bakar mısınız? Reçel gibi şimdi, önden bir pişirdik aslında. Serpil de orada nişastamızı açmıştı.
2: Evet, şimdi nişastam.
0: Önden bakayım Serpil.
2: Vereceğim
0: bak
2: ki.
0: Bak nasıl kıvamı bağlayacak. Nasıl güzel bir sos haline dönüşecek. Orası Serpil Koda, burası bende. Burayı da hatta bırakıyorum ve ben artık yavaş yavaş lazanyaya
2: zaten
0: geçiyorum.
2: O da şey oldu gibi. Ha?
0: Eridi gibi. Kaç dakikamız var? Ucuzlar diyor bugün, Allah iyiledi.
2: Şey diyeyim acaba?
0: Tamam. Oo, süreyi yemişiz.
2: Tamam.
0: Ben
2: sen hemen
0: mantıya geçeyim.
2: Her şeyim hazır. Al sen gir. Geliyorum. Hemen geliyorum yanına.
0: Şimdi ama mantıyı da bitiremeyebiliriz.
2: Aa, bir tane büyük açalım. Hı-hı. Yetiştiremeyiz mi diyorsun? 5 dakika.
0: Bence açalım. Kesme işlemi dönüyor.

0: Müşteri izleyiciyle bence göstermemiz lazım.
1: Tamam, bu orayı sen şey yap.
0: Aa, ben şeyi çıkaracaktım. Sen şeyi çıkar, bence yorum yapmaya başlasınlar.
1: Al sen kes.
0: Bizim
1: daha
0: bomba
1: rahat çalışınlar.
0: Hediyemizi Serpiko'm çıkarsın.
1: Şimdi.
0: İkiye orayı da böleyim. İki tane büyük hamur yapayım.
1: Evet evet iki. Hı-hı. Lütfen. Ben şimdi burayı kapatıyorum.
0: Bakın,
1: limon suyu da ekledim.
0: Mantı hamuru dinlendikten sonra bakın sakız gibi bir hamur haline dönüştü. Bak burası da sıcak ya. Çok güzel dinlendi. Şöyle iki beze yapacağım.
1: Şimdi Nermin, sütümü ben ısıttık ya, hop geri kabımın içine aldım.
0: Evet, o sadece şekeri erimesi ve
1: evet,
0: kremayla özdeşleşmesi yeterdi. Bakın 3 farklı süt kullandık. Ekstradan da krema da koyduk. Krema da ona bir ışıltı ve bir parlaklık verecekti ve verdi. Yani bizim bugün yapacağımız bu tatlının görseli çok ön planda, lezzeti çok ön planda. Ama öncesinde şimdi ben size lazanya hamurumu açıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bakar mısın hamuruma Serpiko?
1: Ben sana söyleyeyim, bundan var ya gözünü kapat dünya kadar şey yap. İtalyan bak, makarnası çeşitleri
0: yoruyor
1: yap.
0: Yoruyor mu? Yoruyor. Şu an siz çok şanslısınız. Bizim yayın süremiz uzadığı için bu tarifleri yapabiliyorum. Yoksa benim yayın sürem uzamazsa ben bunu size burada yapamam. Gerçekten söylüyorum, yapamam. Bu fırsatı kaçırmayın. Reklam dönüşü de nasıl şekillendireceğiz onu görün. Giderseniz iyi olur. Nefesim kesildi. Biz Serpil'e bunları bir açalım. Her şey dönüştü anlatalım Serpil'e.
2: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
3: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Tribünde de olsam üzümümü çıkarır tek tek yerim. Altı üstü meyve. Diyemiyorsan

0: özelliği Etili Folif'ten. Yeni Etili Folif meyve bar. Altı da meyveli, üstü de.
1: Etili Folif meyve bar.
2: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
3: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: gel aşka.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar, hiç.
4: Yine ne söyleniyorsun H5?
3: Devrelerim şişti, H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
4: Şarj olmaya mı?
3: Şarj olmaya. H5'i durdurabilirsem.
5: Hala etkisindeyim.
6: İnanılmaz bir goldü.
7: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu, karar anında yanında.
10: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: Ben Feyyaz.
1: Bu da Sarı Kola.
0: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
2: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
0: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
1: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
0: Değişemem ve değişebileceğime dair
2: inancım da yok.
0: Başka lezzet yok.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
3: Festçiler geldi.
4: Bu cappuccino, bu latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
3: Lezzeti de.
4: Ha?
5: Bravo. Bravo!
3: Italiano.
0: Festi.
5: En festi.
6: Budur. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
7: Füsti.
8: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
9: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
10: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
0: Bellona. Ey! Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar Sarı Kola'nın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile Sarı Kola diyor.
12: Sarı Kola!
13: Fanta Sarı Kola canım o.
1: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: 1-7 Ağustos

0: Sonrasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Hasret bitiyor.
3: Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
4: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
5: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydı.
3: Çok korkunç bir ifade bu. Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek. Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
2: Çağlar Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
6: Çağlay'ı babası öldürdü.
7: Neyi kapatacağım ya?
3: Bir süs vermeye çalışmamış.
8: Elimizde 3 ayrı DNA var.
9: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilecek.
3: Hızlıca bir fethi kabir işlemleri yapılacak.
2: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Hadi başamalos.
3: Oo!
2: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
9: Böyle ya. Böyle mi?
10: Şöyle de yapabilirsin.
9: Şöyle de yapabilirim.
10: Üstünü de enine. Aa süper.
9: Değil mi?
10: Tabii.
9: Efendim girmişiz. Bakın o kadar güzel bir hamur açtık ki bak. İnanılmaz güzel. Tam bir makarna hamuru. Çok da rahat. Her istediğinizi yapabilirsiniz. Şimdi biz bununla şöyle bir kesme yapacağız.
10: Hı-hı. Bence vur gel böyle komple şöyle gel. İkinciyi de alırız yanında.
9: Tamam.
10: Şey onu indirsen tabağını istersen. Ver gitsin coşkuyu mis.
9: Haydi bismillah.
10: Şimdi.
9: Bak. Şöyle aldım izleyicim. Kaldır serpil telimi. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Gönder. Ben şimdi bir tane tepsimi şuraya alayım.
9: Şöyle kabımı iyice bir yağlıyorum. Bence onu alabiliriz artık.
10: Evet evet alacağım hemen şimdi.
9: Bir suyun içine atsa mıydı?
10: Tekrar soğuk suya mı? Hı. Yani çok yumurtalı olduğu için düşünmüyorum ama istiyorsan atarım. Atayım mı?
9: Al bakayım. Yapışmasın da.
10: Şimdi bakacağım.
9: Ben de yerine atıyorum.
10: Çok sıcak.
9: Bence suyun içine atalım.
10: Bence de. Direkt. Ama sıcak diye atayım ben onu.
9: Hı-hı.
10: Gel tatlım sen benim yanıma.
9: Elini.
10: Alamayacağım.
9: Getir yavrum.
10: Hemen geldim. Suyum, hoppa. Gönder. Hoppa.
9: Kolay kolay yapışmaz. Zaten şey bir hamur olduğu için korkmayın. Korkarak da hareket etmeyin.
10: Hoppa. Bu arada ay elimden de alabilir kayması. Mi? Ne eminim. Bu yırtılsa da.
9: Yok yok, sıkıntı yok şu an benim için. Gayet hoş gözüküyor. Suyu da bu tarafa alırsak çok iyi olacak. Hemen.
10: Hoppa.
9: Bunu alıyorum.
10: Yanıma gel istersen ya da ben senin yanına geleyim.
9: Şöyle zemine yerleştiriyorum.
10: Şey, kaşığın var mı Nermin, iç ağacına?
9: O kadar lezzetli bir şey olacak ki bu. Serpil alayım hemen, sana zahmet.
10: Bunu da geliyorum. Gönder. Dur, ben senin yanına sıkışacağım.
9: Evet, sen benim yanıma gelirsen çok daha rahat çalışırım.
10: Hoppa. İç ağacını koyayım mı sana?
9: Bir tane daha koyacağım şu kes yarımlardan sonra. Şu kenarına.
10: Onu üstüne de atarsın.
9: Onu da açabilirsin aşkım. Normal.
10: Hoppa. Şunu da keseyim mi ben bu arada?
9: Onu da bana kesersen.
10: Şeklinin çok önemi var mı?
9: Şeklinin zaten çok önemi yok. Sadece 3 tane daha çıkartırsan 4 kat çıkarız. Güzel olur. Şimdi bakın buradan bunu da koyuyorum. Tamamen buharda pişirme tekniğiyle yapacağım. Alt zemini birazcık sağlam oluşturmak istedim ki dilimlerken çok rahat çıkartabileyim açıkçası. Şekli çok önemli değil. Şimdi serpe koyabilirsin bana.
10: Kaça böleyim istersin?
9: 3 kat çıkarız. Çok katlı bir pasta ama, gibi düşünebilirsiniz.
10: Ben bunu böyle mis gibi el cüvezlerimle.
9: Ben de tane tane su böreği yapar gibi haşlıyorum. Burada birazcık bizimle olmanızı ve gerçekten buraya konsantre olmanızı istiyorum. Çok güzel, çok farklı bir yöntemle çok lezzetli bir tarif yapıyorum. Hani böyle bakmayın zor gözüktüğüne. Hiç zor değil. Sadece birazcık aşamaları var. O kadar.
10: Zor mu değil vallahi Nermin'im. Dolma bile sarıyoruz. Aa, boncuk gibi tek tek tek tek tek tek.
9: Bak sudan. Bak şöyle çıkıyor, gördün mü? Kalıp gibi. Şimdi geldim.
10: Dur canım, hiç geldim.
9: Hemen üstünü koyacağım.
10: Gönder. Bakacağım canım şimdi, bir dakika.
9: Şöyle.
10: Ay çok güzel kokuyor Nermin. Küçük bir parçan var mı? Şunu vereyim sana. Şu benim için küçük mü acaba?
9: O tam gelin. Şu tarafa doğru onu da verelim.
10: Şöyle diyorsun değil mi?

0: Geldim.
1: Şimdi öbür katını geçelim. Bir yandan haşlıyoruz, bir yandan iç harcı ile birlikte bütünleştiriyoruz. En son aşamada zaten... Oh, yandım.
0: Dinle mi geldi?
1: Evet, şöyle buluşturuyoruz.
0: Şeyin varsa eğer fırındaki kekimiz...

0: Şeyim yukarıda kürdanım.
1: Yok, kürdana da gerek kalmadı o artık. Sadece altının kızarıp kızarmadığını merak ediyorum ben. Aşağıya indirdim onu.
0: Getiriyorum.
1: Ne diyorsun? İyi mi bu şimdi? Bence iyi.
0: Bakın, ortaya kenarlarını, o şeklinin tam olmayan kısımlarını koyuyorum. En üstü düz bir zemin bırakacağım. Hatta bu 4-5 kata çıkacak gibi geliyor. Şöyle bir yandan da trileçemizi çıkarttık çünkü
1: Oldu mu?
0: oldu.
1: Ay lütfen ona bakar
0: Onu
1: mısın?
0: yakından bir görebiliriz.
1: Çok güzel oldu.
0: Kabarması çok güzel oldu. Şöyle. Şöyle düşün Serpil. İki tane daha bırakabilirsin araya.
1: Değil mi?
0: İki katım daha çıkacak. Onu sadece dakikalar sonrasında da şerbetleyeceğim. Bir
1: Deliklerini açıp.
0: aynen kürdanı oraya koyalım Özlemcim. Kenara tamam. Bakın burada aşama aşama gidiyoruz. Şimdi bunu getireceğim oraya.
1: Bakın bu bunun arasında pişer mi diye hiç düşünmeyin.
0: O
1: Hiç
0: kadar
1: pişermez.
0: güzel ki hamur var ya.
1: Çünkü
0: Yemin ederim marketten gidip hazır lazanya hamuru ben alayım demeyin.
1: ben bir de o
0: Gerçekten demeyin
1: gider
0: bak.
1: rakamlar olmuş o.
0: Evet yani bunu
1: Eskiden
0: yapmak
1: çok ucuzdu
0: çok
1: yok.
0: çok bütçesel olarak uyguna gelecek size. Çok uyguna
1: Şuraya bir
0: gelecek.
1: parça dağıtayım mı? Ne
0: Şunu
1: dersin?
0: getireceğim. Bu var.
1: Gönder.
0: O küçüktü. Şunu vereceğim. Ve burada kapattım artık. Haşlandı.
1: Baksana şuna ya. Maşallah.
0: Evet. Onu koydum. Üzerini kapattım. Ve
1: Ve
0: şimdi
1: bitiyor.
0: iki kat daha kıymayı bir tane daha ayıracaksın onun dışında. O kadar. Ve sonrasında ben şimdi size anlatacağım püf noktalarıyla. Yok yani bana gerek yok. Böyle.
1: Şey, hamurumuzun içi çok yumuşak ya, yayılıyor aslında. Ben sadece acele ediyorum.
0: Buraya da bana bir tane atsana. Ben de oraya yayayım. Tamamdır.
1: Bence de. Hadi
0: Şunu
1: gönder.
0: da alıyorum. Bakın o kadar güzel. Bak. Bak. Bak. Harika. Şu tarifi bitiriyorum. Şöyle. Şimdi her yerine eşit gelecek şekilde bana atarsan.
1: Şimdi hemen geliyorum canım benim. Hemen.
0: Bu zaten içinde özdeşleşecek. O içindeki o efsane zencefilin o eşsiz tadı biliyor musunuz?
1: Sarımsağı, susam ya.
0: Yani nasıl uyumlu olmuş kıymayla anlatamam size.
1: Koku bomba.
0: Vay, kokusunu keşke böyle ekrana gönderebilsem.
1: Daha da kalmadı Nermin. Artık yeter.
0: Su böreği gibi düşünün. Bak su böreği gibi aşamalarla yaptık. Aynı şekilde hemen yanınızda soğuk su bulundurun. Her şeyi bak canlı yayında sizlerle paylaşarak yapıyorum. Şöyle.
1: Kabım temiz ya. İstersen onun kenarlarını bir şey peçetem.
0: Orayı güzelce toparladık. Onu o şekilde Serpil fırına göndersin. Ben burada.
1: Şey, fırın değil. Şeye koyacaktık ya.
0: Pardon. Geliyorum ben ona. Onu
1: Unuttum.
0: anlatacağım. Şunu sadece ters düz yapmam gerekiyor. Kekim soğumadan çünkü.
1: Islatmak istiyor, şey delmek istiyor musun? Delmek ister misin hafif?
0: Deleceğim de bir ters çevireyim önce. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Bunun da özelliği bu. Kıymetli izleyenler. Dikkat edin de yanmayalım.
1: Nermin'im ben burada seni bekliyorum o zaman bununla.
0: Sıcak
1: Tamam.
0: yeni çıktığı için.
1: Tutayım mı? İster misin? Geleyim
0: Ay
1: mi?
0: azıcık altları da yanıyormuş. Bence öbür tarafını mı bırakalım?
1: Aa, ben onun kenarlarını alayım mı? Niye öyle oldu ki?
0: En alta indirdik ya. Bu cam kaplar pişirmiyor ya zeminde. Sıkıntı yok.
1: Ben o hatayı hep yapıyorum, biliyor musun?
0: Biz unutmadık. Orada kaynadı. Geliyorum ben onu göstereceğim. Bunu öbür tarafa çevireceğim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bizim aslında öyle yapmazdı. Niye öyle oldu anlamadım. Kabımızın.
0: Evet. Hallettik. Problem yok.
1: Ama kokusu çok güzel ya.
0: Şöyle birazcık deliyorum. Bak
1: Ay.
0: sünger gibi nasıl güzel deliniyor biliyor musunuz? Of aman ya Rabbim. Sünger gibi. Burada şöyle önden hazırladığımız
1: 3 tane sütü
0: çok hepsini
1: döküyoruz.
0: dökmeyeceğim. Çektikçe vereceğim. Evet şu an çeksin. Anında çekiyor. Nermin Öztürk.
1: Buraya kadar Trileçe'nin akrabası. Buradan sonra
0: Değişiyor.
1: başlı başına kendi başına bir star.

0: Tamam mıdır tatlım evet. burası?
1: Ah, bu çeksin. Üstünde içindeki krema. Evet. Hiçbir sıkıntı yok onda. Bakın zaten çok hızlı bir şekilde çekiyor. Evet. Şu an. Ve bu tamam. pişirme tekniğine geldik. Bugün birazcık dediğim gibi tariflerimiz çok atraksiyonlu. Ama çok güzel tarifler. Her yere dönmeye çalışıyoruz. Hı-hı. Burada ne yaptık? Çok pratik bir makarna hamuru yaptık. İçerisinde semolina unumuz yoktu. İrmik unu kullandık. İrmiği rondodan geçirdik. Beyaz un, yumurta ve tuzdan oluşan bir hamur. Hamuru bir 5-10 dakika keki fırına verene kadar beklettik. Biraz daha süt alacak Serpil Kov.
0: Bana da öyle geldi.
1: Beklettik. Sonra hamurunu beklettikten sonra açtık. İki tane yuvarlak hamur açtık. Böyle bir pilav tenceremizin içerisine oturabilen cinsten fırın kabı bulduk. Fırın kabını haşladığım hamurları soğuk suya koyup her katına kıymalı hazırlamış olduğumuz harç gelecek şekilde güzelce döşedik. Yaklaşık bir 5-6 kat kadar çıktık. Ve şimdi yine kaynayan pilav tenceremizin içerisine oturtup kapakla birlikte kapatıyorum. Yaklaşık olarak bu şekilde bir 20-25 dakika buharda pişirme tekniğiyle hem içindeki kıymamız pişecek. Zaten çok ince bir tabaka sizler de gördünüz. Hem de o hamur iyice sıkılaşacak. Görseli çok iddialı, sunumu çok şık, yemesi de bir o kadar lezzetli bir tarif efendim. Beyaz TV ekranlarında bugün Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sizlerle birlikte. Burada da 3 sütten hazırladığımız trilçemiz var. Biliyorsunuz ki bunun sütünün bir tık fazla olması gerekiyor. O yüzden böyle bol sütlü, burada çileğiyle buluşacak, kreması olacak ama onun birazcık soğup iyice sütünü çekmesi gerekiyor. Efendim iki yemek tamam. Şimdi buraya geliyoruz kıymetli izleyenlerim. Siz bilmiyorum bu şekilde kolay, harika hamurunu kendi yapmış olduğunuz patates çubukları gördünüz mü? Ben size söyleyeyim, görmediniz. Çünkü bu patates çubuklarının hamuru mayalı bir hamur. Ve gerçekten iç harcı da çok lezzetli bir iç harç. Evet. Yani bir poğaça gibi olacak ama biz buna çubuk diyoruz çünkü görüntüsü yıkılsın. 2 su bardağılık su, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 adet, 2 adet yumurta akı, 2 yemek kaşığı şeker, 1 paket maya, 1 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un yağlamak için 75 gram tereyağı, iç harcında 4 adet haşlanmış patates, 1 adet soğan, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 1 tatlı kaşığı domates salçası, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kırmızı toz biber, üzeri için ise 2 adet yumurtanın sarısı.
0: Nermin o onu
1: hamurunu
0: da çekti.
1: Yoğurmayacağım. Klasik bir hamur. Artık çok iyi biliyorum ki Nermin'in Enfes Mutfağı izleyicileri hamur nasıl yoğrulur, maya nasıl aktifleşir çok iyi biliyor. Hatta şöyle bir anket açalım. Bu önemli bence. Ankette şöyle diyelim. Ben hiç anlatmayayım. Bakayım izleyicilerim yazacak mı? Siz evde hamurunuzun mayasını aktifleştirmek için hamur yoğurmaya nasıl başlarsınız efendim? Şu an ankette soruyorum. Soru butonu koyarsın, cevap butonu oraya izleyicilerim yazsın. Hem belki sizlerden farklı bir teknik öğreniriz bizler de.
0: Doğru söylüyorsun bakalım.
1: Öğrenmeye
0: her
1: açarız.
0: Kadının bir tekniği vardır
1: evet.
0: mutfağında değil
1: yani
0: mi?
1: Yani ben biliyorsunuz yaptığım tekniği şeker, maya, suyla aktifleşiyor önden. Sizler bakalım nasıl yapacaksınız?
0: Belki de bazı izleyicilerimiz sürekli ön maya yapıyordur.
1: Evet bir de değil o mi? Var. Aha. Aynen öyle. O yüzden hamuru yoğurmayacağım. Size çok rahat bu şekli göstermek istiyorum. Klasik bir hamurumuz var burada. Sizi çok zorlayacak bir hamur değil. Yağdan, mayadan, şekerden oluşmuş klasik bir hamurumuz var. Bunlar tertemiz. Özlem bunları güzelce kaldır.
0: Sadece oradaki yumurtaları kullanacağız.
1: Yumurtaları üstüne kullanacağız.
0: Bence bir tanesini kırarım ben onu komple.
1: Efendim, hamur burada. Gayet güzel. 40-45 dakika dinlenip mayalanan bir hamur. Trilçemiz, yani trilçemizin arkadaşı, kankası,
0: akrabası
1: artık ne istiyorsanız oyu. Biz onu güzelce şu an 3 sütle, manda sütü, inek sütü ve keçi sütüyle çok hafif de kremasıyla harmanladığımız şekeriyle birleştirdiğimiz sosuyla buluşturduk. Dolapta bir şantimiz var. O şantimizin iyice donması için dolaba önceden çırpılıp koyuldu. Sadece süsleme kısmı kaldı. O süsleme kısmı zaten her

0: her şeyi ele veren kısım. O yüzden
1: buraya kadar akrabalardı.
0: Buradan sonra ayrılıyoruz, kopuyoruz buradan sonra.
1: Evet.
0: Hamura baksana.
1: Herkes kendi yolu buradan sonra.
0: Hamura baksana.
1: Burada sadece Nermin şu soğanımı ve salçamı kavuracağım. Anacığım soğanlarımız da bir büyük. Ben alacağım. Soğan ve salçayı kavuracağım, o kadar Nermin.
0: Aynen
1: çünkü...
0: biliyorum, patatesi içine atacaksın.
1: Aha, orada kapatacağım. Sana...
0: Bir şey söyleyeyim, ben bu hamuru ikiye böleceğim. Merdane ile açacağım bak.
1: İki tane mi yapayım diyorsun?
0: Evet, iki tane çünkü birazcık büyük geldi hamur.
1: Gayet keyifli olacak.
0: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bu şekli daha önce bu kadar pratik olduğunu kimse düşünemez.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben yani bence de çok zekice bir...
0: Çok zekice bir katlama tekniğimiz hareket var bak. Bekleyin. Şöyle...
1: Sence
0: ekmek hamuru gibi maşallah subhanallah elimde dans ediyor.
1: Bak hamurların reçetesi o kadar güzel
0: baksana
1: oluyor ki
0: Nermin.
1: İnsan oynadıkça
0: Allah
1: oynayası geliyor değil mi?
0: Maşallah maşallah maşallah subhanallah.
2: Çok güzel çekti değil mi? Valla çok başarılı oldu.
1: Maşallah.
2: Sütü şerbeti çekmelere doyamayan bir.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten bir lokmacık şerbet kaldı.
0: Çok başarılı oldum.
1: Vallahi.
0: Birazdan onun harika sunumunu izleyiciye vereceğiz.
1: Aslında tamamen soğumasını bekliyoruz biz bunun. Yoksa finali hazır gibi. Bunu istersen şey yapabilirsin Özlem.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Ona
0: şöyle
1: yakın tutsak.
0: Hamuru inceltelim.
1: Sanki daha güzel olacak. Şimdi bunu kapattım. Bu hazır. Çünkü şey soğuması lazım. Ya da bunun kabını mı değiştirseydim acaba Nermin ben?
0: Yok yok gayet iyi, elleme.
1: Ha.
0: Kırılır, çok sulandı ya.
1: Çok hızlı ama.
0: Bakar mısınız ya, sakız gibi o gözenekleri. Nasıl aktif, nasıl yaşıyor şu an maya. Kendisini nasıl yaşatmış biliyor musunuz? Anlatamam şu an
1: şimdi
0: size.
1: Biber salçamı ekledim. Domates salçamı da aldım.
0: İzleyicim şu an merakla bekliyor biliyor musun?
1: Neyi?
0: Hem Tiliçe'nin sonunu hem Tiliçe poğaçanın sonunu.
1: Biraz beklesin, istirahat etsin, gayet hoş. Çünkü soğuması lazım ya. Şimdi. Nermin'im.
0: Bir görsel çıkacak dakikalar sonrasında, inanamayacaksınız bak. İddia ediyorum, inanamayacaksınız.
1: Şimdi buraya baharatlarımı da koyuyorum ben. Nermin. Karabiber, tuz, kırmızı toz biber ve pul biberini de koydum. Çünkü böyle bir kırmızı bir iç harcı olacak. Şöyle buraya karıştırayım ve kapatacağım altını.
0: Evet. Şöyle büyütebildiğim kadar büyütüyorum.
1: Nasıl onu böyle bir oradan bir oradan şey yapacaksın?
0: Şimdi katlama tekniği gelecek. Bomba bir teknik geliyor. Şurayı biraz daha incelttim ki çok güzel inceldi zaten. Evet şu an benim için yeterli. Birazcık sabır işi, açma işi.
1: Şimdi ben bunu kapattım bile.
0: Serpil'ciğim. İç harcı koyalım, yağlayalım hamuru ve katlama tekniğine geçelim. Haydi bismillah.
1: Şimdi.
0: Ben bir fırçayla yağlayayım.
1: Nermin ocağımın altını kapadım ya. Şimdi buraya haşlayıp ezdiğimiz patatesimi karıştıracağım. Ay ay. Yapma böyle şakalar. Dökecektim az daha seni.
0: Çok iyi.
1: Ben çok takıntılıyım ya. Ruletle oraya uçururdum ben seni.
0: Yok uçurmayacağım.
1: İşte ben yapardım.
0: Ziyan olmuş.
1: Yok uçurmayacağım.
0: Böyle güzel oluyor. Ziyan olmuş.
1: Hayır doğrusu.
0: İçeriye katlayacağım ya o yüzden.
1: Hayır doğrusu seninki. Benim işte böyle.
0: Biliyorum sen o saçma, simetri saçma. Ama simetri burada belli olmayacağı için uçurmuyorum. Yoksa seni de kırmam. Şimdi Serpil Hanım bana getirsin ortaya tam böyle iç harcı yerleştirsin.
1: Şimdi şöyle bir karışayım ben. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Üç kat çıkacağız efendim. Bak bir böyle koy. Sonra katlayayım ikiyi koy. Sonra üstü atalım. Hepsini de yapabilirsin ama o şekilde de güzel olur.
1: Tamam sen bil. Sen...

0: Sen öyle diyorsan yapalım
1: Yok.
0: ama ben tek yapacaktım.
1: Hadi yap o zaman. Hadi çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk Serpil.
0: Ama yani
1: Güzel oldu
0: senin de
1: onun rengi.
0: hızına yetişemiyorum.
1: Hamur deyince biliyorsun bizim işimiz.
0: Şimdi geldim.
1: Sen hadi bakalım hadi. Bunu da bir kaşık verirsen ben de bir yandan.
0: Sıcak mıdır? Değil.
1: Sıcak.
0: Çünkü patatesi soğuk attım ya üstüne.
1: Hı.
0: Şeyin sıcağını aldı.
1: Şöyle.
0: Bunu hatta direkt ikiye bölüyorum ben ya.
1: Olur.
0: Bakayım. Çok da azıcık azıcık olmasın. Ha. Uf.
1: Şöyle bir yayalım. Bunun katlama tekniği haşhaşlı çörekler vardı ya. Bir ara çok popüler olmuştu. Ama
0: Ay,
1: onu
0: funda yapar.
1: üst üste koyup yaparlar. Biz burada daha da kolay bir teknikle size sunacağız. Siz bunu bir önce yağladıktan sonra böyle güzelce kaşığın tersiyle yayın. Çok kolay yağlanıyor çünkü.
0: Ha, ben çok ileri gitmedim bilerek.
1: Hı
0: Sen
1: hı.
0: genelini mi yaymak istiyorsun?
1: Şöyle. Şimdi ben her katta gözükecek.
0: Tamam.
1: Tamam mıyız?
0: Sen tamam diyorsan okey.
1: Şöyle. Bak izle izleyicim. En can alıcı nokta.
0: Hı.
1: Gel Serpil şu açılıyor.
0: Şimdi geleceğim canım benim, bir
1: Şöyle
0: dakika.
1: bir ortaya gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Burada şöyle bir elini açalım Serpil'im. Burayı ben bir yağlayacağım.
0: Şey olacak ki altı yapışacak diye endişeliyim. Hadi.
1: Gel. Bir de buradan geleceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu burada bitireceğiz.
0: Sen şuraya geleceksin canım benim.
1: Elimle birazcık böyle
0: Böyle bastım.
1: esneteceğim.
0: Sonra da esnetiriz onu şimdi şeyle senle.
1: Alayım bıçak.
0: Bıçakla mı yapacaksın? Al.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gönder hocam.
1: 2 mi 3 mü?
0: Ev 3 olsun. 2 2 çok şey gelir sanki. Böyle diye hemen.
1: Bak bu teknik çok başarılı bir teknik. Alayım mı?
0: Ay, ucunu evet lütfen. Ben şimdi şöyle yuvarlar. Ponçik ponçik poğaça gibi yaparım vallahi.
1: Aldık bunu kıymetli izleyenlerim. Tamam mı? Bak şu. Bak. Şöyle katmer şeklinde. Kendi etrafında hamuru çok esnetmeyin. Bak hamuru çok yumuşak ya. Çok esnetmeye gerek yok. Bak bir, iki ve üçte finish.
0: Bir
1: Allah'ım.
0: tık daha mı dar yapsak? Daha mı
1: Allah'ım.
0: güzel olur? Ne dersin?
1: Bence çok güzel oldu.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Kabaracak şimdi var ya. Of ara katları bir ayrılacak. Bizim iç harcımız bol oldu maşallah.
0: Evet, çok cömert.
1: Bunları ah sana bir tık ince yaptım. Sana bırakayım sen koy.
0: Şöyle.
1: Bundan iki tepsi çıkar Serpil.com. Çok yapıştırma bence. Çıkar mı?
0: Yok, ben karşılıklı gibi düşündüm ama çıkar koyalım mı diyorsun?
1: Sen istiyorsan. Öyle yap. Al bakalım.
0: Sanki inceler daha bir sevimli geldi
1: Tamam.
0: gözüme şu an.
1: İki parmakmış demek ki. Bir dahakine iki parmak yaparız. Şimdi ben burayı hemen alıp diğer hamurumu açacağım. Ekranı yeni açan izleyicime de böyle bir şov olsun. Efendim, hamuru iki eşit parçaya böldük. Nida bak bakayım yorumlarda hamuru nasıl mayalarmış benim izleyicim. Birkaç tane oradan alalım püf noktası. Herkesin püf noktası, herkesin mutfağı kendine çünkü.
0: Her kadın
1: Ben de
0: kendi.
1: burada ikinci hamurumu. Ha, kimi de onun toz mayağı ile karıştırıp öyle yapıyor.
0: Ha.
1: Tamam. Şekerle bizim gibi aktifleştiren var. Evet. Öyle izleyicimi yayına almaya bayılıyorum. Bak böyle sizin mesajlarınızı yayına dahil oluyorsunuz ya çok keyifli oluyor. Çok keyifli oluyor bak. Tabii bizim gibi yapan en garanti. Biz bu aktifleştirme açısından yılların tecrübesi olarak o şekilde yapmayı çok uygun buluyorum. Çok da başarılı oluyor. Yaş maya kullananlar zaten biliyorsunuz pandemiden önce çok fazla kullanıyorduk yaş mayayı.

0: Pandemide hepimiz kuru mayalara döndük çünkü yaş maya bulamadık, Allah vermesin.
1: Evet.
0: O yüzden şu an kuru maya çok aktifleşti.
1: Bir de şey, ömrü kısa ya Nermin şeyin.
0: Hı-hı.
1: Yaş mayanın, yani evde saklama koşulları.
0: Hı-hı.
1: O yüzden kuru maya hayatımızı kurtardı hepimizin.
0: Ekstradan su ekledin herhalde. Pişsin
1: biraz
0: diye.
1: Daha ekledim ki, hı-hı, rahat şey olsun.
0: Buharda pişirme tekniğiyle pişirdiğimiz için tencerenizin zemininde ara ara su eklemesi muhakkak yapmanız gerekebilir. O yüzden kontrol edin ki hem de ziyan olmasın.
1: Ben bu arada seni beklerken şey yapayım mı? Bunları yumurtalayayım mı?
0: Olur ya.
1: Ben sana söyleyeyim, o kabarmalara doyamayacak ha.
0: O yüzden dedim.
1: Vallahi.
0: Muazzam bir hamur. Evet, şu an benim için kafi. Hatta şöyle açayım ki yapıştırmamış olayım yeri.
1: Ya bu hamurun şeyine bayılıyorum. Sen de çok iyi yapıyorsun. Funda da çok iyi yapıyor. Hatırlıyor musun bunu, haşhaşlı? Hadi Afyon'dan geliyorken haşhaş alalım.
0: Evet.
1: Haşhaşlı haşhaşlı. Bayılıyorum ya. Öf, ben de hamur yemekten yemin ederim.
0: Yok kız, bu aralar yemiyorsun. Süzüldün. Kıyamam sana.
1: Ben değil mi?
0: Evet. Bu aralar süzüldü benim kankam.
1: Şimdi
0: şöyle kaç dedin? Evet. Bakın nasıl kaynıyor lazanyam. Tencerede bakar mısınız? İnanılmaz bir kaynama.
1: Fokur fokur.
0: Fokur fokur.
1: Kıstım aslında altını, biliyor musun? Şurada rahat çırpayım, dökülmesin ya.
0: Tamamdır. Artık oldu. Burada da yine şöyle ilk etapta bir yağlama yapıyoruz. Bu katlama tekniğiyle içinde peynirli, haşhaşlı, ondan sonra her türlü güzelliği koyabilirsiniz. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. O kadar rahat ve pratik oluyor ki vallahi ekran başındaki izleyicinin işini çok çok kolaylaştıracağını düşünüyorum.
1: Bir de bu hemen bayatlamıyordu değil mi?
0: Söyleyeyim. Bu pamuk gibi ya. Bu var ya 3-4 gün. Buzluğa at. Hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. 3-4 gün rahat rahat şey yaparsın. Alayım ben patatesli harcımı.
1: Dur geldim canım, bekle. Şöyle seni bakın. De bekletmek istemiyorum ben de. Hemen yardım edeceğim ya sana diye.
0: Şöyle güzel oldu. Tamam, ben şu sen gelene kadar yayayım. Haydi bismillah efendim. Şöyle her yerine atalım. İncecik bir tabaka halinde sereceğiz. Ben patates püresinde eskiden böyle yeni gelinken salça çok kullanıyordum. Hı-hı. Sadece sonra buzluğa attığında salçanın tadı bir tık değiştiği için koymadım ama hı-hı, normalde bu içle yapardım.
1: Böreklerini mi?
0: Sarma böreği, aynen. Hiç şey yapmazdım, biliyor musun? Salçasız koymazdım. Çok soğan böyle kavurup salça koyup çok lezzetli bulurdum bu iç harcı.
1: Ama öyle de oluyor ya.
0: Karabiberini bir tık fazla kaçırırdım falan. Güzel oluyordu.
1: Yakışır da patatese.
0: Çok yakışıyordu. Şu an onu böyle yapınca aklıma geldi. Bayram sabahları falan böyle yeni gelinken çok yaptığım bir iç harcıydı bu. Böyle Arife'den sarardık börekleri. Allah'ım ya, ne günlerdi. Harala gürele koştur koştur. Geçirdiğimiz evreler. Sana sıcak bastı herhalde. Şöyle. Bakar mısınız? Of. Çok başarılı bir iç harcımız var burada.
1: Geldim.
0: Hı-hı. Ben de hallettim.
1: Hadi gel katlayalım.
0: Bence yeterli. Daha
1: Allahu Ekber, doldurdu, yemin ederim doldurdu hepsini.
0: Şöyle.
1: Hadi gönder.
0: Göndereceğim. Sadece patatesi yağlamak istedim bunda.
1: Seni bir tane daha çevireyim.
0: Patates yağı çok seviyor çünkü.
1: Mübarek, evet.
0: Gel.
1: Yakışıyor ve seviyor.
0: Böyle bir git ortaya kadar gidelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ortada burada bunu bir düzleyelim. Şöyle bir inceltelim. Evet. Sonra gel Serpil. Bunu bir dur, pardon, çok özür dilerim.
1: Hey yavrum hey. Bu hamur yenmesin de kim yensin?
0: Hakikaten abi.
1: Kabar kabar kabar.
0: Yiyemeyeceğiz. Her yerimiz hamur gibi.

0: kabar kabar oldum anlamaz.
1: Gamze arıyor, Gamze'ye dönmüyorum bile. Bence şey yap, biz sündürelim. Kes bıçağın. Hulaca çiz Nermin, hadi.
0: Bakar mısın? Mermerim rahatsa, çalışma alanım rahatsa her şey rahat. Bakın bunları bir tık daha
1: çalışıyorsun.
0: İnce kestim. Neden ince kestim? Bir de incesinin nasıl kabaracağını görmek için. İki hamurumuz var ya siz, isterseniz dört parmak, isterseniz üç parmak şeklinde çalışabilirsiniz.
1: Bunu kendine uçursana azıcık yine.
0: Size kalmış. Şimdi bak aldım, incesini doluyorum. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bak şimdi bunları birleştirdim. Öyle mi yapalım? Boyuna sığmaz mı sence? Ben boyuna sığdırız diye düşündüm ama. Sığmıyorum.
0: Bunlar ince olduğu için daha çabuk estetik oluyor. Ama olsun, böyle birbirine yapışarak pişen şeyi de ben çok severim.
1: Birbirlerine kaynasınlar. Hadi gel.
0: Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dört dört gidersek sığacağız Serpilko. Ay çok güzel oldular bunlar. Yerim ben size.
1: Şuraya bir tane daha alabilirim ben, biliyor musun?
0: Evet, oraya bir tane daha vereceğim yavrucuğum.
1: Gel. Madem sen omuz
0: omuza... Bir tane daha şunu vereceğim, o kadar.
1: Seviyorum dedin. E tamam artık.
0: Bu böyle haşhaşlı çörek varip pişiyor ya.
1: Şimdi şuradakini unutmadan.
0: Evet efendim, Beyaz TV ekranlarının en lezzetli tarifleri ve en güzel görselleriyle bugün harika bir yayın çıkartıyoruz efendim. Bir haşhaşlı çörek olmasa da harika patates çubukları oldu. Ve bu çubuklar birazdan öyle bir kabarıyor, öyle bir şekilleniyor olacak ki bütün ekran başını ben alayım istersen canım.
1: Aha, seni şuraya götüreyim ya, temiz alanda sen.
0: Ve nasıl oldu?
1: Bir şey söyleyeyim mi? Şurada bir tane var ya, onu nasıl unutma. Bir, nefis olacak, kabarmasını.
0: Görselinin güzelliğine bakar
1: çok
0: mısınız?
1: Çok bekliyorum. Orayı hallettim, bir tane en baştaki var.
0: Görselinin orada. Güzelliğine bakar mısınız? Ben gerçekten bir şey söylemek istiyorum. Yani,
1: söyle.
0: Serpil, vallahi küçümsenecek bir şey değil ya. Vallahi bak, hani böyle diyorlar ya, ne var ki? Ya işte bu var. Bu emek, bu tel tel ayrılan hamur, bu güzel sunum, bu görsel. Yani bakın, gerçekten söylüyorum. Denediğinizde, tariflerimizi yaptığınızda sizler de anlıyorsunuz bence. Çok ciddi bir emek, çok ciddi bir efor sarf ediyoruz. Ama değiyor mu? Bence çok güzel değiyor Serpil'im.
1: Bence de değiyor. Bir de şey var, bak izleyicilerimiz de görüyor. Ve bunların hepsini biz canlı yayında gözünün önünde yapıyoruz vallahi. Hiç şey değil.
0: Şunu yemeye doyamayacaksınız, iddia ediyorum. Şunu misafirinizin önüne çıkarmaya hiç utanmayacaksınız.
1: Alık
0: ve
1: alık.
0: Çok da kolay, farklı bir pişirme tekniği, farklı bir sarma tekniğiyle. Bakın son kalan yağını da Serpil yumurtama koydu. Onları da ben böyle hepsinin üstüne geçirdim, gezdirdim ki hem de o yağ ara katlarına güzelce uyum sağlasın. Kıyır kıyır bir hamur elde edelim. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Birkaç dakika bekletmek ister misin o son atıklarımızı?
0: Vallahi bu bir şey söyleyeyim mi sana? Bu kabardı.
1: Öyle mi diyorsun?
0: O pufukluk pufuduk olacak. Bir an önce pişmeye başlasın.
1: Hadi
0: bu
1: gönder.
0: Uçacak.
1: Tamam.
0: Bu uçacak yani.
1: Sana ne getiriyorum?
0: Şöyle 200 dereceye değil de 180-590 gibi yapayım. Ekranda bir göreyim mi nasıl duruyor? Bak var ya, o kadar güzel ki izleyicim. Önceden ısıttığımız 190 derecelik fırına verelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbim utandırmasın. O güzelce böyle kabarırken bir lazanyaya göz atalım bakalım benim lazanyam ne durumda.
1: Peki sana bir şey söyleyeceğim. Sen hiç.
0: Beni kabak. Bütün gün hamurlara soktun, pastacı şey gibi oldum.
1: Ne yapalım Nermin'im?
0: Nermin Öztürk iyi hamur yapıyor diye dayadın bugün bana hamuru. Görmek istiyor musunuz? Bence çok istiyorsunuz. Bakar mısınız? Nasıl bir şeydir ya Rabbim?
1: Biraz daha Nermin ona şeylerine, o da soyası falan duruyor bekliyor, onları koyacağız, unutturma.
0: Onu koyacağız. Bir de kapaktan su damlamasını istemiyorsunuz bizimki şey

0: olduğu için bir peçete bir bez koyabilirsiniz kapağın üstüne. O zaman içine su da temas etmez. Hatta öyle yapayım, ben bir suyunu alayım, fazla suyunu koydum.
1: Tuz.
0: Göstereyim size de hem de. Şöyle.
1: Buraya. Şimdi.
0: Hem de damlamamış olacak. Orada sakin sakin pişerken şimdi biraz keyifli bir tarife geçiyoruz aslında. İlk gördüğümde böyle şey dedim, ya dedim olur mu? Neden olmasın? Şimdi kabak İskender yapacağız. Yapımı aslında çok kolay ama yemesi çok keyifli olacak. Bildiğiniz kabağı güzelce kızartacağız. Ondan sonra pidelerini tavada güzelce kızartacağız. Kıyma kavuracağız. Güzel bir iç harcı olacak, soğanlı, baharatlı. 4 adet kabak sıvı yağ. Kızartmak için pidesinde 4 adet tırnak pide, 3 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Üzeri için 1 kase süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz. Kıymalı sosu için 200 gram kıyma, 1 adet soğan, tuz, pul biber, kimyon, karabiber. Sunumunda da yine taze soğan olacak. Üstünde serpilkon. Burada yok herhalde.
1: Yok, oraya koydum ben onu.
0: Ha, kenarda görmüyorum.
1: Şimdi
0: Gizlemişim.
1: Nermin'im, ben yağımın altını yaktım.
0: Ben
1: Fakat...
0: sana soğanı hemen içireyim rondodan. Fakat
1: Zannediyorum onu...
0: diyorsun.
1: Şimdi...
0: Kabaklarımızı...
1: Bu arada...
0: Kabakları sence küp küp mü yapalım, parmak parmak mı
1: Parmak
0: yapalım?
1: yapalım.
0: Parmak
1: Alçak
0: yapalım
1: parmak
0: bence de.
1: olsun. Şimdi ben ona geçeyim. Çünkü bunları biz yıkadık. Ben bunu şey yapmayacağım Nermin. Kabuğunu soymayacağım. Hemen ardından da şey, ben buraya bir şey atayım, kıymamı. Bunlar da benim. Allah'ım, bitmeyen bir şeyim var ya.
0: Şöyle güzelce soğanı minik minik doğruyorum. Tavanın içerisine bir miktar yağ alıp yağımızı güzelce kıymayla kavuruyoruz. Kıymamız iyice kavrulduktan sonra içerisine soğan girecek devreye şöyle.
1: Ona kabakları doğrayacaktım da.
0: Tamam
1: Onun
0: hayatım.
1: için aldım
0: Ben de
1: hemen.
0: şurada pideleri doğrayayım. Aşama aşama gidiyoruz. Kıymamız soğanıyla kavrulacak. Pideler böyle restoranlarda satılıyor, tırnak pide bulabilirsiniz. Hatta fazla kalıyor. Bayatlamış olması hiç önemli değil. Ya da Ramazan'dan bayatlamış pideniz varsa o da kullanabileceğiniz bir pide.
1: Hiç olmadı. Bence ekmek, bayat ekmek bile olur.
0: Kesinlikle. Kıymam burada böyle tane tane açılıyor.
1: Şimdi ona geleceğim, kıymasını, şey, soğanlı
0: Burada
1: vereceğim.
0: lazanya pişiyor. Lazanyanın tadını en az sizler kadar merak ediyorum. En az sizler kadar merak ediyorum.
1: Vallahi beğenmezse de söyler, der ki yok.
0: Bununla hiç uğraşmayın da derim yani. Emin olun derim.
1: Demişliği var mı? Var.
0: Misafir kısa da diyorum. Çünkü bazı şeyler aramızda kalamaz mı?
1: Biz minik bir aileyiz Nermin.
0: Biz kocaman bir aileyiz Serpiko.
1: Hayır, bu tarafta.
0: Milyonlar bizi izliyor
1: Hayır,
0: Serpil.
1: şöyle.
0: Sokakta yürüyemeyeceğiz. Bu kadar mütevazı olma Serpil'im.
1: Bu tarafında minik bir aileyiz ya, aramızda kalmalı bazı şeyler.
0: Allah bak. Bir şey söyleyeyim mi? 40 yıl düşünsen kabaktan İskender olur mu diye aklına gelmez değil mi kıymetli izleyicim? Vallahi bak biz getirdik. Girin bugün. Dolabınızda kabak varsa
1: Hazır
0: çok
1: mevsimi.
0: azıcık bir avuç kadar da İskender'in kıymanız varsa yapın. Vallahi yapın. Sonrasında Hodri Meydan gelin deyin ki Nermin Hanım hiç oldu mu bu tarif?
1: Bak
0: Vallahi
1: şimdi,
0: bak
1: bak
0: eleştiriye
1: şimdi.
0: de açığım.
1: Bak şimdi, daha bitti mi bu?
0: Çok güzel bir lezzet cümbüşü, çok güzel bir yayın oluyor.

0: diyor. Ve bugünkü tarifleri anlatırken keyif aldım. Ama şu an fark ettiyseniz
1: Ben şey bekliyorum Nermin.
0: Yoruldum.
1: Fark,
0: ama
1: ben
0: sen
1: fark
0: sunucuna
1: ettim.
0: bakmıyorsun. Bak, bakmıyorsun. Bugün ben bittim, bittim bu düzüm. Şu an yüzüm kızarmaya başladı ağrıdan. Fark ettin mi?
1: Fark ettim de şey yapamıyorum.
0: Diz ağrım geçmedi diyeceğim.
1: Geçmiyordu.
0: Geçmiyor.
1: Vallahi.
0: Bir ay oldu. Çok üzülüyorum ona da ayrı. Şöyle özellikle sol ayağıma yükleniyorum. Sağ ayağımın üstüne çok gitmiyorum.
1: İşte o da
0: öbürünü ağrıtacak diye korkuyorum.
1: bakma ben de sana demiyorum ama beni
0: Şöyle.
1: de bir strese sokuyor yani. Şey
0: Evet,
1: bir...
0: ben aldım kıymetli izleyenler. Serpiko koymuş
1: Bu
0: soğanımı
1: senin
0: da buraya.
1: tatlım.
0: Tamam mı? Bak burada sadece bu güzel İskender için aslında lezzetli bir kıymalı soğanlı harç yapıyoruz. Bak hiçbir yorucu tarafı yok. Bir yandan parmak parmak doğramış olduğumuz şöyle göstereyim kabakları
1: Daha onlar.
0: bol yağda böyle nar gibi kızartmaya çalışıyoruz. Sonrasında lazanya burada kendi buharında pişerken üzerindeki soslarla buluşacağını bekliyor. Orada soya sosumuz var. Çok hafif karabiber, kimyon, pul biber, tuz.
1: Pastaya.
0: Burada bir şekillendi.
1: Bir bakalım mı o
0: Şöyle.
1: soğumuş mu?
0: Bu arada ben poğaçayı yakmayayım.
1: Aa yok daha yok yanmaz canım yanar mı?
0: İyi ki dışarıda hiç bekletmemişiz.
1: Yalan
0: Bunlar alay
1: durmuş mu?
0: çekmeye başlamış. Efendim burada biz lezzetlerle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bakar mısınız ya Rabbil Alemin? Sen nasıl bir şeysin ya Rabbim?
1: Şimdi
0: Bak bak bak bak.
1: bu da hazır. Burası
0: Bu
1: da
0: güzel bir iç
1: hazır.
0: harç oldu. İskender'in birazcık daha kavrulmaya ihtiyacı var. Birazdan pastamı alacağım. Artık göz
1: Soğumuş mu?
0: kalmadı. Bir göz lazım bana. Onu böyle buraya çekeyim biraz daha kavursun.
1: Ben şu
0: Bunu buraya koyayım.
1: şantiyi eriteyim.
0: Şöyle. Evet iki kafa kafaya. Serpil şuna çok dikkat et de yavrum. Şey olmasın.
1: Ha, şey.
0: Çarpmayalım.
1: Ben lazanya ile yer değiştireyim mi? Ne
0: Bence öyle
1: dersin?
0: yapalım.
1: Dur. Sıcak olabilir. Ben de
0: Olabilir.
1: alayım.
0: Bence de olabilir. Gel
1: Şimdi.
0: Serpil.
1: Nermin dikkat et ona. Dikkat et ona. Ay.
0: Taraflarından şey buharlar çıktı. Kapak açık ya yarım.
1: Tamam ama dikkat. Ay. Aa
0: Evet.
1: yangın çıkıyor. Yap böyle şeyler.
0: Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor.
1: Yine mi?
0: Yanıyor, yanıyor, yanıyor,
1: Tamam
0: yanıyor.
1: Nermin'im dur. Alacağım
0: Yanıyor.
1: şimdi alıp gidiyorum onu oradan. Tamam kaç.
0: Elin yanacak, elin
1: Yanmaz.
0: yanacak.
1: Dur sakin sakin sakin.
0: Ay.
1: Ah canımın içi bana kıyamıyor da bak.
0: Kıyamıyorum. Allah vermesin. Elin yanacak.
1: Amin Allah'ım yakmasın.
0: Ama bak suyunu güzel çekmiş. Tamam. Evet. Neyse.
1: Şimdi.
0: Bu oldu. Bunu böyle alayım bence.
1: Baharatını da verdik onu zaten.
0: Evet. Şunu buraya açayım. Bu İskender'imin kıymalı kısmı oldu canlarım. Bir tereyağını
1: Hazır.
0: rica edebilir miyim senden?
1: Al canım içi.
0: Sağ ol yavrum.
1: Şimdi bu da senin.
0: Burada ekmeklerimi yani bayat pidelerimi bir harmanlamak istiyorum.
1: Lezzetlendirecek.
0: Bunu sadece sarımsağın içine attık mı hazır.
1: Tuzunu koyayım.
0: Evet. Tuzunu da koyalım.
1: Bir diş de sarımsağım var. Hemen şimdi rendeleyeceğim.
0: Şöyle karıştırayım.
1: No problem. Ben itibariyeci eri olarak şey yaptım.
0: Nermin'in enfes mutfağında hararetli
1: Allah
0: dakikalar.
1: versin tövbe.
0: Yangın var diye bağırıyoruz.
1: Tüpüm alır gelirim.
0: Yangın, yangın, hararetli, hararetli.
1: Nermin Allah vermesin. O konularda biraz soğukkanlıyımdır. Hemen şurada da tüpümüz var. Allah yaşatmasın. Hemen kapat.
0: Elinle tuttun, elin yanacak.
1: Ama kontrol bendeydi ondan. Rahat.
0: Hep kontrol sendeyken yanıyorsun zaten.
1: Evet, bunlar ondan.
0: Ondan bütün ellerimiz bu sene yangın var oldu.
1: Vallahi.
0: Yangını var, yangını var, ben yanıyorum.
1: Ne
0: Evet.
1: yapalım Nermin'im? Allah yakmasın be. Onlar oluyor, onlar ufak tefek şeyler geçici.
0: pidelerimi alıyorum. Allah vermesin. Yanmayalım da zaten.
1: E tabii canım da bakma işte.
0: Her yanık elimizde bir ize dönüş.

0: Diyor bak şuram yandı. Buram 2 yıl önce yandı. Tertemiz anam beni doğurmuş. Bembeyaz mis gibi her yerim yanık geziyorum. Gerek var mı?
1: Ne yapalım Nermin'cim? Yani bu da bizim işimiz tatlım.
0: Tatlım da. Dikkat yani. Edelim tatlım.
1: Şimdi.
0: Ateşe yürüyen kadın. Evet pul biberimi koydum. Tereyağımı erittim. Pidelerimi hazırladım. Harika bir lezzet iksiri.
1: Gördüm ne dersin?
0: Bakayım o kabını nasıl gördüm.
1: Şöyle altına şey.
0: Bence de tam münasip, tam yöresel, tam böyle.
1: Bunu istemiyor musun artık?
0: Biraz daha alacağım. Ben... Bir harmanlamak istedim sadece.
1: Şöyle yapıp şunları alıyorum ki bize burada bir
0: bakın,
1: alan.
0: Bakın yağını da güzelce pide olunca çekiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim.
1: Şimdi.
0: Böyle.
1: Şuradaki
0: patlıcanlarımı. Severim böyle biberli ekmek.
1: O bile tereyağıyla başka bir boyuta geçti.
0: Geçti vallahi yavrum.
1: Nermin. Söyle. 30 saniye onu bırakıp bakar mısın rica etsem?
0: Ne?
1: Benim buhar tencerem itibarını kazanmış mı? Şenay evet. Kazanmış mı?
0: Aa ne hediyeler var
1: çok
0: bugün.
1: Rica ediyorum bir bakar bugün mısın? 30 saniye. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Vay Nermin.
0: Onlar alay çekiyor dedim ya ben sana.
1: Abam.
0: Serpil o zaman senden ricam şunları çıkart. Söyle. Orada bakayım 2 dakika. Valla dizim ağrıdı.
1: Niye çıkıyor? Ben hepsini yaparım sen gel.
0: Ama sen de yanımda ol.
1: Tamam gel, sen gel gel ben geliyorum
0: bak,
1: hemen.
0: Bak bunu kapatabilirim artık.
1: Çünkü sen 30 gidersen... saniye otur.
0: Şimdi bakacağım. Hadi. Her şeyi şimdi açıklayacağım.
1: Ama ben çünkü öbür türlü moralim bozuluyor. Bakar mısın? Vay.
0: Ekmeğe ya. Yemek de yemedim ya boşanmaya başladım
1: benim. At 2 tane ağzıma. Ay, şeyimiz de yok hiç bak görüyor musun kefirimiz de kalmadı. Görüyor musun? Sen bakmazsan kimse bakmıyor Nermin'im. Şimdi son postamı da atıyorum. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Hoppa. Vallahi sunucum bakıyor şimdi.
0: İyi geliyormuş kolajenimiz.
1: Geliyor muymuş? Oh çok şükür. Bitirdik ayol. Vallahi bitirdik.
0: Hey, anam sen nasıl bir şeysin ya Rabbim.
1: Sen
0: ya.
1: Asıl fırına git asıl fırına.
0: Kuzuya bak ya. Bugün Beyaz TV izleyicilerine özel...
1: Fırındakine aşık olacaksınız, aşık. Allahu Ekber.
0: Sarı sarı liram var. Bakar mısınız? Türkçe gibi maşallah, Türkçe gibi.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten onun hamur reçetesi çok kaliteli.
0: Değil mi?
1: Bak çok kaliteli.
0: Kızım ben... bizim yaptığımız hangisi kalitesiz?
1: Ben söylüyorum bak.
0: Bizim yaptığımız hangisi kalitesiz Serpil Ko?
1: O konu tartışmaya kapalı zaten ama.
0: Tartışmaya kapalıyım.
1: Ama bunun da reçetesi efsane.
0: Ay bismillah.
1: Yani onu da söylemeden edemeyeceğim. Geliyor orada onun. Azıcık ona tuz vereyim mi? Kabaklarına da şöyle minnacık eser.
0: Ver yavrum.
1: Şu kadar bak.
0: Bence de ver.
1: Gel.
0: Bak, ortayı biraz açtım. Ekmek pidelerini kenara
1: ben
0: doğru
1: geleceğim.
0: Çektim. Serpil bir posta daha bana getirecek. Ama ben şununla Serpil'i buluşturmak istiyorum artık.
1: Ay evet. Gel. Gel canım gel gel.
0: Buhara dikkat edelim. Biraz peçeteyle üstünden suyunu alalım Serpil'im.
1: Ama zaten şey. O benim için hiç problem değil. Şöyle ki hemen temiz peçete alacağım. Hemen onu böyle bıçakla.
0: Pişmiş.
1: Şey çok yapmam pişmiş. Lazım.
0: Ne yapmam lazım?
1: Böyle 4-5.
0: Çizikler mi atacağım?
1: Evet çünkü içine de şey girsin istiyorum.
0: Sen suyunu al. Bunu şimdi yapacağım.
1: Aklımda. Bakın temiz şeyle üzerine hani buhar geldi ya.
0: Şunu da alırsan okeyiz.
1: Gerçekten poğaçıksın sen.
0: Evet. Şimdi kıymetli izleyenler lazanyamız buharda fırında pişirebilir miyiz diye soracak olursanız.
1: Kuruyor.
0: Pişirirsiniz ama ben kuru bir lazanya istemiyorum. Yani
1: çünkü beşamel sos yok ya değil mi Nermin? Kuruyor.
0: Bak görüyor musun? O vay. Kadar rahat kesiliyor ki kurutmayın. Bir de çok vitaminli böyle daha sağlıklı pişirme tekniği varken neden biz yokuş yapalım kendimize?
1: Tam onun içinde tencere var değil mi izleyicilerimiz?
0: Evet buharda pişirme tek

0: Niğle de pişirebilirsiniz.
1: Tamam.
0: Buraya
1: Aralarına da sosunu
0: şu
1: çeksin.
0: an bu güzel sosu karıştırıyorum bak. Of.
1: Mis.
0: Of of of
1: Kaşıkla mı
0: of of
1: gezdireceğim?
0: of. Evet, her
1: Gezdir
0: yerine
1: gezdir.
0: gelsin. Ben onu şimdi taze soğanını da vereceğim ama biraz soğuduktan sonra. Allahu Ekber.
2: Şimdi bunu yemelere doyamayacaksınız. Bak kesin söylüyorum. Yaptıktan sonra evde bak çok kolay. Haşlaması kolay, soğuk suya attığında ayrılması kolay. Hiç yormuyor Serpil yani.
1: Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak. Bunu hani böyle iki kişiyseniz hiç bölmeyin. Böyle koyun bu tabağa böyle karşılıklı
0: Daha
1: eşinizle.
0: üstünü kapatma pişmiş.
1: Şöyle
0: Böyle
1: kaşıkla.
0: seksiz.
3: Aradığınız her şey mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
8: Anadolu'nun hatrı çiftçinin emeği sana emanetse, emanete gözün gibi bakacaksın. Yola çıktıysan memleketin her köşesine ulaşacaksın. Yıllardır aynı emekle üretiyoruz. Türkiye'nin kuru yemiş markası olmaktan gurur duyuyoruz. Çitlekçi.
9: Volkano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volkano.
10: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volkano.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
14: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
16: Dondurma gibi değil, dondurma. Golf.
17: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
18: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
4: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
5: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
4: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Ton Bank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Ton Banklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini vade farksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Ton Bank hemen...

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: sallanan.
1: Aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Migros'tan alacağınız her Oral-B Ayo çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
3: Çamlıca gazoz. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksak.
3: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kırdık.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
7: Ayrı bir yaz.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Araba şamalos.
13: Oo.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
14: Çocuk ya da büyük ol, hadi boyamız ol.
15: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
17: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
18: Atıştırmalık?
17: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
20: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
21: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
22: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
23: Ben hiçbir şey söylemiyorum.
24: Biz susuyoruz.
23: Ekran bence konuşuyor. El lezzeti konuşuyor. Yani burada makine yok, övünsün. Bak.
24: Vallahi el cihazlarımızla açtık.
23: Buralara böyle
24: geliyorum.
23: Serpiko getirecek kabak daha. Ben şu kısma çok böyle meşakkatli yemekler koymuşsun Serpil'im bugün ya. Yani Amin. Sanki akşama kız istemeye gelecekler, yemin ederim ya. Bak.
24: Ya kızım olsa gelsinler tamam da böyle. Boşver, yemeğe gelsinler. Hazır yemeğim var.
23: Bak. Harika.
24: Şuraya dur, bitirme Serpil geliyorum. Getiriyor.
23: Aşama aşama gideceğiz. Ben gidiyorum dolaptan alıyorum.
24: Ben şimdi... Ha şeyi gidiyorsun sen.
23: Hı-hı.
24: Tamam, anladım.
23: Bitmek tükenmek bilmeyen aşamaların var bugün.
24: Bitti ayol, ne var ki?
23: Kareyi keselim mi?
24: Neyi canımın içi?
23: Kareyi keselim mi?
24: Kes istersen. İstersen bununla keselim.
23: Önce bir sıvayacağım zaten ince bir tabaka. Tamam mı? Sonra kareleri keseceğim. Tamam mı Serpil?
24: Nasıl uygun görüyorsan. Patron
23: her şey
24: sensin.
23: Uygun görüyorum. Ben her çok şey uyum. Uygun görüyorum artık.
24: Tamam, ben de çok uyumlu bir insanım. Sen ne dersen o. Büyük patron gel.
23: Gel canım buraya.
24: Şöyle bir sıra. Sen soğuma parasını aldın mı?

0: Çok harcamayacağım çünkü kullanacağım.
1: Hı.
0: Yok. Almadım hayat.
1: Aldın mı sen? Yoktu, almadın.
0: Aşağıya mı koydular acaba? Çekmecelerimiz de düzenlidir hanımlar. Yani öyle kaybolup da aranmaz yani bu çekmeceler.
1: İçi çok yoğun ondan. Evet. Yani çok ürün var o yüzden. Yoksa öyle dağınıklıktan
0: canlı
1: değil.
0: Yayın olduğu için korkuyoruz. Her şey elimizin altında olduğu

0: Nasıl uyumlu oluyor bak. Yumuşatıyor üstünü krema hemen. O çilekle de başka bir boyuta
1: Taşıracağım bu
0: götüreceğiz.
1: ara. Aşağıya doğru gitsin. Zaten şey olmayacak. Parmağımı atsana.
0: Parmağımı sürmeyeyim dedim. İzleyicim şimdi demesin.
1: Ama yani şey izleyicimize de şey söylemek lazım. Bak kurs ol eğitim alıyorken onun böyle fazlasını hop eline sıyırırsın.
0: Yok, kuru göstermem lazım. Bir dakika beni tutun hocam. Bu kısım önemli.
1: Ay patat bak.
0: Şunu hemen göstereyim gidiyoruz.
1: Önce karelerini yıldız yaparak git
0: bu. Vakit kalmadı. Küçük kareler mi yapayım büyük? Bu iyi midir? Bu iyi bence.
1: Evet bence de çok da küçük de olmasın. Büyük
0: tamam.
1: De olmaya gerek yok.
0: Hemen gideceğim.
1: O karelerin içinde biz dolduracağız daha.
0: Başlıyorum.
1: Gönder
0: şu
1: hocam.
0: Kısmı görsün ki izleyicim. Sen de bana gelirsen Serpil'im.
1: Hemen geliyorum sana müdürüm.
0: Çünkü izleyici burayı kaçırırsa tarifi anlamaz.
1: Hı, doldur doldur. Sen şimdi karelerini bitir ki ben içine dolayım.
0: Ben şimdi iki tane Serpil'e yer vereceğim.
1: Büyüme. Büyüdün. Büyüme.
0: Gitmen lazım. Tamam. Hocam.
1: Gel
0: gir
1: gel
0: Serpil.
1: Tamam. Yok gerek yok ona.
0: Serpil gir. Evet. Bunları yaptıktan sonra ortalarına Serpil'in hazırlamış olduğu bakırın içeri koyuyoruz. Efendim hediyeler açıklanacak. Çok büyük, çok tatlı bir yayın. Efendim bütün tarifler şu an masada sizleri bekliyor. İnanılmaz tempolu, inanılmaz lezzetli. Yıkılır bir sofra geliyor. Efendim görseli ön planda inanılmaz lezzetli Trilçe'nin akrabası dedik biz ona. Yanda kabaktan ve yeşil kabaktan İskender olur mu diye soracaklara bal gibi de olur görseli. Patatesli efsane bir çörek hazırladık kat kat iç dokusuyla. En lezzetli sunumuyla şöyle bakar mısınız şu tarafı göstermek istiyorum ben özellikle. Bakar mısınız? O yanları nar gibi kızarmış.
1: Ve her tarafı.
0: Ve şöyle yumuşacık hemen 2-3 tane böyle lokma attık bile ağzımıza. Ve tamamen hamuruna kadar kendimiz yapmış olduğumuz lazanya hamuru. İç harcı, taze kıymasıyla, içindeki zencefili özel baharatlarıyla buluşmuş. Üstündeki soslarıyla güzelce pişmiş efsane bir lazanya hazırladık. Efendim biz ayrılan sürenin sonunda birbirinden lezzetli tariflerle pazartesiye giriş yaptık. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: Yarın aynı saatte Beyaz TV ekranlarında yine görüşmek dileğiyle hediyeleri sabah girer girmez açıklıyor olacağım. Bir yere ayrılmayın. Geliyorum, yorum yapmaya devam. Bay bay.
1: Hoşçakalın.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: bilmiyorum. Annem beni elmadan, masaldan, güzel olan her şeyden o kadar çok korkutmuş ki.
1: Çocuklar masalları neden çok sever biliyor musun? Çünkü asla kötü sonla bitmezler. O yüzden dinledikçe güvende ve huzurlu hissederler. Rahatça uykuya dalabilirler. Ama sizde bunun tam tersi olmuş.
0: Annemin masalları bile kötü sonla biterdi. Onlar bile hep çok kirliydi. Elma bile, hayat öpücüğü bile öldürecek kadar kirliydi. Ben hala kırmızı elmadan nefret ediyorum biliyor musunuz?

ben Esat'la aynı yatağa girsem ve o beni öpse, ölecekmişim gibi geliyor. Cehenneme gidip cayır cayır yanacakmışım gibi. Ben ne elma istiyorum, ne beni öpsün istiyorum. Ben korkuyorum doktor. Ama artık korkmak da istemiyorum.

0: Şimdi sana dokundum. Elim pis mi sence? Neden?
1: Şey, bilmiyorum. Pis değil işte. Pis gibi gelmedi işte. İyi geldi.

0: Şey, canım çikolata çekti. Ama neden bilmiyorum.
1: Benim de kahve çekti. Karşılıklı içelim mi, ne dersin?
0: Şey, yanlış anlamazsınız, ben dışarıda kahve içemiyorum ama pis olduğu için değil yani.
1: Peki, izninle ben içeceğim çünkü keyfim çok yerinde.
0: Neden?
1: Çünkü seninle sohbet etmek, konuşmak çok güzel. Tunacığım, ben bir kahve alabilir miyim? Şöyle bol köpüklü. Yanına da benim çikolatamdan bir tane.

0: tane şeker niyetine.
1: Şey, o iki olabilir mi acaba? Yani ben de size eşlik edeyim madem.
0: Tunacığım, kahveler iki oldu. Yanında çikolata da ister misin? İki kahve, iki çikolata.

0: Hala elini pis hissediyor musun?
1: Elimi mi? Neden?
0: Masaya dokundun ya. Bak, unutmuşsun. Korktuğun şeyler sadece kendi yarattığın düşüncelerinden oluşuyor. Düşüncelerinden oluşan hapishaneden çıkma zamanı gelmedi mi?

0: Aa, ne oldu Gülben, hayırdır? Bitirdin galiba işini.
1: Bitirdim, evet.
0: İyi, aferin.
1: Şimdi de sana yardıma geldim ki sen de işini bitirebil.
0: Ne işi mi?
1: Sana kahve yapacağım. Keyif kahvesi. Ama yanında da çikolata yiyeceğiz.

0: Yeme şunu be Gülben. Mideni bozacaksın.
1: Niye? Daha 2 saat önce yedim. Hiçbir şey olmadı. Sen de ye hadi.
0: Hayatta yemem. Hiç ısrar etme. Bana bak. Sen doktora mı gittin yine?
1: Evet gittim. Biz Esat'la hala... Yani neyse işte. Anlattım ona dokunamadığımı.
0: Ne dedi peki?
1: Dokunacakmışım. Zaten onunla evlenerek çok cesur bir adım atmışım. Ruhumun ve gönlümün istediği şeyi yapmışım. Aferin banaymış.
0: Ya pis geliyorsa?
1: Diyelim ki pis. En kötü ne olurmuş?
0: Nasıl ne olur? Hasta olursun.
1: Başkaları neden olmuyormuş?
0: Oluyor olmaz mı? Onlar da oluyor.
1: Ama işte o zaman birbirine dokunan insanların, herkesin hasta olması gerekirmiş. Bana sordu.
0: Ne sordu?
1: Çok istiyor muymuşum ona dokunmayı?
0: İstiyorsun tabii Gülben. Yani istemez misin? O senin canının ta içi. Çok seviyorsun onu sen. Yani dualarının kabulü o senin.
1: Korkuyorum dedim ben de. Yani Esat da olsa o bir erkek dedim.
0: O ne dedi peki?
2: İnsan sevdiğine dokunmak ister.
1: İnsan sevdiğine dokunmak ister dedi. Düşün bir anneler çocuklarını

0: Nasıl sever?
1: Ne bileyim, nasıl severmiş?
0: Böyle ona sarılırlar, kucağına alırlar, öperler, koklarlar. Ve bebekler bunu çok severmiş. Yani hep böyle annelerinin ona sarılmasını istermiş, onları sevmesini istermiş. Sadece insanlar değil, tüm canlılar öyle istermiş. Dokunulmadan büyüyen çocuklar eksik kalırmış.
1: Biz hepimiz çok eksik kalmışız öyleyse.

0: Abla, ben diyorum ki acaba sen de başlasan mı o doktora?
1: Ne münasebet? Hayır canım, hayatta gitmem.
0: Neden?
1: Ne gideceğim ben? Allah Allah. Ben kocamla aynı odada yatabiliyorum. Hem de ilk günden beri.
0: Niye yüzü asıktı o zaman?
1: Yüzü asık falan değil onun. Hiç de bile sana öyle gelmiş. Ben mutlu ediyorum kocamı. Herkes kendi işine baksın Gülben. Sen de kendi işine bak. Naci'ye öğle yemeği hazırladım. Ocakta yemeğim var. Ona gidip bakayım. Ona götüreceğim. İşine götüreceğim. Söz verdim.

0: Bana bak, sen iyice iyileştin değil mi? Babaya bulaştırmayasın.
1: Ayol, iyileştim, merak etme. Demirleydi derlerdi memlekette bana. Anana da gudube tasip ederlerdi, hatırla. İlk geldiğimde söylediydim sana.
0: Tamam, neyse ne. Babanın başucundan ayrılma, gözünün önünde olsun hep, tamam mı? Ben Gülben'den sıkılırsa diye yani tedbiren emanet ediyorum sana.
1: Ay merak etme ayol. Adamın da yüzü güler. Sıkılmıştır evde. Bana bak. Sen nereye böyle süslenmişsin? Ha? Kocaya mı? İş yeri baskını mı? Sen var ya sen. Ne dedin? Evliliğimi dedim böyle heyecanla bir soslandırayım mı dedin?
0: Bak bak bak bak. Bak laflara bak. Hayret bir şey. Ucuz roman.
1: Aferin aferin kız. İyi yapıyorsun. Ama çok boğma adamı. Her gün gitme. Bir gün git, bir gün gitme. Bir gün git, bir gün gitme. Kendini tut.
0: Oldu. Sana sorarım her gün bundan sonra. Aşk doktoru. Hayret bir şey ya. Heh, bayram.
2: Geldim Safiye Hanım. Gidebiliriz.
0: Tamam.
1: Ay, nereye ayol? İki laf edelim.
0: Hayır canım. Konuşamazsın şimdi. Bayram benimle gelecek. Hadi yürü çabuk.
1: Ay, kafası karışmış. Evliliğimle ilgili dedi, biraz sorun var dedi. Çözsen çözsen sen çözersin dedi. Ben de ne yapayım? Biraz bir şeyler söyledim. Hallettik. Problem yok. Çözdüm problemi.
2: Anladım. İyi. Görüşürüz o zaman.
1: Bayram.
2: Efendim.
1: İlişki demişken. Akşam operaya gidelim mi?
3: Bak gördün mü işte. Korkulacak bir şey yok dedi doktor.
4: Öyle bir şey demedi.
3: Allah Allah, öyle dedi işte.
4: Han dedi ki zamanla gözleyeceğiz. Nüksedip nüksetmediğini hastalığın ancak bu zaman diliminde anlarız dedi.
5: Ya tamam, bu ne demek oluyor? Şu an için kahrolacak bir durum yok.
3: Bak eğer öyle demediyse bile öyle davranmana ihtiyacım var. Eğer şimdi vazgeçersen her şey kötüye gidecek. Yani gitmese de gidecek. Anlıyorsun değil mi?
4: Ne yapmamı istiyorsun? Hiçbir şey olmamış gibi mi davranıyorsun?
3: Aynen öyle yap. Seni çok seviyor ve inan bana çok çabalıyor. Eğer şimdi bunun hiçbir önemi yokmuş gibi davranırsan... Bak, her şey düzelecek. Hep düzenledi mi? Zamanı bırakalım gitsin işte. Başka çare var mı?
4: Safiye, hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Sen hayırdır, niye buradasın?
3: Ceylan'a hediye bakmaya geldim.
0: Bulabildin mi bari?
3: Hı hı.
4: Tek başına mı geldin?
0: Tek başıma geldim, evet. Sana yiyecek bir şeyler hazırladım. Dedim kursağından sağlıklı bir şeyler geçsin.
3: Abla sen daha buradasın herhalde, ben gidiyorum.
4: Niye zahmet ettin?
0: Ne zahmeti? Elimden bu kadarı geliyor. Bari bunu yapayım.
4: Ne var içinde?
0: Barbunyalı pilav.
4: En sevdiğim.
0: Öyle sana her öğlen artık yemeklerini ben yapacağım. Güzel güzel yersin. Kendim getiririm. Belki burada sana yardım da ederim.
4: Çok iyi olur. Seni 7 saat değil 70 saat görmüş olurum ben de.
0: Afakanlar basmazsa.
4: Safiye. Böyle konuştuğun zaman afakanlar basıyor biliyor musun?
0: Naci sanki bu aralar hiç iyi değilmişsin, bir şey varmış gibi.
4: Sana öyle geliyor. Hiç de değil. Kendine de çatal getirdin mi?
6: Allah Allah, Allah Allah. Yahu sen gitsene. Git sen ya, git. Ben bakarım babaya, Allah Allah.
1: Olmaz. Bak. Ayol adam sıkıldı aynı suratları görmekten evin içinde ya. Hem ablam bana emanet etti. Kız yok mu senin işin gücün? Git kocanı bekle sen.
6: En azından benim bekleyecek bir kocam var.
1: Ne marifet ne marifet.
6: Marifet. Söyleyeceğim bu kurabiyeleri getirdiğinde ablama. Görürsün sen günü. Hadi bakalım, hadi bakalım.
1: Git bir de selam söyle ablana.
6: Söylerim.
1: Bak beni tehdit ediyor bir de.
6: Bağırma ya.
1: Benim adım ne? Ne benim adım?
6: Allah Allah.
1: Okşan Namık. Öyle tehdide pabuç bırakmam ben.
6: Ha.
1: Ayol adamcağız yemiyor bile be. Hikmet amcam. Niye yemiyorsun? Bak özendim de yaptım. Zencefilli tarçınlı. Şeker de koymadım. Vallahi sıfır şeker.
6: Ya.
1: Hadi al al. Çekinme. Kokmuştur.
6: Yani şimdi çok ısrar ettiğin için...
1: Hı.
6: Mecburen almak zorundayım bir tane. Israr ısrar ye ye ye ye.
1: Ayol korkma ısırmaz. Sen ısıracaksın onu.
6: Bir şey diyeceğim. Bunun tarifini bana versene. Ben Esat'a yapayım bunu.
1: Ha. Ben onu yazayım da yollayayım sana. Sen aklında tutamazsın. Biraz komplike bir tarif.
6: Ne?
1: Sofistike bir tarif biraz aklında

0: tutamazsın sen.
1: İyi tamam yaz. Yaz ver. Zencefil var ne aşkım?
0: Tarçın.
1: Tamam ben bir zencefilim tarçınım var mı bir bakayım. Baba sen beni bekle burada, hiç ayrılma bir yere. Geliyorum.
0: Ayol nereye ayrılacak? Ben buradayım. Tövbe yarabbim.
2: Benim onu görmem gerek.
0: Hı. Kimi? Anam. Ay Perihan'ı mı? Hikmet amcam deme öyle şeyler ne olur. Allah gecinden versin.
2: Oğlumu aramam lazım.
0: Ha. Duy sesini. Ara da.
3: Alo.
4: Oğlum. Niye açmıyorsun telefonlarımı?
3: Bak. Sana söylemem gereken bir şey var benim. Ben bir eşeklik ettim. Ama hep o oğlunun suçu. Güme giden sen oldun. Bak senin oğlun...
5: Ne olur dinleme onu.
4: Hana uyma sen. O dayanamıyor. Annesi onu doldurdu hep. Hep kötüledi.
3: Bak sen bir dinlersen beni.
5: Ya.
4: Seni görmem lazım Ömer. İyi değilim diyorum. Lütfen.
6: Böyle bir ziyafetin üstüne... Çaysız olmaz. İçebilecek misin bilmiyorum ama bir şansımı deneyeyim dedim Safiye.
7: Naci ben de şu sefer tasını bir yıkasam mı diye düşündüm de.
6: Acelesi yok kalsın orada.
7: Tamam. Tam da ne derler tavşan kanı mı? O da ne garip bir deyimdir.
6: Değil mi? Nasıl olmuş?
7: Çok sıcak biraz soğusun öyle içeyim.
6: Hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk.
6: Ne haber?
9: İyi.
7: Ay Allah kahretmesin kepek şov.
8: Biz çocuk gittik.
7: Nasıl kazıdı kafasını.
8: Ama öyle her şeyi de beğenmiyoruz abisi.
9: Beğenmem.
7: Beğenmez tabii. Maşallah. Bayağı büyümüş gibi çünkü. Siz buna polisiye gerilim türü bir şey alın. Olayları çözsün bu.
9: Evet ya gerilim alalım. Ben gerilim seviyorum.
8: Oğlum ne gerilim şimdi?
7: Tabii anladım ben. Büyümüş de küçülmüş tam.
6: Benim birkaç önerim var.
7: Elini sürmesen mi acaba oralara? Ha?
8: Oğlum nerede peçeten sen? Silsene elini.
7: Ben sana peçete versem mi acaba?
6: Tamam Safiye ben halledeceğim.
7: Ama leş gibi yani kitaplar hep... Burası kitapçı yani Allah korusun pislik içinde kalacak.
6: Safiye'm ben daha sonra silerim temizlerim merak etme.
8: Tamam.
7: Kaç yaşındasın?
9: Sen kaç yaşındasın? 50 mi?
7: Ayakkabıların da hep çamur olmuş. Maç mı oynadın yoksa?
9: Maç oynamadım. Köpekle oynadım.
7: Ay ne güzel. Ben de köpekleri çok severim. Ama kuşları daha çok severim.
9: Demin bir kedi gördüm. Ağzında kuş vardı. Öldürecek herhalde.
8: Oğlum ne kadar ayıp ne kadar şey soruyorsun.
7: Ben kasaya geçeyim.
6: Emin misin Safiye?
7: Ha, bir işe yaramış olur.
8: Gel bak abi sana kitap getirdim.
6: Bak. Gel bakalım.

0: Efendim akşam.
1: Alo Han. Ay baban çıkacağım diye tutturdu. Oğlumu göreceğim diyor, başka bir şey demiyor ya. Arasan mı acaba abi? Ha? Yazık, adam özlemiş seni.
2: Taksi çağırdın mı akşam? Durağa mı yürüyeyim bu yaşta?
1: Dur dur Hikmet amcam. Bak aradım, belki alacakmış seni o. Ha Han. Olmaz mı?
0: Tamam Okşan, sen izin ver bir 10 dakikaya insin aşağı. Oğlun seni gelip alacakmış dersin.
1: Ay Han, Safiye'ye sen söyle, kurban olayım. Hiç uğraşamam onunla, ekşimesin başıma.
0: Tamam.

0: Merhaba. Şu ikisini alabilir miyim acaba?
1: Gülüver'in maceralarını okudun mu?
2: Devrim mi diyorsun?
1: Hı. Bu da burada.
0: Bir sorun mu var? Bozuğunuz mu yok yoksa?
3: Hemen ben vereyim para üstünüzü.
2: Buyurun. Benim yapmam lazım.
3: Poşete koyun isterseniz Sofya Hanım.

0: Teşekkürler. Pişt alabilir miyim acaba?
1: Tabii. Safiye Hanım, şuraya basacaksınız.
0: Abi şuraya. Buyurun. Teşekkürler, iyi günler. Yine bekleriz. Sağ ol.
1: Ne demek?
0: Ay buna sen bak, değişik bu.
1: Merhaba.
2: Evet, toz tarçınım var. Zencefilim var. Yeter. Yağım var. Unum var. Unum yeterli mi ki acaba? Yeterli olur mu ya? Ne yapıyorum ben ya? Tek eksiğimiz bu mu yani şimdi Gülben? Kurabiye mi? Her şey bitti, bu mu kaldı Gülben? Çocuk mu Esat ya?

Oh, mis gibi. Tertemiz vallahi. Tamam. Tamam, artık kurabiyelerimi yapabilirim. Ay, önce ellerimi yıkayayım ben bir.

0: Han? Nereden buldun burayı? Hiç senlik bir yer değil.
1: Benlik değil ama o seviyor belli ki.
0: Hikmet amca mı? E niye yalnız oturuyor? Gel gidelim yanına.
1: Başkasını bekliyor.
0: O adamı mı bekliyor? Han niye izin veriyorsun sen babanı kandırmasına?
1: Ne garip değil mi? İkimiz de birbirimizden babamızla geçireceğimiz zamanı çalıyoruz.
0: Babanızla mı? Sen bir şey hatırladın değil mi?
1: Her şeyi.
0: Hancım ne yaptıysan bilerek yapmadın. Ama o adam öyle değil. Çocuk da değil. Bilerek yapıyor.
1: Ben de bilerek yaptım Ceylan.
0: Neyi?
1: Her şeyi. Sana, Naciye, hatta İnci'ye yaptığım her şeyi bilerek yaptım.
0: Ne yaptın ha?
1: Kıskandım ve kitledim. Babasıyla maça gidecek olmasını, babasının ona hediyeler göndermesini, üzerine canım oğlum diye notlar yazmasını, birlikte Barış Manço'yu sevmelerini, buluşacakları günü iple çekmesini, dışarıda onu seven mutlu edecek biri olmasını. Hepsini kıskandım. Bende niye yok?

0: çocuk olduğum için mi? Eğer öyleyse ben de biraz kötü çocuk gibi davranayım. Yaramazlık yapayım dedim. Kitledim onu. Babasıyla o maça gidemesin diye kitledim.
1: Eminim sonra gitmişlerdir ama.
0: Gidemedi. Öldü babası. Hastaymış çünkü.
1: Sen bunu bilemezsin o. Nereden bilecektin?
0: Belki de babasıyla son bir defa mutlu bir gün geçirecekti. Ama olmadı. Neden? O hissi çok iyi biliyorum. Bile bile yaptım. Annemin bana yaptığını ben de ona yaptım.
1: Hancım ama bak kendin söylüyorsun. Yani annen sana bunları yapmasaydı...
0: Ablamları çok daha kötüsünü yaptı annem. Ablam da kırılmadı, kemik bırakmadı biliyor musun? Ablamı döverken kalp krizi geçirdi. Düşün o kadar yorgun düştü. Ama onların hiçbiri benim gibi canavara dönüşmedi Ceyna.
1: Sen canavar değilsin.
0: Ben annemin yolunu seçtim. Elbiselerini belki ablam giydi ama... ben onun karanlığını giydim Ceylan. Ve asla çıkaramıyorum üstümden.
1: Kendini kötüleyebilirsin ama bana göre... bu dünyanın en merhametli insanlarından biri sensin ha. Düşünsene bir... sen her şeye rağmen sevmeyi öğrendin. Ya bu ne kadar zor, sen farkında mısın? Ödün kopuyor bir şey olacak diye. Tek istediğin şey korumak. Şu anda babanı da öyle korumak istiyorsun.
0: Korumak değil bu.
1: Ne peki?
0: Paylaşamamak. Ne ablamları, ne seni, ne de babamı paylaşamadım ben.
2: Oğlum, hoş geldin.
3: Hoş bulduk. Bak. Hatırın için geldim. Çok kalamayacağım. Sana bir şey diyeceğim, gideceğim.
2: Dersin, dersin. Ama önce kağıt elvanı ye. En sevdiğinden aldım, çıtır çıtır. Bir de portakallı gazoz söyleyelim mi sana?
3: Ben o turuncu olanı sevmem ki.
2: Hadi canım. En çok onu severdin sen. Neyse, canın istemiyorsa başka bir şey söyle.
3: Çay içsem olur mu?
2: Olur. Paşa çayı ama.
3: Tamam, paşa çayı.
2: Bize iki çay, biri paşa çayı olsun.
0: Bak bu adam babamı kaçırmadı Ceylan. Babam bile isteye onunla birlikte gitti. Niye biliyor musun? Çünkü ölen oğlu sandı onu. Ve ben bunu öğrendiğimden beri onun için korkmuyorum. Sadece öfke var içimde. Başka hiçbir şey hissetmiyorum.
1: Deme öyle. Hissediyorsun işte. Ya sen sadece babam mutlu olsun diye buna izin veriyorsun. Durduk buradan izliyoruz bak.
0: Mutlu olsun diye değil. Engel olamayacağımı bildiğim için gitmesine izin verdim.
4: Mükemmel paslaşmalar. Forvete geçti. Güzel paslaşmalar. Ona da attı. Vurdu mu olmadı. Açtı. Attı. Aldı.
1: Hancım. Bak sen bugüne kadar sevgiyle korumayı birbirine karıştırmışsın. Belki ötekini bilmediğin için

0: Belki de buna mecbur kaldığın için. Ama hiçbir zaman gayen zarar vermek olmamış. Bak şu anda da babanı koruyorsun.
1: Neyden?
0: Acıdan. Evlat hasretinden.

0: Ne yapıyorsun sen burada? Babanın odasını mı karıştırıyorsun yine?
1: Yok. Fazla kağıt var mı diye ona bakıyordum.
0: Kağıt mağıt alamazsın buradan. Kafan basmıyor mu senin? Baban istemiyor seni burada. Çık dışarı çabuk hadi. Çık.

0: Han. Ne yapıyorsun orada? Ne o elindeki bakayım? Ne yapacaktın bunu? Yırtıp atacak mıydın? Ayıp oğlum bu yaptığın, ayıp. Benim bu, bana ait. Ya ailemin fotoğrafını çöpe atmak ne demek? Zaten bir bu kaldı elimde. Bunu da mı çok gördünüz bana?
1: Hayır baba. Çok görmedim. Annem sana kızıp bağırmasın diye aldım onları. Onu benden daha çok seviyorsun diye değil. Seni korumak için aldım sadece.
0: Beni koruman gerekmiyor an.
1: İyi tamam. Sen de kalsın. Bu sefer daha iyi bir yere sakla. Annem görürse kıskanır.

0: Kalkmıştır. Vurdu mu? Hadi be.
1: Bak sen de artık zaafının farkında Sinan. Senin tarafından korunmaya ihtiyaçları olmasalar bile seni sevmeye devam edecekler. Onlar için hep çok değerli olacaksın. Onlar için, benim için, herkes için. Ama ne olur izin ver sana bunu öğretebilelim Han. Ne yapalım biliyor musun? Gel iki günlüğüne bir yere gidelim. Ben koruyayım seni bu sefer. Ben saklayayım. Sen hiçbir şey yapma. Sadece bak.

0: Can. Sen hep böyle çok güzel baktın mı?
1: Ben döneyim burada.
2: Olmaz. Sen de geleceksin. Artık vakti geldi. Seni bilmeleri lazım.
1: Yok. Bence biraz daha zamana ihtiyaç var. Hala hazır değiller. Hem bak, nasılsa biz görüşürüz.
2: Kız kardeşlerini merak etmiyor musun?
1: Etmez olur mu ya? Onun da zamanı gelecek.
2: Olur, sen nasıl istersen. Önünü kapa, hasta olma.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Ama ne otel.
3: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
11: Annem yaparsın.
12: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
13: Regl gecelerimi.
14: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
16: Cildin tahriş mi oluyor?
17: Cildini korumak için Jilet Venüs yeter.
16: Jilet Venüs Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venüs ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
18: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
1: Bakın.
3: Tam da leslik.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

0: Kandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
5: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
10: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net, Sigortam Net.
1: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
7: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
10: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da lastik yeni paketlerinde.
11: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat sadece A101'lerde.
12: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Araba şamalos.
8: Oo.
7: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalos.
9: Çocuk ya da büyük ol, hadi boya mutlu ol.
10: Benim bankam iş bankası.
11: İş bankası Elif'le sunar.
12: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
11: Yani.
12: Sunalım.
11: Tabii tabii buyurun.
12: İşcep'ten akıllı mı akıllı Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İşcep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
11: O zaman ne diyoruz?
12: Ben isterim. İşcep'im yapar.
11: Harika.
10: Bankam, iş bankası.
13: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
14: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an Metromol AVM.
15: Ben döneyim burada.
5: Olmaz. Sen de geleceksin. Artık vakti geldi. Seni bilmeleri lazım.
15: Yok. Bence biraz daha zamana ihtiyaç var. Hala hazır değiller. Hem bak, nasılsa biz görüşüyoruz.
5: Kız kardeşlerini merak etmiyor musun?
15: Etmez olur mu ya? Onun da zamanı gelecek.
5: Olur, sen nasıl istersen. Önünü kapa, hasta olma.
15: Tamam baba. Sen merak etme.

0: Baba.
1: Ha, Han, sen işe gitmedin mi? Neden erken döndün?
2: Sizi özledim. Sen ne yaptın? Yürüyüşe mi çıktın?
1: Evet. Doktor dedi ya, biraz yürüyeyim dedim. Hava soğuk değil madem.
2: Anladım. Ama ablamlara yalnız çıktığını söyleme, kızarlar. Biz baba oğul birlikte çıkmışız gibi yapalım, olur mu?
1: Olur. Sen kızmadın mı bana?
2: Yok baba, kızmadım. Hadi gel.

0: Sen çıkardın şimdi kurabiyeyi, olmaz. Ya ablam yapıp bırakmıştı da onu diyor baba. Babanın odasına koyduk.
1: İyi tamam, yersin bir tane.
2: Şunlara bak Naci. Nasıl cıvıl cıvıllar.
1: Hayırdır baba? Bu sefer baba oğul dışarı çıkmak herhalde iyi geldi. Maşallahım var.
2: Hem de nasıl iyi geldi bir bilsen. Langırt oynadık beraber.
1: Langırt mı?
2: Ömer sever oynamayı.
1: Ömer mi?
3: Anla işte abla.
2: Ne yapsak damat? Şunlara bir müzik ziyafeti çeksek mi? Ama senin o iç karartıcı şarkılarında değil. Şöyle neşeli bir şeyler çalalım.
1: Baba olmaz. Aşağıda Memduh Bey'e ses gider. Ayıp bu saatte.
4: Safiye, baban heves etmiş. Kırmayalım.
1: İyi tamam, klarnet çalma o zaman Naci. İyi getireyim hadi ben. İyice bremen mızıkacıları oldunuz.

0: Çiçekleri kanında al, tamam mı? O seni sıcak tutuyor.
1: Hayır, olmaz, almam onu. Sen onu çok seviyorsun. Sen de kalsın o.
0: Hayır, olmaz. Zaten bir kalın o var senin elinde.
1: Sen onu giydikçe beni hatırlayacaksan ben hiç üşümem, söz. Sen de kalsın valla. Ya. Esra. Bilmesem çok üzülüyorsun zannedeceğim ha.
0: Hiç de bilmiyorum. Hiç üzülmüyorum.

0: Alışmışım ona. Dağınıklığına. Saçlarının böyle her yere dökülmesine. Kalkağına. Dizilerimi asla izletmemene. Ve boyalarının ayağıma takılmasına zırt pırt. Sonra Anıl'la böyle saatlerce konuşmanıza benim hiçbir şey anlamam ama.
1: O senin problemin ama.
0: Alışmışım. Ama sonuçta Han yüzünden gidiyorsun, unutmayayım.
2: Onun yüzünden değil sadece. Esra, ben babama gidiyorum.
0: Ama siz, yani sen babanla konuşmuyorsun.
2: İkinci bir şans daha vermeye karar verdim. Yani hem belki kardeşim o kadar gulyaban değilse ve bana çekmediyse, yani kendini zorla sevdirmeye çalışmazsa diyorum. Zamanı bırakırsa alışırız belki. Dur. Ben açayım mı son kez?
0: Ne olur.

0: Gidiyormuşsun.
1: Evet. Kınalar yakılsın.
0: Özür dilerim senden. O yaptığım öküzlüklerin hiçbirini hak etmedin sen. Benim öfkem sana değildi.
1: Biliyorum. Alışmadık gölde dondurma azmış balıkların öldürmüş.
0: Efendim?
1: Yok bir şey. Sorun değil. Sen mutlu ol, ben başka hiçbir şey istemiyorum.
0: En çok kendini seveceksin. Söz ver bana.
1: Sen mi söylüyorsun bunu?
0: Tam olarak bu yüzden söylüyorum. Benim gibi ol istemem.
1: Çok geç.
0: Rüya. Benim seni korumak istememin nedeni sana acımam değildi.
1: Neydi peki?
0: Sen uzun zamandır unuttuğum bir şeyi hatırlattın bana. Masumiyeti.
1: Ben mi sana masumiyeti hatırlattım?
0: Öyle melek masumiyetinden bahsetmiyorum.
1: Nasıl bir masumiyetten bahsediyorsun tam olarak?
0: Küsmüş, kızmış, küçük bir kız çocuğunun masumiyeti. Gel buraya. Ve şunu sakın unutma. Sen sarımsak değilsin. Seni kimse dövemez.
1: Anıl, senle konuşmuş.
0: Bu senin.
1: Babana dikkat etseydin hemen Ceylan'ı unutlamasın.
0: Diğeri dolmuştu diye hatırlıyorum.
1: Bir saniye, ben de sana bir şey getireceğim. Ben gitmeden açmayacaksın ama söz ver.

0: Ne oldu canım, bir şey mi istiyorsun?
1: Evet. İstiyorum. Bugün beraber uyuyalım mı?
0: Emin misin?
1: Evet. Evet. Ama şey, hemen uyumayalım. Yani sen bana en sevdiğin masalı anlat. Ben çocukken gördüğüm uzaylıyı. Sonra da uyuruz, olur mu? Yan yana.
0: Olur. Bunu ne zamandır bekliyordum biliyor musun? Gel bak. Gel bak, ne yapacağım, gel.
1: Ne yapacaksın?
0: Sen kapat ışığı, gel buraya hadi.
1: Esat, ne olur korkutma beni ya.
0: Hadi. Hadi Gülben, kapat ışığı. Hadi korkma. Kapat ışığı, gel buraya, gel. Gel.

0: Sen yılbaşı ışıklarını çok seviyorsun biliyorum. Ama bunu daha çok seveceksin bence.
1: Çok güzel. Büyülü gibi.
0: Masalı sadece anlatmayayım. Onu yaşayalım da. Değil mi?

0: Yaşayalım o zaman. Anlat.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar bir bulut varmış. Fakat ta o bulut orada. Arkada görüyor musun? Ağzı var. El sallıyor bize.
0: Evet, gördüm orada.
1: Bu bulutun bir adı da varmış. Neymiş biliyor musun?
0: Neymiş?
1: Hissi kablel vuku. Bu bulut bir zaman dolaşmış gelmiş, Esat'ı bulmuş. Sonra da ona ne demiş biliyor musun?
0: Ay dur, ne demiş?
1: Bir gün bir kadın gelecek. Seni öyle bir sevecek ki hiçbir şeyin bir önemi kalmayacak demiş. Bana böyle zümrüt zümrüt baksın, ben başka hiçbir şey istemem diyeceksin demiş. Sen benim en güzel masalımsın Gülben. Ben diğerlerini unuttum. Masalların en güzelini seninle yaşıyorum ben. Hem de bulutları.

0: Senin tarafından korunmaya ihtiyaç duymasalar bile seni sevmeye devam edecekler. Onlar için hep çok değerli olacaksın, kıymetli olacaksın.
1: Bir, Ömer'i Ördekli Göl'e götür. İki, Ömer'e köpek al. Üç, Ömer'e piyano öğret.

Ve sonunda Maria en güzel, en uzak hayalini gerçekleştirmiş, bulutların üzerindeki o ülkeye gidebilmişti.

0: Carlos'la birlikte orada yeni bir yuva kurmuşlar, mutluluktan sarhoş olmuşlardı.
1: Günaydın.
2: Günaydın Carlos. Sana reçel yapacağım. Evet, en çok hangi reçeli seversin? Ben vişne.
1: Sen yapacaksan eğer...
2: Evet, ben.
1: Ayva.
2: Gerçekten mi?
1: Gerçekten. Ama neden biliyor musun?
2: Neden?
1: Sen yapınca o bile güzel olurdu ondan.
2: Ya, deme öyle.
1: Neden demeyeyim ya?
2: Ya, ya deme işte. Şey, vişne olur mu?
1: Olur, yap vişne yap. Hem senin yanaklarının renginde.
2: Senin de dudaklarının.
1: Ya. Ama senin yanakların daha vişne gibi.
2: Ay, ya senin.
1: Hayır, senin.
2: Hayır, önce ben söyledim. İlk benden biri.
3: Ay. Güle güle git güzel gözlüm. Bahtın açık olsun.
4: Teşekkür ederim.
5: İyi yolculuklar Rüya Hanım.
4: Kendine dikkat et. Yani neden bilmiyorum da seni özleyeceğim. Ben de seni özleyeceğim. Esra sana emanet ha. Yanlış kararlar almasına izin var mı?
2: Merak etme.
6: Bana mektup yazacaksın değil mi?
4: Yazarım tabii.
6: Adresim yok gerçi ama sen bulursun.
4: Bulurum ben be.
6: Rüyasını görürüz olmadı.
4: Buluşalım.
6: Buluşuyoruz.
4: Beklerim. Şey, çok teşekkür ederim bana inanıp destek olduğunuz için.
7: Sana kim inanmaz çekirge? En sevdiğin kitap Şeker Portakalı.
4: Hayatımda ilk kez işe yaradığımı hissettim. Gerçekten çok sağ olun.
7: Yolun açık olsun.
8: Nereden çıktı bu böyle aniden, anlamadım yani. Dün de bir şey söylemedin.
4: Dikkat çekmek istemedim Safiye Hanım.
8: Neyse, sırık yine bizim başımıza mı kaldı?
4: Eminim siz onu halledersiniz.
8: Bakacağız artık bir çaresine. Sen de bir nazar boncuğu tak.
4: Niye?
8: Yani insanın içindeki kem gözü uyandırıyorsun. Fazla ışıltılısın sen.
4: Teşekkür ederim. Siz de iyi bakın kendinize.
9: Eğer canını sıktıysam özür dilerim.
4: Sıkmadın canım. Sen Nero'ya iyi bak.
10: Umarım bir gün yine görüşürüz.
4: Umarım buradan çok uzak bir yerde görüşürüz Nero.
9: Abin nerede?
10: O vedaları pek sevmez.
4: Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.
11: Benden habersiz nereye gidiyormuşsun sen bakayım? Gel buraya, gel.
4: Hikmet amca, benim ben Rüya. Kimle karıştırdın gene?
11: Kimseyle. Rüyasın sen, biliyorum. Seni görünce içim açılıyordu. Üzgünüm. Ama senin için hayırlısı olur inşallah. Bizim molozdan daha genç, seni çok sevecek biri çıkar karşına umarım.
4: Umarım. Siz de çok iyi bakın kendinize.

0: Baba, seni bir yere götürebilir miyim?
1: Yok. Ben biraz yorgunum dünden. Evde kalacağım bugün.
0: Lütfen baba. Kırma beni.

0: Hey gidi gençlik be. Ne güzel vallahi, bir oradasın bir burada. Ay kuş kadar özgür.
1: Ay tavus kuşuysan eğer iyi, nazar da değmez.
0: O niye o?
1: Nazar boncukları var, 33 tane en az. Sizin var mı?
0: Yok.
1: Sebep?
0: Bana nazar değdirmek sıkar biraz da ondan.
1: Canını sıkarsınız mı?
0: Abla, abla. Sana bir şey diyeceğim ben. Ne? Söyle Gülben.
1: Ha, anladım ben.
0: Niye anladın ya?
1: Kafanın üstündeki bulutu gördüm. Bebek mavisi. Ha, gördüm, gidiyorum.
0: Ay. İşim gücüm var benim de be. Ay tutmayın beni. Abla, Efsun oldum nedir ya bu çocuk? Bildi vallahi.
2: Neyi bildi Gülben? Söyle çatlatma da.
0: Abla, ben başardım. Dün Esat'la aynı odada uyuduk. İnanabiliyor musun? Çok güzeldi ama. Hiç uyanmadım biliyor musun? Hatta tam tersi böyle bulutların üstünde el ele koşuyorduk sanki. Bir de bulutlar da pamuk elma gibiydi abla. Çok güzeldi.
2: Ne güzel kardeşim. Çok sevindim. Başardın demek. Aferin. Gurur duydum seninle.
0: Ama abla önce sen başardın. Beni zaten en çok bu cesaretlendirdi biliyor musun? Aşk her şeye muktedirmiş. Sen onu gösterdin bana abla.
2: Esat da mutludur şimdi.
0: Oo, evli nasıl? Abla böyle sanki... Yani sanki yeni kavuşmuş gibiydik biliyor musun? Hani dün evlenmişler. Dün evlenmiş gibiydik. Zor gitti işi biliyor musun? Kovdum artık. Git dedim ya artık. Çok komikti abla. Gidelim ya.

0: Niye geldik buraya? Sevmiyorum burayı. Gidelim, istemiyorum.
1: Üzgünüm ama gidemeyiz baba. Önce bir şeyi hatırlaman gerekiyor. Evet, belki canın yanacak. Ama öbür türlü hep gelmeyecek birini bekleyeceksin.
0: Kimmiş o? Ömer, oğlum. Sen de mi geldin?
2: Sen çağırdın, mesaj attın. Hatırlamıyor musun?
1: O atmadı mesajı. Gel baba, gel bak.

0: Ömer o değil. Ömer burada.
1: Hayır. Yalan söylüyorsun. Perihan öldü. Ama Ömer ölmedi.
0: Peki o zaman neden annesinin yanında ismi yazıyor?
1: Ömer yaşıyor. İşte görmüyor musun? Boş o mezar. Üstünde ne yazarsa yazsın. Boş o.
0: Boş mu gerçekten? Peki orada yazanlar kimin sözleri?
2: Canım oğlum, her şeyim. Sana kavuşacağım günün hasretiyle.
0: Alo?
2: 38'e mi çıktı ateşi? Hay Allah ya, ne yapsak? Ben gelemem Perihan. Çok önemli bir toplantı bu. Sen götür versen çocuğu. Duraktan taksi çağır, gelir hemen. Tamam canım. İşim biter bitmez hastaneye geçerim ben. Kızmıyorsun değil mi bana? Seviyorum sizi. Hadi görüşürüz orada. Hoşça kal.
1: Oğlum hastaydı. Ömer hastaydı. Ben gelemem dedim. Ben gitmedim. Onlar gitti. Ama sonra içim rahat etmedi. Şurama bir ağırlık oturdu. Çıktım toplantıdan.

0: Ne yapıyorsun beyefendi?
1: Ya bir dakika.
0: Beyefendi durun.
1: Bir dakika ya.
0: Sakin olun beyefendi.
2: Sakin olun.
0: Olay yerine giremez.
1: Feryan!

0: Çocuklar hayattan göçermiş. Yani derinden. Adamlar
1: olmalar
0: ölürmüş derinde. Yani
1: ben gitmedim
0: derinden. İnsan özünden düşermiş bazen. Yani derinden.
1: Oğlum öldü baba. Lan. Ömer öldü. Gelmeyecek.
2: Gelmeyecek.
1: Hiç gelmeyecek benim oğlum.
2: Ben buradayım baba.

0: yavaş baba, dikkat et.
1: Ya böyle açı açına yatılmaz, bari bir şeyler yeseydi.
0: Abla, bırak dinlensin biraz, yorgun.
1: Allah'ım yarabbim ya. Siz ne yaptınız? Yürümediniz, koştunuz herhalde.
0: Evet, bugün biraz koştuk. Abla, ben bir iki gün bir yere gidiyorum.
1: Ha, sonunda ikna etti seni demek ha? Hiç ihtimal vermiyordum.
0: Ben sizi idare edebilecek misiniz?
1: Ederiz canım, iki günde ki sanki. Hem Naci de var zaten.
0: Doğru, var.
1: Bana bak, çok uzağa gitmeyeceksiniz değil mi? Bu kız seni alıp da New York'a falan kaçırmasın yani.
0: Yok abla. Zaten öyle uzağa gitmeye hazır değilim.
1: İyi tamam. Tamam kardeşim. Bir güzel dinlen, eğlen, güle güle git.
0: Babam beni sorarsa... Neyse, sormaz zaten. Boş ver. Ama sorarsa eğer... Dönecekmiş dersin.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

0: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
1: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmenin, vefanın tadı hala aynı.
2: Sen seversin diye aldım.
1: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
3: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Budur.

0: yolda lezzetlik.
1: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
8: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor? Çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
1: Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
0: Devrelerim şişti hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
1: Şarj olmaya mı?
0: Ah, deşarj olmaya.
2: Hoş 5'i durdurabilirsen.

Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10

tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tüm giyim alışverişlerini Vade Parksız 2 kat tam 6 taksitle yapıyor. Aa, işte olmuşuz. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. O markette, şu restoranda, bu istasyonda değil, tümünde geçerli. Kazanmak işte bu kadar kolay. Hadi, Fonbank hemen indir.

0: Wink Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
0: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol Ped'den kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.

Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: yanında leslik.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kurduk. Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Ha! Maydanoz.

0: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
1: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Siparişiniz.
7: Ve Pepsi'niz.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
10: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
11: Yumuşak yastıkları geçiyoruz.
10: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Orijinal Çamlıca gazoz.
14: Hala etkisindeyim.
15: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
17: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
18: Yavaş baba, dikkat et.
19: Ya böyle açı açına yatılmaz, bari bir şeyler yeseydi.
18: Abla, bırak dinlensin biraz, yorgun.
19: Allah'ım yarabbim ya. Siz ne yaptınız? Yürümediniz, koştunuz herhalde.
18: Evet, bugün biraz koştuk. Abla, ben bir iki gün bir yere gidiyorum.
19: Ha, sonunda ikna etti seni demek ha? Hiç ihtimal vermiyordum.
18: Ben sizi idare edebilecek misiniz?
19: Ederiz canım, iki gün ne ki sanki. Hem Naci de var zaten.
18: Doğru, var.
19: Bana bak, çok uzağa gitmeyeceksiniz değil mi? Bu kız seni alıp da New York'a falan kaçırmasın yani.
18: Yok abla, zaten öyle uzağa gitmeye hazır değilim.
19: İyi tamam. Tamam kardeşim, bir güzel dinlen, eğlen, güle güle git.
18: Babam beni sorarsa... Neyse, sormaz zaten, boş ver. Ama sorarsa Yaş... Dönecekmiş dersin.

0: Sana burasıyla ilgili çok önemli bir şey söyleyeceğim.
1: Ne oldu, lanetli falan mı?
0: Yok, daha kötü. Yani senin için, benim için cennet.
1: Neymiş ya, söyle.
0: Burada telefonlar çekmiyor Han.
1: Aman, ben de bir şey söyleyeceksin sandım.
0: Nasıl yani? Ufaktan böyle bir panik atak geçirmedin mi? Elin ayağın titremedi.
1: Yok.
0: Kalbin sıkıştırmadı.
1: Sen tandır var mı burada? Ondan haber ver.
0: Yok artık. Vegan burası.
1: Nasıl yani? Bak, bu olmadı.
0: Tamam, sana bir sucuk ekmek ayarlarız ya.
1: Lütfen, yoksa kalmam. Zaten evde de yasak. Bir de 40 yılda bir en sevdiğim arkadaşımla tatile çıkmışım. Değil mi?
0: Ha, en sevdiğin. İyi bari, seviyorsun ya.
1: Seviyoruz maalesef.

0: Günlüğün mü? Pişman olduğunu yazmıyorsun, değil mi?
1: Safiye.
0: Yemin et.
1: Tabii ki öyle bir şey yazmıyorum Safiye.
0: Neyse, babam zaten okur gelir bana söyler kesin. Neriman film izleyelim mi diye sordu. Ben de tamam dedim. Kabul ettim yani. Gazoz da içeceğiz.
1: Çok güzel.
0: Hatta şey düşündüm. Ben mısır da patlatayım.
1: İyi fikir.
0: İyi fikir. Naci, sen mutsuz musun? Hı? Yani benimle yaşamaktan, bu evde birlikte yaşamaktan mutsuz musun? Ben seni çok mu buna atıyorum?
1: Safiye, kaç defa daha söylemem gerekiyor? Çok mutluyum. İyiyim ben.
0: Hacı, ben seni tanımıyor muyum? Bir şey var yani, senin içini kemiriyor. Durmadan tek noktaya dalıp gidiyorsun öyle. Gün içinde görüyorum seni. Yani ben film kelimesini kullandığım anda eski Naci havalara uçardı sevinçten. Mısır diyeceğim, bir de üstüne böyle tepki verecek.
1: Yorgunum biraz Safiye.
0: Yorgun falan değilsin. Mutsuzsun.
1: Peki. Sebebini gerçekten bilmek istiyor musun? Söyleyeyim mi?
0: İstiyorum, söyle.
1: Kızımı özledim. Bak, her şey seninle ilgili değilmiş, değil mi? Anladın mı?
0: Telefonum burada. Arasana, konuş, duy sesini.
1: Şimdi arayamam.
0: Neden?
1: Neden mi? Neden? Neden? Safiye, kızımla aramızda saat farkı var. Bırak da kızımı ne zaman arayacağıma ben karar vereyim. Ona bari karışma.

Sofyan. Özür dilerim. Hadi gel. Film izleyelim mi?

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: İzzet bunca yıldır sizin yapamadığınızı yaptı. Polat Alemdar'a en büyük acıyı tattırdı.
1: Sayesinde örgütle Polat aynı acıda buluştu. Onun yüzünden tek bir kaçak mal satılmıyor. Örgüte para akışı durdu. Para olmazsa TC'yle savaş da olmaz.
0: Ne hoş amiran? Silahları susturacağız. Barış olacak diyordunuz. Vaz mı geçtiniz?
1: Bakıyorum keyfin yerinde. Bizim stratejilerimizi dalgaya alıyorsun.
0: Aksine ciddiye alıyorum. Dağda savaş olmazsa masada 5 dakikada kaybedersiniz. Hem dağda savaşacaksınız hem masada.
1: Tece'yi 2 türlü yıpratabiliriz. Bir, asker cenazelerinin sayısını arttırarak. İkincisi de Tece'nin bizimle pazarlık yapmaya ne kadar istekli olduğunu göstererek.
0: Ben söyleyene kadar görüşmeleri sızdırmayacaksınız.
1: Bizim bu görüşmeleri bir an önce sızdırmamız yok olma var olma meselemiz.
0: Ben izin vermesem sen Tece'nin muhtarıyla bile görüşemezsin. Onun için sakın dediğinden çıkma. Öyle bir plan yaptım ki ya TC çizilecek ya Polat Alemdar çizilecek.
1: Nedir planınız? Merak ettim şimdi.

0: Efendim canım.
1: Ne yapıyorsun Selvi?
0: Gardıroba indirdim, kıyafetlerini ayırıyorum.
2: Ben seni o eve...
1: Hizmetçi mi aldım? Karışma üstüme başıma.
0: Memati, içim karardı. Hepsi siyah gri. Hep takım. Bir tane farklı kıyafetin yok.
1: Var lan, eşofman giyiyorum yatarken.
0: Ben sana bir alışverişe çıkayım.
1: Evden çıkma bu ara, sonra beraber çıkarız.
0: Söz ver ama, beraber gidip alışveriş yapacağız.
1: Tamam kızım, uzatma.
0: Kaçta geleceksin eve?
1: İşim bitince.
0: İşin ne zaman biter?
1: Selvi, adamı aradığına pişman etme. Kapat.
2: Kapat.

0: Memat abi, senin İzzet'ten başka işin gücün yok mu ya?
1: Yok tabii. İzzet ölene kadar ne sana, ne bana, ne de bu alemdeki kimseye rahat yok.
0: Abi işimi gücümü bıraktım. Sadece İzzet'in değil, İzzet'in selam verdiği herkesin mahallesine gözcü diktim.

0: bedava haber uçurmuyorlar ya.
1: Necmi, susarsan parayla boğarım seni. Yok, konuşursan seni paraya boğarım.
2: Al iç. Dışını yaktık, biraz da içini yakalım. Al.
3: Abi. Ha. Polat Alemdar geldi.
2: Dur bakalım niye gelmiş.

0: Başın sağ olsun. Oğlun için çok üzüldüm.
1: Üzüntüyü bana bırak. Örgütteki adamınla görüşmem lazım.
2: Bu sefer bir numara yaparsan kafana sıkarım.
0: Şimdi adamla teması ben kurmuyorum.
1: Ara kıvırma.
0: Kıvıracak bir şey yok. Adam benimle görüldüğü an biter. O yüzden de aracı kullanıyor.
1: Aracı kim?
0: Söyleyemem.
1: Gidelim.

0: Pusat Çakır Mete Bey ile görüşecek.
1: Randevunuz var mı?
0: Pusat Çakır randevu almaz. Mete Bey'e haber verin.
2: Sevmiyorum bu devlet işlerini.
3: Mete Bey diğer devlet görevlilerine benzemez. Racon sahibidir. Racon sahibine de hürmet eder.
4: Efendim, Pusat Çakır sizinle görüşmek istiyormuş.
5: Gelsin yarın.
4: Kapıda efendim.
5: Beni Nesrin'i aramadı, geleceğini söylemedi.
4: Pusat Çakır randevu almazmış efendim. Kapıya öyle bildirmişler.
5: Vay, kuyruğunu dik mi tutuyor? Çakal. Tavlayı getir bakalım.

0: Bir an Çakır girdi zannettim ha.
1: Çakır girdi zaten Mete Bey.
0: Baban gibi lafın altında da kalmıyorsun. Baban gibi tavlada oynuyorsan her gün görüşeceğiz seninle. Gel bakalım.
1: Babam bildiğim tavla oynamazdı.
0: Benden başka kimseyle oynamazdı. At bakalım.
1: Buyurun siz başlayın.
0: Eyvallah Çakır'ım. Hiç sevmem büyük başlamayı.
1: Bana gösterdiğiniz dostluktan sonra ben sizi tavlada yenemem.
0: İş ayrı, oyun ayrı arkadaş. Senin hem dedenin, hem babanın, hem de annenin hatırı var. Ama her şeyden önemlisi, şu kısa zamanda yaptıklarını da işittim. Aferin pusata dedim. Kim bana geldiyse yanlış yapıyor diye ağzına lafı tıktım. Delikanlı kanı deli davranmaz da ne yapar dedim. Gençler eskisi gibi değil. Bu gazeteler, operasyonlar gözleri korkuttu. Kanı deli olanların hepsinin kanı çekildi. Meydan boşaldı, alem örgütçülere kaldı.
1: Benim sizin gibi üst politikaya aklım ermez. Babamdan, dedemden bana iki şey miras kaldı. Biri onur, diğeri bu kan. Başka hiç bilmem. Öğrenmeye de niyetim yok.
0: Öğrenmeye niyet etsen, öğretecek adam da yok. Babasının mirasını devralmak her evladın vazifesidir. Madem ki sen bu vazifeyi sahiplenmeye niyetlendin, artık sen de benim bir evladımsın. Senin girdiğin bu yola bazıları yürüme diye mayın döşeyecek. Ben o mayınları tek tek temizleyip önünü açacağım. Yol vereceğim.
1: Ben kimseden icazet de beklemiyorum, minnet de beklemiyorum.
0: İcazet verilmez, alınır. Sen de almışsın. Sen bu yola girdiysen düşmanın çok olur. Tek bir dostun olsun yeter. Devlet. Devletin ne olduğunu sana göstermeye çalıştılar ama devlet onlar değil. Devlet benim. Ben istersem senin istediğin her şeyi sana sunarım.
1: Babalığı da mı?
0: Devletten büyük baba yoktur. En büyük babanın olduğu yerde tabii ki babalığı devlet verecek.

0: E oğlum bu çok sert ya. İmdat, sen dayına bu kulağı mı layık görürsün?
1: Niye dayı? Tam kulağına göre ölçmüşüm.
0: Oğlum bu tosun eti ya sertleşmiş.

0: sen hiç berberin önünden geçmişsin mi?
1: Dayı ben gıdıklanayım. O... Yapma dayı, huylanayım.
0: Oğlum sen bu madeni nereden buldun? Sen niye bana bunu daha önce getirmedin?
2: Dayı huylanınca kendini tutamayı küfredi. Onun için getirmedim.
0: Dayısına küfür. Yok yok, etmez öyle şey.
1: Dayı senin anana avradını.
0: Oğlum ben küfür sevmiyim, bilmiyor musun?
1: Dayı kendiliğinden geliyi. Dayanamayayım.
2: Dayı, he? Kara aradı.
0: Ne istemiş kara sevdamız?
2: Dayı, Polat Alemdar geliyormuş. Cemal'le görüştürmen lazımmış.
0: Memati de gelmiş mi?
2: Bilmiyorum dayı.
0: İmdat ara. Memati'yi getirmesin. Acılar var. İkinci bir acı yaşatmayayım.
3: Tamam dayı.

0: Dicle burada mı?
1: Sen kimsin? Niye soruyorsun?
0: Burada olduğunu biliyorum. Git, Memati Baş gelmiş, seninle görüşecekmiş de.
1: Bekle burada.

0: Hoş geldin Memati abi.
1: Bacım, sen niye haber vermeden ayrıldın hastaneden?
0: Sizin üzüntünüz vardı. Ben de size yük olmak istemedim.
1: Dicle, burayı ben bulabiliyorsam İzzet de bulabilir. Bu delikanlı mı koruyacak seni?
2: Beğenemedin mi?
0: İnşallah burayı bulur gelir. Sizin yanınızda cesaret edemedi. Belki buraya gelir diye bekliyorum ama onda o cesaret yok. Burası benim amcamın evi. Akrabalarım çok. Buraya gelirse eğer onu yaşatmazlar.
1: Peki.
3: Başın sağ olsun. Buyur.
4: Karanın örgütteki adamını çağır gelsin. Ama benim burada olduğumu söylemem.
3: Ne diyeceksiniz ki siz Cemal'im?
4: İzzet onlara sığındı.
3: Ben bundan en menfaatim var. Yani niye size böyle bir hayır yapam?
4: İzzet gidince Kara o işi sana verecek. İzzet ne kadar çabuk giderse sen de o kadar çabuk para kazanmaya başlarsın.
2: Safet, git oğlum, haber ver.

0: başka? Bana Terem der. O tüysüz pusat için dostluğumuzu bozmaya değer miydi yani? Bak, o çocuk şimdi döndü, size ağlıyor.
1: Adı üstünde, çocuk Zaza. Çocuğun hatrı yoksa sahibinin hatrı vardır. Sen o hatrı çiğnedin.
0: Ben ettiğimin bedelini ödedim. Hani bunu yapan? Bedelini ödemedi.

0: Başkanım, önemli bir gelişme var. Zaza'nın yanındaki adamımız haber gönderdi. Polat Alemdar oradaymış.
1: Bizimle ne alakası var Polat Alemdar'ın?
0: Başkanım, Polat Alemdar belli ki Kara adlı ajandan Zaza'yla irtibata geçtiğinizi öğrendi.
1: Lanet İzzet. Laftan anlamadı ki. Adam ne olursa seni darar, beni darar, herkes darar. İzzet, konusu çözülmeden Zaza'yla kontak kurulmasın. Öyle dediğimi söyleyin.
0: Tamam, emredersiniz başkanım.
1: Hadi,

0: Dayı, Cemal haber göndermiş. Şimyon bugün görüşemem diye.
1: Zaza, adamlarından biri Cemal'e çalışıyor. Sen bizim çocuğa laf edeceğini, kendi çocuklarını bir gözden geçir.
2: Ulan rezil ettiz de aynısı. Polat Alemdar kapımıza gelmiş, bir ton laf yemiş. Sayenizde lafları geri yedirtiz. Yakın la. Yakın. Dayısını satanı bulana kadar gözükme.

0: Efendim Memati.
1: Usta.
2: Dicle'yi buldum ben.
0: Tamam Memati. Cahit'i gönderiyorum ben.
2: Örgütçülerden bir şey çıktı mı usta?
0: Yok Memati.
1: Anladım usta, tamam.
2: Ben bir yere uğrayıp geliyorum o zaman.
0: Cahit, ofise geçince sen Dicle'nin kaldığı yere git. Kendini belli etmeden takip et.
3: Tamam abi.

0: Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
1: Şeref buldunuz. Her zamanki gibi naziksin Meteciğim. Kaç kere söyledim beni kapıda karşılama diye.
0: Biz devlet terbiyesini siz büyüklerimizden öğrendik. Buyurun lütfen. Gördünüz mü Davut Tataroğlu'nun bana yaptığını?
1: Gördüm. Fevkalade üzüldüm. Tamam, acısı var. Torununu kaybetti. Ama senin ona yaptığın iyiliklerin karşılığı bu olmamalıydı. Ayıptır, yazıktır. Fevkalade günahtır.
0: Ne yapmalıyım efendim?
1: Sen ne yapmak istiyorsun? Sen ne yapmak istiyorsan biz senin arkandayız Mete.
0: Davut'un dönemi bitti. Artık Davut değil, Tabut Tataroğlu oldu.
1: Tabutu gömmek lazım. Değil mi? Tabut başka bir işe yaramaz. Merak etme. Şamir onun defterini dürer.
0: Şamir ikili oynuyor her zamanki gibi efendim.
1: Ben konuşurum. Ne Şamir ne başkası. Kaybeden adamı, dönemi biten adamı kimse sevmez.
0: Bu işi Kara'ya havale edeceğim.
1: Kara sana güvenir mi bu iş için?
0: Güvenir efendim, güvenir. Kendi adamlarım dahi bilmiyor Kara'nın oğlu işini.
1: İyi. Polat Alemdar'ın bu zayıf durumundan istifade etmek lazım ihtiyarlar nazarında. Devletin içindeki kadrolarımızı harekete geçirelim.

0: Madem ki hükümette, emniyette, adliye de bize karşı harekete geçti, biz de onlara karşı harekete geçelim.
1: Hepsini birden cephe almayalım efendim.
0: Ben sana tabutu gömme. Vakti değil, bekle diyor muyum? Sen de bana deme. Herkes bizim kim olduğumuzu biliyor. Bilmeyen de öğrensin.

0: TC ajanın yolunu şaşırmış arkadaşlar.
1: Lale saraya geldiğimi haber ver.
0: Lale başkan senin muhatabın değil. Ne diyeceksen bana söyle.
1: Dur ben sana anlatayım o zaman ne söyleyeceğimi.
2: Nerede saran odası? Açılın. İndirin silahları. İndirin.

0: Ne oluyor burada? Memati Baş, ölümüne mi susadın?
1: Adamlarına söyle, konuşacağız. Ben söyledim, anlamadılar.
0: Silahını indir önce.
1: Ben buraya konuşmaya geldim. Olay çıkarmaya değil.
0: Çıkın. Bunun hesabını ayrıca vereceksin.
2: Başkanım.
0: Çık!

0: Seni dinliyorum Memati Baş.
1: İzzet nerede?
0: Konuşmaya geldim diyorsun, hemen sorgulamaya kalkıyorsun.
1: İzzet Polat Alemdar'ın çocuğunu öldürdü.
0: Memati, açıkça yardım istiyoruz bile diyemiyorsun. Ben size niye yardım edeyim?
1: Polat Alemdar'ın buraya geldiğimden haberi yok. Benden ne istiyorsam vereceğim.
0: İlk etapta demokratik özellik istiyoruz Memati Baş. Verebilecek misin?
1: Daha ne isteyeceğini bilmiyorsun. Bir de kalkmış soğuk espri yapıyorsun.
0: İzzet'i vermek benim tek başıma verebileceğim bir karar değil. Öyle olsa İzzet gibi feodal bir halk düşmanını gözümü kırpmadan öldürürüm. Ama sana yapabileceğim bir şey var. Bu meseleyi KCK'ye götüreceğim. Olumlu bir karar çıkarsa sana bildiririm.
1: Alt üstte bir adamın yerini öğreneceksin. Ne uzatıyorsun?
0: Siz örgütü kendiniz gibi 3-5 kişilik bir çete mi zannediyorsunuz? Benim başında bulunduğum birim başka, İzzet'le işi yürüten birim başka.
1: Sizde de bürokrasi var yani. Kime konuşacaksan iyice anlat. İzzet'i bulmak için gerekirse Kandil'e kadar gelirim.
2: Sahiden baba dedi mi sana?
3: Dedi vallahi Leyla. Boynuma sarıldı, öptü. Sen ağlama dedi.
2: Bak şuna ya.
3: Elif olmasa dedim ki ben öleceğim. Bugünü çıkaramayacağım. Bu acıya dayanamayacağım.
2: Acıyı veren sabrı da veriyor Polat.
3: İnce'ye gitmişsin. Hı hı.
2: Kötü durumu. Allah yardımcısı olsun.
3: Nasıl kötü olmasın Leyla?
2: Bir süre birbirimizi görmeyelim diyorum. İnci nasıl daha iyi hissedecekse öyle yapalım.
3: Birbirimizi görmeyip daha mı kötü olalım? Hadi diyelim ki kandırdık kendimizi. Dayanabilecek misin? Hadi sen dayandın. Ben dayanabilecek miyim?
2: Nasıl olacak peki böyle?
3: Acıyı veren sabrını da verecek.
4: Arkadaşlar, yürütme konseyinin başkanı olarak bir karar aldım. Sizin de fikrinizi alın.

0: TC ile görüşmelere yeniden başlamak için konjonktür uygun.
1: Başkanım, ben katılmıyorum. Kamuoyunda olan bu olaylardan sonra TC bizimle görüşmeye yanaşmayacaktır.
0: TC devletini küçümseme. Onlar bölgede büyük oyuncu olmak için bizimle problemlerini halletmek zorundalar.
2: Ben de sizin gibi düşünüyorum başkanım. Ama her iki tarafa sızmış olan Gladio ajanları bu görüşmeleri sabote etmek için her yolu deneyecektir.
0: İşte tam da bu yüzden bir karar aldım. Bunu engellemek için TC adına görüşmeleri Polat Alemdar'ın yürütmesini isteyeceğim.
1: Başkanım, neden TC'nin stratejik zekası en güçlü ajanıyla görüşelim? Bir başkasından alacağımız ödünlerin yarısını bile alamayız Polat Alemdar'dan.
2: Cemal arkadaş, Şahmeran Başkan doğru bir strateji öngörüyor. Polat Alemdar masaya gelirse TC'nin bizi muhatap kabul ettiğine tüm dünya inanır. Üstelik bu süreçte yıpranan da biz olmayız. Polat Alemdar olur.
1: Bu çözümlemeleri Polat Alemdar yapamayacak mı?
2: Eli mahkum. Sağ kolu bana geldi. İzzet'i verin, her istediğinizi verelim dedi.
0: Cemal arkadaş, analitik çözümlemen biraz zayıf. Bundan sonra siyaset akademisinde verdiğim derslerde seni de göreceğim. Gördüğün gibi biz çözümleme yaparken her türlü toplumsal, siyasal, askeri, hatta kişisel olayları bile göz önünde bulunduruyoruz. Bak, bir İzzet feodali bize neler sağlayacak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Budur.
6: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
7: Budur.
6: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona,
3: Bellona. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Vay. Baloncuk gibi ton mu?
5: Çok lezzetli.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
6: Servis geldi. Çanta hazır mı?
7: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
12: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
13: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide, 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor.

0: Ford ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
3: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
2: Sinan Engin.
4: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldik.
2: Ahmet Çakar.
5: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
2: Evet. Abdülkerim Durmaz.
6: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
2: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
7: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
8: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
9: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
10: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
11: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
12: Mol Ped'den kız sözü.
13: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
14: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
15: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
16: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
14: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
17: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
18: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
17: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
18: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
19: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Aa, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Ve ferah. İçim küpür küpür.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey. Vay vay.

0: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
1: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
8: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
7: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
3: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
6: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
10: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
11: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
10: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
11: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
12: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
13: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
15: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Gün boyu çamaşırını koru.
7: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
8: Mol Ped'den kız sözü.
9: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
17: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
18: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
19: Çok lezzetli.
17: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
20: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
21: Cemal arkadaş, analitik çözümlemen biraz zayıf. Bundan sonra siyaset akademisinde verdiğim derslerde seni de göreceğim. Gördüğün gibi biz çözümleme yaparken her türlü toplumsal, siyasal, askeri, hatta kişisel olayları bile göz önünde bulunduruyoruz. Bak, bir İzzet feodali bize neler sağlayacak.

0: Anlatmayacak mısın oğlum? Nasıl geçti Mete ile görüşmen?
1: Anlatacak ne var anne? Gittik teşekkür ettik. Bir daha zahmet etme dedik, geldik.
0: Mete ne dedi?
1: Anne, ben bu tür adamlardan medet umsam Polat abiyle iyi geçinmeye bakardım.
0: Oğlum, Polat ayrı, Mete ayrı. Polat devlet millet söz konusu olunca kimseyi tanımaz. Onun için de Polat'la iş yapamazsın. Ama Mete ile anlaşırsan her işi yaparsın.
1: Bakarız. Acelesi yok. Ulan bir çay istedik, yarım saat oldu be.

0: Buyur.
1: Pusat'a geldim.
0: Pusat Çakır yani.
1: Evet.
0: Konu neydi?
1: Nesrin Hanım veya Pusat'la görüşeceğim.
0: Görüşmek istiyorsan konunun ne olduğunu söyleyeceksin. Dur, bekleyeceksin.
1: Ya ne bekleyeceğim, acelem var.
0: Bekle dedim. Erhan geldi. Sizinle ve Çakır'la görüşmek istiyor.
2: Gönder gitsin, şimdi müsait değillerdi.
0: Yenge, bir haber getirmiştir belki Selvi'den.
2: Daha Pusat'la konuşmadım Selvi'yi. Başkasından duymasın şimdi.
1: Ya kardeşim şu...
3: Hayrola reis, bırakın. Bir şey mi oldu?
1: Pusat benim kardeşim.
0: Erhan gelmiş sizinle görüşmeye.
3: Niye bekletiyorsun?
1: Hele şükür.
3: Durun. Hoş geldin Erhan abi.
1: Hoş bulduk Pusat'cığım. Arkadaşlar bizi tanımıyorlar tabii.
3: Gel. Buyur abi, içeride konuşalım.

0: Hoş geldin Erhan.
1: Hoş bulduk yenge.
2: Buyur abi.
0: Ha, bu saat sana söylemeye fırsat bulamadım. Polat'ın çocuğu ölmüş.
2: Çok üzüldüm abi. Başınız sağ olsun. Müsait zamanda Polat abiye de başsağlığı dileyelim anne.
0: Erhan, sen bize müsait zamanda haber ver. Biz gelir, o zaman konuşuruz. Tamam mı?
1: Yenge, ben onun için gelmedim. Selvi yengenin eşyalarını almaya geldim.
0: Seni aldıklarında Selvi ile kavga ettik. O da Memati'ye gitmiş işte.
2: Anne sen konuşma. Erhan anlat. Ne yengesi, ne eşyası?
1: Pusat, bu mevzu ayaküstü anlatılacak mevzu değil. Sen annenle görüş, ben beklerim.
2: Başlatma beklemenden. Ne olduysa anlat.
1: Memati abi ile Selvi yenge evlenmeye karar vermişler.
2: Selvi, benim bacım. Şimdi Memati'nin evinde mi kalıyor? Sen git Erhan. Biz eşyayı hazırlayalım, göndeririz.
0: Pusat, sakın bir delilik yapmaya kalkma.
2: Yapan yapmış deliliği. Sen nasıl buna göz yumarsın?
0: Benim göz yumduğum falan yok. Sanki kardeşini tanımıyorsun. Ne söylesek tersini yapıyor. Şimdi üstüne gidelim de inadına Memati ile mi evlensin?
2: Ben yaşadığım müddetçe böyle bir şey olmayacak. Selvi'yi diri diri gömerim, gene de o Memati'ye vermem.
3: Memati, benden izinsiz nasıl yaparsın bunu ya?
4: Usta, senin adına konuşmadım, söz vermedim.
3: Sen ben mi var Memati?
4: Usta, ben devlet işinden anlamam. Pazarlık diplomasi de bilmem. Ama bildiğim tek şey var. Seni bu halde görmeye tahammül edemiyorum.
3: O zaman gelme Memati, görme beni. Bunu yapacağına git evinde otur daha iyi.
5: Abi, Memati abi haklı. Hı? O yapmasa ben yapardım.
3: Biz birbirimize böyle mi söz verdik? Ben acımı yaşayacağım. Gerekirse her gün yaşayacağım. Ama biz ideallerimizden ödün vermeyeceğiz.
4: Usta, sen değil miydin gerekirse devlet vatandaşının güvenliği için herkesle görüşür diyen?
3: Memati, birincisi ellerinde benimle ilgili böyle bir koz varken bu görüşmeleri ben yürütemem. İkincisi, örgütün zaten görüşmeye niyeti yok. Konjonktür şu an müsait değil. Yapmak istedikleri, görüşmeleri çıkmaz yola sokup basına sızdırıp prim yapmak, devleti yıpratmak.
5: Abi, ihtiyarlarla bir görüşsen karar vermeden önce.
3: Konu kapandı. Böyle bir şey olacaksa bile İzzet ölmeden olmayacak.

0: Paranı aldın. Bundan sonra bana karışmaya kalkarsan başka dilde konuşuruz.
1: Bundan sonra sana Azrail karışır.
0: Yürü, gidiyoruz.
1: Polat Alemdar teklifimizi reddetmeseydi, ben sana böyle bir artistlik yaptırmazdım ya.

0: Niye geldin Musat?
1: Seni eve götürmeye geldim.
0: Boşuna gelmişsin. Benim evim artık burası.
1: Bizi rezil ettin. Yetmedi mi?
0: İyi ya. Artık kurtuldunuz rezil olmaktan.
1: Selvi, sadece bize zarar vermiyorsun. Memati'nin itibarını da iki paralık ediyorsun.
0: Musat, sen benim kardeşimsin. Canımın parçasısın. Ama beni anla. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeyi göze aldık.
1: Başlatma lan sevginizden. Beni katil etmeye yemin mi ettin kızım sen? Yürü, bacaklarını kırarım.
0: Defol git kapımın önünden. Defolun. Musat dur. Ne yapıyorsun Musat? Musat dur.
1: Reis eşyalarını al.
0: Musat.

0: Madem ki benim üstüme geliyorlar, gelsinler. İşleri size devredeyim. Siz yapın. Hem örgüt nezdinde gücünüz var, hem de devlet nezdinde. Hem de paraya ihtiyacınız olur.
1: Şimdiye kadar niye bu teklifle gelmedin İzzet?
0: Koskoca Mete Bey, bir Polat Alemdar'dan mı çekiniyor?
1: Koskoca İzzet Ağa, Polat Alemdar'dan korkup kaçacak? Ben de İzzet Ağa'nın bu delirmiş halinden çekinmeyeceğim. Çekinirim ki dostlarım beni kırmasınlar. İzzet Ağa, yurt dışına git. Biraz dinlen, kendine gel. Ben de o sırada teklifini düşüneyim. Ben yapmasam bile benim adıma kim yapar bir bakayım.
0: Örgüt böyle bir zaman kaybına izin vermez.
1: Verir, verir. Sen önce bir canını kurtar, sonra cüzdanın içine bakarız.
2: Fusat? Fusat, sen delirdin mi? Ne yaptın?
3: Kızın delirmiş. Dua et, tımarhaneyi kapatmadım.
2: Hayvan! Allah belanı versin.
3: Şşş, bela okuma. Sen kimden izin aldın da evi terk etmeye kalktın?
2: Sen beni burada tutabileceğini mi zannediyorsun?
3: Benim cesedimi çiğnemeden bu evden dışarı adımını atamazsın.
2: Ya kesin sesinizi be! Ne biçim konuşuyorsunuz? Bu hayatta sizin birbirinizden başka kiminiz var?
4: Sizi bilmiyorum da beni seven, benim de sevdiğim bir adam var.
2: Fusat!
5: Fusat! Sakın

Selvi'yi odasına kapatın. Bu evden çıkarsa hepinizin kafasına sıkarım.

0: Abi Dicle yengenin izini buldum.
1: Efendim, kara iyice paranoyaklaşmış. Çocuğu nasıl bulduğumuz da bozmuş kafayı. Adama iyilik yaptınız, onun yaptığına bakın.
2: Kara hep öyleydi. Kolay kolay kimseye güvenmez. Polat Alemdar'a bu kadar çabuk nasıl güvenmiş? Ben ona şaşıyorum.
1: Polat Alemdar'la arası sandığınız gibi pek iyi değil. Neredeyse birbirlerine gireceklerdi gözümün önünde.
2: Sana tezgah yapmış olmasınlar.
1: Efendim, Polat Alemdar'ın çocuğu yeni ölmüş. Hiç tezgah falan yapacak durumda olduğunu sanmıyorum. Karadan izzeti istedi benim tahminimce.
2: Oğlum, burada dur.

0: Ne oldu Mete Bey? Ve hiç gelip çok mu ağladı sana?
1: Kara, benimle derdin varsa benimle halledersin. Adamlarımdan uzak dur. Yoksa seni Behiç'ten beter ederim.
0: Şimdi sen buraya kalkıp Behiç için mi geldin yani? Asıl meseleye gel.
1: Biz bir yola giriyoruz. Ben sana bir şey teklif ediyorum. Artık tarafını seçme zamanın geldi diyorum. Sen gidip benim adamımı kaldırıyorsun.
0: Mete Bey, benim adım Kara ama sen benden daha karanlıksın. Ben karanlık adamları severim ama güvenebildiğim sürece.
1: Eyvallah. Bana güvenmiyorsan teklifi unut. Herkes kendi yoluna.
0: Ben Behiç'ten öğreneceğimi öğrendim. Sen şimdi ne yapıyoruz onu söyle.
1: Bize hainlik edenleri yok edip tekrar devletin başına geçeceğiz.
0: Kiminle başlıyoruz?
1: Haşim mi, Davut mu? Seç.

0: Abi ihtiyarlarla görüşecek misin?
1: Abdülay, hastaneye gidelim. İnce'ye bir bakayım ondan sonra.
2: Usta, zarayı kaldırsak mı?
1: Ben İnce'yi görene kadar siz ikiniz bir karara varırsınız.

0: Efendim Cahit.
1: Abi İzzet Dicle'yi almaya geldi.
0: Tamam, geliyoruz Cahit. Biz gelene kadar İzzet oradan çıkmayacak.
1: Tamam abi.
2: Ailemden ne istedin ha?
3: İnsan kocasını böyle mi karşılar?
2: İzzet yaklaşma. Yaklaşma Dicle. Sakın. Yaklaşma.
3: Dicle.
2: Yaklaşma diyorum
3: Dicle.
2: Sana.
3: Dicle. Sen benim çocuğumu öldürdün.
2: Beni.
3: Ben de seni öldüreceğim.

0: Ağam, Polat Alemdar'la adamları geldi. Çıkmamız lazım.
1: Gitmek yok. Bu akşam burada bütün hesap kapanacak.
0: Aman ağam.
1: Hoş geldin Polat Alemdar. Bu gece seninle çocuklarımızın yanına gideceğiz.
2: İzzet, senin gideceğin bir yer var. O da cehennem.
1: O zaman oraya beraber gideriz. Ne yapıyorsun gerizekalı? Bırak elimi, bırak.
0: Bırak ağam, çoluğum çocuğum var.
2: Sana kolay ölüm yok İzzet.

Vur şuna.

0: Gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel abla gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel
1: gel gel gel gel gel
0: gel gel gel gel gel gel
1: gel gel gel gel gel gel gel
0: gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel gel
1: Çürüklerinden koyma ama.
0: Yalnız abi içeri. Bankaya haciz mısın?
2: Ben de çilek istiyorum. Ya ben de alacağım ondan. Anne! Çilek! Anne çilek alacağım. Çilek istiyorum. Ben de ondan istiyorum. Çilek istiyorum ya.
1: Oğlum hadi sonra alırız.
2: Ya alacağım anne alacağım ya.
1: Oğlum,
2: alacağım
1: yapma,
2: anne
1: hadi.
2: Çilek.
3: Ay ben yanmadım.
0: Al benden olsun ablacığım. Al bakalım.
1: Al hadi.
0: Afiyet olsun. Kaç kilo yenge?
1: Al güzel.
3: Gel abla, gel abla.
1: Gel. Bak şu karşı tezgaha bakın. Efendim?
4: Ne bekliyorsun? Yakalanacaksın.
1: Yapamayacağım.
4: Yapmazsan ne olacağını biliyorsun.
5: Kararını ver.
4: Ya devrim şehidi olarak öleceksin ya da hain olarak kafana sıkıp cesedini bir çöplüğe atacağız.

Anne ne oldu?

0: Ne yaptınız Abdülay?
1: Abi her yeri yokladım. Şamir'den bir iz yok.
2: Bende de bir şey yok abi.
0: Geriye sadece bir yol kaldı.
1: Abi istihbarat müdürü. Efendim. Bir dakika. Abi örgüt pazar yerinde bombalı bir saldırı yapmış. İstihbarat bölge başkanı seninle acil görüşmek istiyor.
0: Gelsin.
1: Buyurun gelebilirsiniz.

0: Selvi nerede?
1: Olması gereken yerde, odasında.
2: Memat, ikiniz için de doğrusu. Ne senin adının yıpranmasını isteriz, ne de Selvi'nin yıpranmasına izin veririz.
0: Lan yıpratacağım şimdi topunuzu. Kızı zorla kapattınız.

0: Kalk gülüm, gidiyoruz. Selvi'nin buradan ancak cesedi çıkar. Koy onu yerine, kendini vuracaksın.
1: Halen daha aklınca beni küçük görüyorsun. Bu alemde varsa yoksa senle Polat. Yaşlandınız. Bittiniz kardeşim. Sizin döneminiz kapandı, bunu kabul edeceksiniz. Yoksa ben kabul ettireceğim.
0: Oğlum, alem malem kalmadı. Baba dediklerinin hepsi devletin tetikçisi. Devlet yol vermeden adım atamazlar.
1: Ekmek yediğin kapıya hakaret etme. Babama da mı devlet yol verdi?
0: Karahanlı kimin adamıydı? Baban Karahanlı ona yol versin diye az tetikçiliğini yapmadı.
2: Yeter. Artık sizin yaptığınız yeter. Biz Memati ile bir hayat kurmaya karar verdik. Bunun için gerekirse hepinizi reddederim.
1: Beni kardeş katil etme.
2: Ben gidiyorum. İstiyorsan vur. Pusat! Pusat yapma! Anne!
1: Anne!
2: Anne!
1: Anne!
2: Anne! Ne yaptın Pusat?
1: Çekil. Anne iyi misin? Anne cevap ver.
0: Aferin. İlk icraatını annene yaptın. Senden büyük baba

0: Otur, otur. Ayakta kalma.
1: Kuzey Irak çok güzel bir yer. Türk kahvesini güzel yaparlar orada, merak etme.
2: Daha Türkiye'ye yeni alışmıştım. Sizi yeni tanımaya başlamıştım.
1: Aklın başına geldi yani.
2: Ben burada daha faydalı olacağıma inanıyorum.
1: Kendini bana ispat edersin, sadece Türkiye'de kalmazsın. Washington'da da önemli görevlere gelmeni sağlarım.
2: Sizi dinliyorum.
1: Örgütle Türk Devleti müzakere sürecine girdi. Bizim aracılık etmemiz mümkün değil bu konjektürde. Senin aracı olmanı istiyorum.
2: Benim aracı olmamı istediğinize göre sürece dair planınız olmalı. Benden beklentiniz nedir?
1: Örgüt zaten benim güdümümdü. Türk Devleti'nin müzakereleri yürütmek üzere Polat Alemdar'ı görevlendirmesini sağlayacaksın.
2: İyi de ben Polat Alemdar'ın sizin düşmanınız olduğunu sanıyordum.
1: Polat Alemdar, Türk Devleti'nin en güvendiği, en çok itibar ettiği şahıs. Onu ancak görüşmeleri yoluyla yıpratabiliriz.
2: Bu talep örgütten gelse daha kolay olmaz mı?
1: Polat Alemdar akıllı bir düşman. Örgüt isterse arkasına benim olduğumu anlar.

0: Merak etmeyin efendim. Anneniz emin ellerde. Dur.
1: Çekil, içeri gireceğim.
0: Giremezsin.
2: Dur oğlum. Nereye gidiyorsun?
1: Sen karışma. Bu bizim aile meselemiz.
2: Başlayacağım şimdi ailenizden. Hüsnü.
3: Pusat. Annem içeride yatıyor. Sen hala saçmalamaya devam ediyorsun. Anneme bir şey olursa seni ömür boyu affetmem.
2: Hüsnü, çocuklardan bir ikisini getir. Selvi'nin yanından ayrılmasınlar.
0: Bağışlayın efendim.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
4: Abi sizi bekliyor.
5: Tamam.
4: Buyurun.
5: Buyurun.
2: Merhaba.
6: Buyurun. Size nasıl yardımcı olabilirim?
7: Malum, örgütle yapılan görüşmeleri örgüte aracılık eden devlet sızdırdı. Biz görüşmeleri askıya aldık. Fakat örgüt görüşmeye devam etmek için yoğun çaba gösteriyor.
6: Zaten örgütün başı elinizde. Devletin bu meseleye ilişkin çözüm stratejisini örgütün başına dayatmak mümkünken, örgütün diğer mensuplarıyla görüşmek sıkıntılı.
7: Örgütün başı da kendince öyle taktik geliştiriyor.
6: Ben örgütün başını yakalamışım, hücreye tıkmışım. Gerekirse gırtlağına basıp dediğimi yaptırtmam lazım.
7: Örgütün başını teslim edenlerle öyle anlaşılmadı.
6: Anlaşmayı yapanlar tarih oldu. Dolayısıyla anlaşmanın şartları değişti. Eskiden anlaşma şartlarını onlar yazıp önümüze koyarlardı. Artık biz yazıp onların önüne koyuyoruz.
7: Bunun için süreye ihtiyacımız var. Size de bunun için geldim. Örgütle görüşmeleri sizin sürdürmenizi istiyoruz.
6: Siz mi istiyorsunuz? Örgüt mü istiyor? Örgütün arkasındaki İsrail mi, Amerika mı istiyor?
7: Hepsi değişik nedenlerle sizi istiyor. Ancak bunların dayatmalarından ziyade biz istiyoruz. Çünkü siz görüşmeleri yeniden başlatırsanız örgüt eylemsizlik sürecine girer. Bugün yaşanan menfur olayı biliyorsunuz. En azından bir süre için böyle saldırılarda masum vatandaşlarımızın ölmesinin önüne geçebilirsiniz.
6: Bunlar çözüm değil. Bizim daha köklü çözümlere ihtiyacımız var. Olacak şey aynı. Görüşmeleri tekrar sızdırıp örgüte psikolojik üstünlük sağlamaya çalışacaklar.
7: Başka alternatifimiz yok.
6: Sizi anlıyorum. Sızmalar olduğunda devlet görüşmesi, Polat Alemdar kendi inisiyatifiyle görüştü diyerek devletin itibarını kurtaracağınızı zannediyorsunuz.
7: Sizin itibarınızın söz konusu olduğunu biliyoruz.
6: Benim itibar falan umurumda mı? Ben bu millet için itibarımı falan değil, canımı, sevdiklerimi ortaya koymuşum. Ama bu görüşmeleri benim devletten habersiz yaptığıma kimseyi inandıramazsınız. Siz inandırsanız bile devletin içindeki ajanları öyle olmadığına dair bilgi belge servis ederler.

0: Var mı ifadeni eklemek istediğim bir şey?
1: Pişmanım.
0: Pişmansan örgütle ilgili bildiklerini anlat, sana yardımcı olalım.
1: Sen beni yanlış anladın. Ben eylemi yapamadan yakalandığım için, örgütüme ve halkıma gerekli hizmeti yapamadığım için pişmanım.
0: Çık dışarı.
2: Savcı hanım, görevinizi aşıyorsunuz. İnsanları muhbirliğe zorluyorsunuz.
0: Görevimi senden öğrenecek değilim. Sen burada şüpheliyi savunmak için mi varsın, yoksa örgütün çıkarlarını savunmak için mi varsın? Cübbeni ona göre giy, öyle konuşalım avukat hanım.
2: Benimle böyle konuşamazsınız. Sizi şikayet edeceğim.
0: Git nereye biliyorsan oraya şikayet et.

0: Baba adı?
1: Dur Fatoş. Başlamadan sana zahmet bana bir su getirsene.
2: Savcı hanım, beni mutlaka tutuklamaya sevk etmeniz lazım.
1: Deşifre olman çok muhtemel. İçeride deşifre olursan örgüt seni infaz eder.
2: Çok önemli bir noktaya geldim. En yukarıya ulaşmak üzereyim. Şimdi vazgeçemem.
3: Savcı hanım, ben yokken ifade alamazsınız.
0: Buyurun.
1: Sen yokken su bile içemiyoruz. İfade almak ne haddimize?
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Çanta hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
0: Baloncuk Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bakın.
7: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
6: Tam da leslik.
8: Sevince. Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Arabanı arabam nokta koma. Değerinde trimsat.
11: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
12: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
13: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
12: Sinan Engin.
14: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
12: Ahmet Çakar.
15: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
12: Evet. Abdülkerim Durmaz.
15: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
12: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: İkisi birlikte çok iyi.
18: Tıpkı bizim gibi.
19: Pepsi ile hepsi güzel.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Volcano. Her katı katı, bambaşka tadı. Her katı katı, Volcano.
8: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
18: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
8: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano.

0: en iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
1: Hepimizi bir araya getiren sıcak bir sofradır. Her biri özenle seçilmiş gurme lezzetleriyle üstat ürünleri sofralara tat katar. Üstat, sadece A101'lerde.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
1: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
0: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıklı gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Akmobil'in yenilikçi teknolojileriyle
1: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
7: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
8: Çok önemli bir noktaya geldim. En yukarıya ulaşmak üzereyim. Şimdi vazgeçemem.
9: Savcı hanım, ben yokken ifade alamazsınız.
10: Buyurun.
11: Sen yokken su bile içemiyoruz. İfade almak ne haddimize?

0: Ne oldu Abdüley? Neymiş acele konuşmamız gereken?
1: Abi, Polat abiye sorarsın, biz de öğreniriz.
2: Memati, neredesin?
0: Usta, bu sat geri zekalısı bana artistlik yaparken yanlışlıkla nesini vurdu. Onunla uğraşıyordum.
2: Ne? Durumu nasıl?
0: Hayati yarası yok usta, atlatır.
2: Memati, devlet örgütle bizim görüşmemizi istiyor.
1: Abi, onun için mi gelmişler?
0: Görüşelim usta. Baktık dediğimizi yapmayacaklar, orada sıkar bitiririz.
1: Bu işten zararlı biz çıkarız.
0: Biz niye zararlı çıkalım Abdüley?
1: Abi, birincisi örgüt görüşmek, anlaşmak derdinde değil, muhatap derdinde. Bizi niye istiyorlar? Yıpranmamış bir biz kaldığımız için.
2: Haklısın. Onların bir planı olduğu kesin. Mesele biz ne yapacağız? Biz de kendi planımızı mı yapacağız, yoksa dayatmalara boyun mu eğeceğiz?
0: Usta, bugüne kadar sana kim ne dayatabilmiş? Sen gene yapmışsın planını. Benim kafam rahat.
2: Abdüley, karayı ara bakalım. Onda ne var?

0: Berbatan arkadaşın yakalanması kötü oldu.
1: Neyse ki diğer ekibin başında bizzat ben vardım. Eylemimizi gerçekleştirebildik. Ben artık Kuzey Irak'a dönebilir miyim başkanım?
0: Henüz değil. Görüşmelerde istediğimizi elde edebilmek için yeni eylemler yapmaya ihtiyacımız var.
1: Emrettiğiniz gibi metropolde iki hücrem daha var. Her an görev hazır bekliyorlar.
0: Polat Alemdar'dan haber var mı?
2: Yok başkanım.
0: Anlaşılan bu gece bir eylem daha yapacağız.
3: Para, seni son kez uyarıyorum. Ben sana örgütle ilgili kendi başına planlar yapman için müsaade etmedim. Gerektiği yerde gırtlaklarına çökesin diye müsaade ettim.
4: Ama şimdi karşında toy bir tetikçi yok. Ben yıllardır bu mücadelenin içindeyim. Benim de örgüte dair önemli planlarım var. Örgütün en önemli adamlarından biri bana çalışıyor.
3: Örgüt her gün bir yerde eylem yapmaya başladı. Sen hala benim adamım diye tutturuyorsun.
4: Yıllardır öldürmediğim adam kalmadı. Örgütü kontrolümüz altına almazsak bu eylemler hep devam edecek.
3: Örgüt başka devletlerin kontrolü altında. Senin kontrol altına alabilmen için önce o devletlerle bağını kesmen lazım.
4: O kadarı beni aşar. Onu da sana bıraktım. Benim derdim Zaza'yı İzzet'in yerine getirmek. Örgütün içindeki para akışını kontrol altına almak.
3: Örgüt müzakereleri devlet adına benim yürütmemi istiyor.
4: Normal. Büyük oynuyorsun. Adamlar da sana büyük tezgah kuruyorlar.
3: Adamına söyle, eylemleri durdurmaya çalışsın. Elimi güçlendirmek için.
4: Polat Alemdar, adamı yeni bağlamışım. Herif havadan nem kapıyor. Denerim ama çok zor. Müzakereleri kabul ettiğini söylersen eylemsizlik sürecine girerler.

0: Atabey. Nereye götürürsün beni? Merak ettim.
1: İstanbul'un son bir kez her tarafını gör istedim.
0: Hayırdır? Doğuda bir işe mi gireceğiz tekrar?
1: Yok. Bak şu aşağıya. Mezarlığı gördün mü?
0: Mete Bey, o kadar beraber iş yaptık. Benden nasıl şüphelenirsin? Ayıp olayım.
1: Senle o kadar iş yaptığımız için ben senin ciğerini biliyorum.
2: Haşim Ağa, Mete öyle ya da böyle bir ömür cezaevinde yatacak. Sen kendini kurtarmaya bak.
0: Müdürüm, devletin bana garanti verirse ben devlet ne diyse yaparım. Canımı bağışla, malım mülküm senin olsun.
1: Onlar zaten benim, zaten benim.

0: Bugün eylem hazırlığında yakalanan örgütün üyelerini getirdiler. İçlerinden biri istihbaratçı. Eylemin yapılmasını engellemek için Tim'le birlikte kendini de yakalatmış.
1: Tutuklandı değil mi?
0: Tutuklandı, merak etme.
1: Benim o adamla görüşmem lazım.
0: Adam cezaevinde. Açığa çıkarmadan nasıl görüşeceksin?
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
4: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 4 Ağustos Salı. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Türkiye yeni haftaya yoğun bir gündemle başladı. PKK'nın tasfiyesini içeren yasa teklifini dün kendi milletvekillerinin imzasını açan AK Parti yönetimi muhalefette görüşmeler de yaptı. Yasa teklifinin adı Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. Teklifin kısa sürede TBMM'ye sunulması planlanırken bugün gözler Beştepe'deydi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi kritik yaş toplantısına ev sahipliği yaptı.
1: Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin

0: Gazi Meclisimizin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz.
1: Bir yanda terörsüz Türkiye süreci,
2: bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.
1: Bir yanda Yüksek Askeri Şura toplantısı. Başkent yeni haftaya yoğun bir gündemle başlamıştı. Haftanın ikinci gününde de mesai aynı hızla devam etti.
2: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde huzurlarınızdayız.
1: Terör örgütü PKK'nın tasfiyesini içeren yasa teklifini dün kendi milletvekillerinin imzasını açan AK Parti yönetimi muhalefetle de görüşmeler yaptı. Yasa teklifinin adı milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi oldu. Teklifin kısa sürede Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması ve hızla Adalet Komisyonu'nun gündemine alınması planlanırken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de kritik yaş toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer aldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltilirken 69 albay ve general amiralliğe terfi etti. Hava Kuvvetleri Komutanlığı görevine ise Orgeneral Rafet Dalkıran atandı.
0: Sabırla hareket edecek, tarihlere gelmeden inşallah süreci menziline ulaştıracağız.
1: Ve terörsüz Türkiye hedefi.
3: Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
4: Terörün bitmesi ve üniter devlet yapısı bizim kırmızı çizgimizdir.
1: Teklif bugün saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması için Grup Yönetim Kurulu salonundaydı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve kurmayları imzalarını attı. Süreçte önce silahlar susacak, sonra hukuk işleyecek yaklaşımı esas alınıyor. Kanun teklifinde genel af niteliğinde bir düzenleme yok. DEM Parti MYK'da bugün çerçeve yasa gündemiyle olağanüstü toplandı.
5: CHP yeni parti çekişmesinde gözler bugün gerçekleştirilen kritik grup toplantılarındaydı. Özel'in partisi İlk grup toplantısını yaptı, ardından aynı kürsüye bu kez Kemal Kılıçdaroğlu geçti. Böylece butlan kararının ardından CHP'de ilk grup toplantısını yapmış oldu Kılıçdaroğlu. Özel, CHP'lileri yeni partiye çağırırken aynı kürsüden kısa bir süre sonra Kılıçdaroğlu'ndan gitmeyin, arınmışları seçin çağrısı geldi.
6: Bu parti elbette gözyaşlarıyla ayrıldığımız Cumhuriyet Halk Partililerin yeni partisidir.
1: Biri eski ama aslında yeni.
7: Parti halkın partisidir. Biz CHP'yiz.
1: Bir diğeri de eski ama şimdinin CHP'si. Yani işler iyice birbirine girdi.
6: Bizler hiç yenilmeyen, yenilgiyi bilmeyen, kazanan, kazanmaya söz veren, iktidara yürüyen kadrolarız.
7: Aylak bizim için vazgeçilmezdir. Aylakçı zeminde siyaset yapmazsanız cebinizi doldurmakta meşgul olursunuz.
1: Bir kürsü iki CHP, birinin adı artık yeni.
6: Yeni partimizi milletin talimatıyla, milletin vekilleriyle kurduk.
7: Bir dertleri olduğu zaman mutlaka CHP'yi ararlar.
1: CHP yeni parti çekişmesinde gözler bugün gerçekleştirilen kritik grup toplantılarındaydı. Özel'in partisi ilk grup toplantısını yaptı.
6: Eski nesil siyaset anlayışı sona erecek.
1: Herkesi yeni partiye çağırdı.
6: Zengin ve demokratik bir devleti kurma vaktidir. Gelin yeni partide buluşalım, yepyeni bir düzen kuralım.
1: Aynı kürsüde dakikalar sonra mutlak butlan kararıyla yine başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu vardı.
7: Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde İki kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz.
1: 2 yıl 9 ay sonra kürsüdeydi. O da gitmeyin, arınmışları seçin dedi.
7: Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz.
1: Kılıçdaroğlu'nun yolsuzluk vurgusu ön plana çıktı.
7: Devletin hazinesini soyanlarla, boşaltanlarla da mücadele edeceğiz.
1: Özel'in grubundan da yine iddialı açıklamalar geldi.
6: Genel başkanlığımda girdiğim seçimden iktidar olarak çıkmadıysa ertesi gün kurultayı topluyorum ve aday olmuyorum.

0: Ve belediyeler, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında olduğu 15 kişi gözaltına alındı. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu da tutuklanmıştı. Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.
1: Arınacağız, arınacağız. Kirlilikten arınacağız.
2: Bizde leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
3: Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma. Bunlar sadece yöneltilen suçlamaların birkaçı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek gözaltına alındı. Sadece o değil, belediye çalışanlarının da aralarında olduğu 15 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ve Etimesgut Belediyesi, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma suçlarından tutuklandı.
4: Etimesgut'ta senaryoyu biz yazacağız bundan sonra.
3: Beşikçioğlu'nun mali müşaviri Gültekin Bayındır'ı belediye başkan yardımcısı yaptığı ve aralarında 5,5 milyon liraya yakın para transferi gerçekleştirildiği ortaya çıktı.
5: Yaparız efendim, yaparız. Onu da yaparız.
3: Yolsuzluğun engelli ve bakıma muhtaç kişiler için malzeme alımına bile sıçradığı raporlarla belgelendi.
4: Bizim belediyemiz bir marka belediyeye dönüşecek.
3: Söz konusu malzemeler piyasanın 15 katı fiyatına alınmış gibi gösterildi. Teslim edilmeyen ürünlerle 800 bin liradan fazla kamu zararı oluşturulduğu Sayıştay ve bilirkişi raporlarına yansıdı. Erdal Beşikçioğlu belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırıldı.
4: Şu anda temiz bir siyasetçiyim ben.
3: Ve Beşikçioğlu'ndan hakkındaki ihbarlar üzerine kan, idrar ve saç örnekleri alınmıştı. Erdal Beşikçioğlu'nun esrar testi de pozitif çıktı. Ve İstinaf Mahkemesi'nin mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni bir kırılma daha yaşandı. Yönetim krizinin ardından Edirne'deki tüm belediye başkanları partiden ayrıldı. Kentte ilk kez hiç CHP'li başkan kalmadı. 3 başkan yeni partiye katıldı. 3'ü de yoluna bağımsız olarak devam etme kararı aldı.
0: Milyonlarca emeklinin beklediği fark ödeme tarihi açıklandı. Fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak.
6: Milyonlarca emekli bekliyordu. Beklenen fark ödeme tarihi açıklandı.
7: En düşük emekli aylıkları Temmuz ayı itibariyle 23.552 liraya yükseltilmişti. İşte 17 milyon emekli ise fark ödemelerinin yatacağı tarihi merak ediyordu.
6: Sosyal Güvenlik Kurumu ödeme tarihine ilişkin açıklama yaptı.
7: Buna göre milyonlarca emeklinin beklediği fark ödemeleri 7 Ağustos'ta hesaplara yatacak. Yatırılacak tutarlarsa kişinin aldığı maaşla yeni zamlı maaş arasındaki farka göre hesaplanacak.
6: Düzenleme yalnızca alt sınırdan maaş alanları kapsamıyor. Aylığı 20 bin lira ile 23.552 lira arasında kalan tüm SSK ve Bağkur emeklileri de bu fark ödemesinden yararlanacak.
0: Araç sahipleri dikkat, akaryakıtta tabela bu kez indirimle değişecek. Petrol fiyatlarının kısmen düşüş göstermesiyle birlikte motorine 6.37 lira indirim yapılması bekleniyor.
8: Akaryakıtta dev indirim yolda, tabelalar bir kez daha değişiyor. ABD-İran arasında devam eden gerilimde tansiyon düştü. ABD Başkanı Trump ateşkes görüşmelerine başlanacağını duyurdu. Açıklamayla petrol fiyatlarında düşüş yaşandı.
9: Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 6 lira 37 kuruş indirim bekleniyor.
8: Ama pompaya yansıyacak fiyatlar farklı. Shell Mobil sistemi nedeniyle pompaya 1 lira 5 kuruş olarak yansıyacak. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
0: İstanbul Beylikdüzü'nde havuza giren 5 yaşındaki Karan Aydınlısoy havalı tüfekle vurulmuştu. Minik Karan 16 günlük yaşam mücadelesini kazandı. Onu yaralayan 17 yaşındaki şüpheli ise tutuklandı.
10: Karan üşüdün mü? Üşüdün mü annem? Havuz kanlar içindeydi.
3: Havuzda yüzerken sırtına kurşun saplandı. Küçücük bedeni günlerce savaştı.
10: Senden bir kahramansın, biliyor musun?
3: Minik Karan yaşam mücadelesini kazandı.
11: Kim yüzebiliyor? Kim yüzebiliyor?
12: Soğuk mu? Alışacaksınız.
3: Aydınlı Soy ailesi davet üzerine arkadaşlarının müstakil evindeydi. 5 yaşındaki oğulları Karan da bahçedeki havuza girmişti.
13: 3 el silah sesi geldi. Çok şiddetli bir şekilde. Bir baktım Karan'ın arkasından kan fışkırıyor.
10: Havuz kanlar içindeydi.
3: Naz ve Cenk Aydınlı Soy korku ve panikle oğullarının yanına koştu.
10: Silahı kabul edemedim. Elimle o kanı temizlemeye çalışıyorum. Bir havlu aldım. Havluyla temizlerken orada kocaman bir delik olduğunu gördüm.
3: Minik Karan 16 gün boyunca yaşam savaşı verdi.
10: Keşke o an ben orada ona kalkan olsaydım da o kurşun bana geçmiş olsaydı.
3: Kurşun kemiğini parçalayıp akciğerine saplanmıştı. Ama o savaştı, hayata sıkı sıkı tutundu.
10: Nereden geldiği belli olmayan bir yerden bir kurşun geldi ve benim çocuğumun sırtına saplandı.
3: O kurşun Yavmilla'daki 17 yaşındaki şüphenin tüfeğinden çıkmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.
13: En ağır cezayı hem anne babasının hem de bu şahsın almasını istiyoruz.
0: Tatil için Kumburgaz'a giden aile kaldığı pansiyonda dehşeti yaşadı. 2 günlük pansiyon kiralayan aile gece saatlerinde komşu binadaki kişilerle yaşanan tartışmanın ardından saldırıya uğradıklarını iddia etti.
14: Kocaman taşlarla camı attılar.
3: Dinlenmek için gittiler, kabusu yaşadılar.
14: 2 gün kafamı dinleyeyim derken 3 gün yataktan çıkamadım.
3: Özlem Meral kız kardeşi ve 2 oğluyla Kumburgaz'a tatile gitti.
14: 2 gün kalacağımız için parasını da verdik. Gece saat 12'ye kadar hüldük, eğlendik, denizde güzel bir vakit geçirdik.
3: Fazla gürültü yaptıkları söylendi, tartışma çıktı.
15: Biz pansiyona geldik, yan taraf bizden rahatsız olduğu için bu kadar insan üstümüze geliyor.
16: Gelmiyor.
15: 10 bin liramızı da gasp ediyorlar.
3: Taşlı ve bıçaklı saldırıya uğradılar.
14: Çocuklarımı, kardeşimi içeriye aldım ve camları kapattım. Perdesini de kapattım ki hani içeride dışarı görünmesin diye. Bu sefer camları yumrukluyorlar. Bir tane çocuk elinde bıçak, siyah saplı bir bıçakla içeriye girmeye çalışıyor. Oğlumu istiyor dışarıya.
3: Kabusu yaşayan aile şikayetçi oldu.
14: Kocaman bir kaldırım taşı camıma şak diye. Yani o perde olmasaydı o kaldırım taşı bizim her yerimize gelebilirdi.
0: İstanbul'dan bir garip olay getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Genç bir kadın yolun ortasına öylece yattı. Yoldan geçmeye çalışan sürücü ne söylerse söylesin kalkmadı. O anlar bakın nasıl kayda alındı.
17: Orada kalksana geçeyim. Kalk geçeyim mi?
3: Yolun ortasına yattı, bana mısın demedi. Sürücü kornaya basıp kalkmasını söylese de kadın oralı olmadı.
18: Ne kafayı yemiş ya. Az önce arabanın üstündeydi, düştü sonra yere.
3: İstanbul'da gece saatlerinde kayda geçti bu ilginç görüntüler. Yolun ortasına uzanan kadın yatağına yatmış gibi telefonuyla ilgilenmeye başladı.
19: Kardeş, kornaya basmayla bir şey olmuyor, bak yatıyor yerde. Gideyim bakalım ne derdi varmış.
3: Sürücü uzun süre kornaya bastı, mahalle ayağa kalktı.
17: Ben seni ezdim mi?
19: Sen yolun ortasından git kardeşim.
17: Abla çıkar mısın geçeyim?
3: O kadın sürücü beni ezdi dedi. Dakikalarca kadının kalkmasını bekleyen 2 sürücü çareyi geri gitmekte buldu.
0: Mersin'de 4 kişilik bir ailenin bindiği motosiklete çarpan sürücü, kaputun üzerine fırlayan çocuğu indirip yerdeki yaralıların da üzerinden geçip kaçmıştı. Cani sürücü tutuklanırken taburcu edilen aile dehşet anlarını bakın nasıl anlattı.
20: Her şey bitti dedim ya, hayat bitti dedim. Çocuklarım gözümün önüne geldi.
3: Çarptı, düşürdü, yetmedi, üzerlerinden geçti. Ölümden dönen aile yaşadıkları dehşeti işte böyle anlattı.
20: Şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördük. Bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı.
6: Dehşet veren olay 5 gün önce Mersin'de kayda geçmişti. İkisi çocuk, 4 kişilik Aksaç ailesi motosikletle seyir halindeydi.
20: Bir araç geç kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Çocuklarım da, biz de, eşim de.
6: 3 kişi asfaltın üzerine düştü. Ailenin bir çocuğuysa aracın kaputunda kaldı. Sürücü araçtan inip çocuğu yere fırlattı. Ardından yaralıların üzerinden işte böyle geçti.
20: Şunun yerinde değildi. Daha sonra videoları izleyince daha çok psikolojim bozulmaya başladı.
6: Tedavileri tamamlanan aile taburcu oldu.
20: Çok şükür bu da bir mucize dedik abi.
6: Kaza sonrası psikolojileri olumsuz etkilendi.
20: Şu an psikolojikmen çok kötü durumdayız. Çünkü yaşadığımıza bile inanamıyoruz.
6: Onlara dehşeti yaşatan 20 yaşındaki cani sürücü tutuklandı.
20: Onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın.
0: Bursa'da 7 aylık hamile bir kadın eşinin şiddetinden kaçmak isterken balkondan düşerek hayatını kaybetmişti. O cani kocanın olay anında 3 yaşındaki kızlarını da balkondan sallandırdığı ortaya çıktı.
16: Peki, anam diye niye gelmiyorsun peki? Anam diye niye gelmiyorsun peki? Ben senin anan değil miyim peki? Niye gelmiyorsun?
21: Karşı komşu bize dedi ki, kadını attı.
22: 3 yaşındaki kızını balkondan sallandırdı, hamile eşini korkutup ölümüne sebep oldu. Cani koca ifadesinde kendi atladı dese de gerçek ortaya çıktı. 7 aylık hamile Sudan uyruklu Ekrem Hassan geçtiğimiz gece yarısı 4. kattaki evlerinin balkonundan yere düşerek hayatını kaybetmişti.
21: Karşı komşu bize dedi ki kadını attı.
22: Eşi Ferdi ise gözaltına alındı ama detaylar korkunçtu. Olay sırasında 3 yaşındaki kızını balkondan sallandırdığı ortaya çıktı.
21: Çocuğunu 4. kattan aşağı doğru sarkıttığını söyledi bize.
22: Şüpheli eş ifadesinde kendi atladı dese de gerçek kan dondurdu. Çiftin arasında tartışma çıkmış, büyük korku yaşayan kadın karşı binanın balkonuna atlayıp kurtulmak isterken can vermişti.
21: Seslere ben camdan çıktım. Burada zaten kalabalık toplanmıştı.
22: Hastanın daha önce de eşinden kaçarak konuk evine sığındığı ortaya çıktı.
16: Peki, anam diye niye gelmiyorsun peki? Anam diye niye gelmiyorsun peki? Ben senin anan değil miyim peki? Niye gelmiyorsun?
0: Antalya'ya tatile giden Fahriye Başlı tüplü dalış yaptığı sırada boğularak hayatını kaybetmişti. İşte o dalıştaki eğitmen cezaevinden çıktıktan sonra yetki belgesi iptal edilmesine rağmen işinin başına tekrar geçti.
23: Sualtı Sporları Federasyonu 2 yıldız dalış eğitmeniyim, sualtı rehberiyim, kaptanıyım ve profesyonel kaptanım.
6: Tüm maharetlerini saydı ama cinayet gibi ihmal yüzünden Fahriye Başlı'nın ölümüne engel olamadı. Üstelik o sözde dalış eğitmeni hala iş başında.
23: Dalış teknik bir iş, çok güzel bir aktivite, mutlaka da değerlendirelim.
6: Fahriye Başlı yüzme bilmediğini ve tecrübesi olmadığını söylemişti. Ancak dalışa ikna edildi. Çünkü bir eğitmenle dalış yapacakları için bir sorun olmayacağı düşünüldü. Ancak öyle olmadı. Herkes tekneye çıktığında Fahriye Başlı yoktu. Ailesi birçok kez yetkilileri uyardı fakat yetkililerin cevabı diğer teknededir, lavabodadır oldu. Yani Fahriye Başlı 20 dakika boyunca aranmadı.
23: Ben sizi sıkmadan bir briefing vereceğim.
6: Daha sonra Fahriye Başlı su altında hareketsiz bulundu. Sözde dalış eğitmeni ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. tutuklandı. Daha sonra tahliye edildi. Çok geçmeden sanal medya hesabındaki paylaşımlardan Sunay Y'nin dalışa devam ettiği ortaya çıktı. Üstelik yetki belgesi de iptal edilmişti. Sunay Y'nin briefing verdiği görüntüler delil olarak dosyaya girdi.
0: Ukrayna Rusya'ya İHA ile saldırdı. O İHA plajda güneşlenen insanların üzerine düştü. Savaşın acımasız yüzünü gösteren saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti.
6: Önce sesi duyuldu, ardından patlama oldu. Plaja düşen İHA 4 kişinin canını aldı. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş son bulmuyor. Bu sefer vurulan Rusya oldu. Ukrayna tarafından gönderilen İHA halk plajına düştü. Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki tatil kenti Gelencik'te halk plajdaydı. Şarapnel parçaları yağmur gibi kalabalığın üzerine yağdı. Plaj bir anda can pazarına döndü. O anlarda bir Rus da kayıttaydı. İHA'nın düşmanlarını saniye saniye kayda aldı. İHA güneşlenen Rusların üzerine düştü. Düştüğü gibi de alev topuna döndü. O saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi. Üstelik hayatını kaybedenlerden biri henüz çocuktu. Yaralanan 10 kişinin tedavisi sürüyor.
0: Kemal Sunal'ın Gülen Adam filmi gerçek oldu. Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya kendine has gülüşüyle Kemal Sunal'ı anımsatıyor. Herkes onu gülüşüyle tanıyor.
1: Gülme kardeşim.

0: Kemal Sunal'ın filmi gerçek oldu.
1: Böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şeyi kesinlikle bilerek yapmıyorum.
0: Ankara'da taksicilik yapan Adem Kaya kendine has gülüşüyle herkesin dikkatini çekiyor.
1: Doktora gittim, tedavi de gördüm. Hatta askerliğimi raporlu yaptım. Askerde sıkıntı yaşamamak için doğuştan sesli gülüyorum. Cenaze gibi ciddi yerlerde kontrol edemiyordum. Ama ondan sonra kendime biraz daha hakim olmaya başladım.
0: Kaya daha önce de katıldığı programlarda gülüşüyle dikkat çekmişti.
2: Çok gülmüştük, hala gülüyoruz. Abi o zamanlar saçım vardı, dişim vardı.
0: Şimdi müşterileri tarafından gülen adam olarak tanınıyor.
3: Gülen adam Adem Kaya yolcusunu aldı, devam edecek. Artık kaç saatte gideriz bilmiyorum.
4: Hayat bir gün, o da bugün. Henüz birkaç gün önce hayatını kaybeden MasterChef Türkiye birincisi Eren Kaşıkçı'nın şampiyonluk tablosu Hurdalık'ta bulundu. Görüntüyü paylaşan vatandaşın yaptığı yorum binlerce kez paylaşıldı.
5: İşte hayatınız bitince tabelalarınız, markalarınız bu şekilde aşağıya iniyor maalesef.
6: Sadece birkaç gün önce hayatını kaybetmişti ünlü şef Eren Kaşıkçı. MasterChef Türkiye şampiyonluk tablosu Hurdalık'ta bulundu.
5: Arkadaşlar, burası hurdacı. Hepimize ders olsun diye anlatıyorum. Tesadüfen gördüm.
6: O manzarayı tesadüfen hurdacının yanından geçen biri fark etti. Hemen kayda girdi. Acı gerçek oradaydı.
5: İşte hayatınız bitince tabelalarınız, markalarınız bu şekilde aşağıya iniyor maalesef.
6: Eren Kaşıkçı hayatına birçok başarı sığdırdı. Arkasındaysa küçük bir kız çocuğu bıraktı.
5: Dünya bir gün, o da bugün.
4: Ölümüyle aylardır konuşulan şarkıcı Güllü'nün iddianamesi tamamlanmıştı. İşte o iddianameye göre kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in işi çok zor. Gülter'in internet aramalarından telefon değişikliğine kadar her şey aleyhine. İşte detayları.
6: Annesinin ölümünde müebbet hapis cezası istenmişti. Güllü'nün kızı Tuğya Mülkem Gülter'in internet aramaları kan dondurdu.
7: Düşme anında acaba pencere, çünkü resimler de
8: çok üstüme gelmesiniz bu konuda, rica ediyorum.
6: Güllü'nün ölümüne ilişkin iddianamede kızı Tuğya'na ilişkin çarpıcı detaylar yer aldı. Annesinin en sevdiği şarkı Malkıtı'yı açıp odaya çektikten sonra camdan itmiş olabileceği bilirkişi raporuyla gözler önüne serildi. Annesine yönelik nefret sebepleri de iddianamedeydi.
9: Bir şey söyleyecek misiniz?
6: İyi bir çocukluk geçirmediği, annesinin kendisine şiddet uyguladığı, ilişkisini desteklemediği ve hamileliğinin bitiminde annesini suçladığı ortaya kondu. Temmuz'da ise eski sevgilisi Kervan Eminoğlu'na attığı "annem birazdan kendini atıyor" mesajı suça zihinsel hazırlık sürecini gözler önüne serdi.
10: Annenizi siz mi öldürdünüz?
6: Üstelik arkadaşı Nur Sultan Ulu'yu gerçekleri saklaması için tehdit etmiş, olaydan sonra telefonunu da değiştirmişti. Bir başka çarpıcı detaysa internetten yaptığı seri katil davaları araştırmalarıydı. Tuğya'nın telefonunda uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir, saçta metamfetamin çıkar mı şeklinde aramalar vardı. Sadece bu da değil. Tuğyan seri katil davası suçluyu bulma isimli bir kutu oyununu internet üzerinden incelemiş.
11: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
6: İddianamedeki tüm bu detaylar Tuğyan Ülkem Gülter'in aleyhine. Gözler şimdi mahkemenin vereceği kararda.
4: Maliyetler arttı. Şehirler arası yolculuklardaki ikramlar kaldırıldı. Durum öyle bir hal aldı ki yakın zamanda içecekler bile ücretli olabilir ve bir yenilik daha, otobüs seferlerinde ekspres sefer dönemi de başlıyor. Otobüsler ara duraklarda durmayacak. İşte tüm detaylar.
12: Gider kalemleri gittikçe çoğalıyor. Akaryakıt ücretleri, aracın masrafları, yol ücretleri, otogar ücretleri, bunlar da eklenildiği zaman aylık 200-300 bin lira ekstra bir gider oluyor.
6: Maliyetler arttı, ikramlar kaldırıldı. Şehirler arası yolculukta yeni dönem başladı.
13: Şehirler arası otobüs yolculuklarının vazgeçilmesi ikramlar. Artan maliyetler nedeniyle tarih oluyor. Bazı otobüs firmaları kek ve bisküvi dağıtımını kaldırırken içecekler bile yakın zamanda tıpkı uçaklardaki gibi ücretli bir hale geliyor.

0: edebilir.
1: Her sefer 7 bin lira aylık 60 bin liraya yakın ikram giderimiz oluyor. Az da olsa bir bize katkı olurdu ikramlar kalktığı zaman. Çünkü biz market değiliz.
2: Ve bir yenilik, otobüs seferlerinde ekspres sefer dönemi başlıyor.
3: Daha önce İstanbul-İzmir hattında uygulanan ekspres sefer modeli bu kez İstanbul-Ankara güzergahında uygulanacak. Söz konusu modelde otobüsler güzergah üzerindeki yolcu indirme ve bindirme noktalarında durmayacak. Bu sayede yolculuk süreleri kısalacak.
2: Ara duraklar atlanarak iki şehir arasında kesintisiz ulaşım sağlanacak.
3: Aynı hatta hem klasik hem de ekspres seferleri yapılacak. Ara duraklarda yolcu alan otobüslerin yanı sıra doğrudan ulaşım sağlayan seferlerin biletleri de satışa sunulacak.
2: Firmalar daha hızlı ulaşım sunarak yüksek hızlı tren karşısında yeniden avantaj elde etmeyi amaçlıyor. Yeni sistem ilk etapta belirli otobüs şirketleri tarafından uygulanacak.
4: Muğla'da yaşanan bir çöp ev kabusu gelecek şimdi ekranlarınıza. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen imamın kaldığı lojmandan pis kokular gelmeye başladı. Eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Evden tonlarca çöp çıktı.
2: Psikolojik sorunları vardı. Kayıplara karışmıştı. O imamın evinden tonlarca çöp çıktı. 11 yıllık imamlık yapan MÖ'nün iddialara göre psikolojik sorunları vardı. İstifa etti ve kayıplara karıştı. Kaldığı lojmandan kötü kokular gelmeye başladı. Komşular artık kokudan duramadı, ekipler eve geldi. Gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Ev ağzına kadar çöp doluydu. Saatlerce temizlik çalışması yapıldı, tonlarca çöp çıkarıldı.
4: Trafik sigortasına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Araç sahipleri değer kaybı için başvuru yapmayacak, olay yerini terk eden sürücülerden ödenen tazminat geri istenebilecek. İşte düzenlemenin diğer başlıkları.
5: Araç sahipleri dikkat. Trafik sigortasında yeni dönem başladı. Kurallar sil baştan değişti.
3: Trafik sigortasına ilişkin düzenlemeler 1 Ağustos itibariyle uygulanmaya başlandı. Hasar tespitinden eksper atamaya, değer kaybı tazminatından onarım süreçlerine kadar birçok uygulamada önemli değişiklikler yapıldı.
5: Trafik kazalarında hasar incelemesini yapacak eksperler otomatik belirlenecek. Akıllı eksper ataması uygulamasıyla hasar süreçlerinde şeffaf ve tarafsız bir işleyiş sağlanacak.
3: Hak sahibinin ayrıca değer kaybı başvurusu yapmasına gerek kalmayacak. Çünkü araçta oluşan maddi hasarı inceleyen eksper değer kaybını da hesaplayacak.
5: Ayrıca hasar gören orijinal parçanın tamir edilememesi ve orijinal yedek parçayla değiştirilememesi halinde araç sahibinin onayı alınarak eşdeğer parçalarla onarım yapılacak.
3: Düzenlemeler bunlarla da sınırlı değil. Trafik kazalarında olay yerini terk eden sürücüler yandı. Çünkü zorunlu durumlar dışında olay yerini terk edenlere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.
5: Gerekli belgelerin düzenlenememesi nedeniyle sigorta şirketi ödeme yapmak zorunda kalırsa olay yerini terk eden sigortalıdan yapılan ödeme geri alınacak.
4: Gece çamurlu veya tozlu bir halde park ettiğiniz aracınızı sabah uyandığınızda yıkanmış halde görseydiniz ne tepki verirdiniz? Bursa'da bir adam gördüğü pis araçları ücretsiz yıkayıp sahiplerine sürpriz yapıyor.
6: Hala daha yakamadık. Sizin aramanızı bu şekilde habersiz yıkasa ne yapardınız?
5: Sokak sokak geziyor, kirli araçları yıkıyor. Aracını temiz gören araç sahibi neye uğradığını şaşırıyor.
7: Sen bana sormadan benim arabamı niye yıkıyorsun? Hayırdır ya?
5: Bursa'da yaşıyor Tuğrul Deligöz. Her şey 2 yıl önce işte böyle başlamıştı.
6: Amca bana dedi ki aracımı yıkar mısınız dedi. Ben de yıkarız dedim. Sonra amca garip bir şekilde fazla bir mutlu oldu.
5: İşte o mutluluğundan keyif aldı. Ve daha sonra gördüğü tüm kirli araçları ücret almadan yıkadı.
6: Tam 10 tane habersiz araç yıkadık. Çok güzel geri dönüşler aldık.
5: Sokakları geziyor, sahibinin haberi bile olmadan pis araçları yıkıyor.
6: Şimdi güzel bir pis bir araba arıyoruz. Aslında var, traktör de yıkayabiliriz ha.
5: Sanal medyadaki ilgi arttıkça arttı ve iyilik akımı başladı.
6: İnsanların verdiği tepkilerden biraz korkuyoruz genelde. Bir şey derler mi, kızarlar mı? Ama hiç kötü bir şey olmadı şu an kadar.
4: Yaz sıcaklıklarıyla birlikte araçlardaki hararet de arttı. Ustalar araç soğutma sistemlerinin bakımına dikkat çekiyor. Hararetle başlayan arızanın sonu motor arızasına kadar gidebilir.
8: Gelen 10 araçtan 9'u hararet şikayetiyle

0: işletmemize başvuruyor.
1: Kavurucuya sıcakları ile birlikte araçlarda da hararetler arttı. Uzmanlar soğutma sistemlerine dikkat çekti.
0: Sıcak havalarda araçların hararet yapmasının en önemli sebeplerinden biri soğutma sistemindeki arızalar veya eksikliklerdir.
2: Araçtaki soğutma sistemini yaptırmak sadece 10 bin liraya mal oluyor. Ancak bu bakımı yaptırmayan sürücüye motorun sökülmesine kadar giden hasar durumlarında 200 bin liraya kadar fatura çıkıyor.
1: Ustalar uyarıyor. 10 bin lira vermekten kaçınıp 200 bin liranızdan olmayın.
2: Aracı hararet yaptığında ısrarla yola devam eden sürücüler aman dikkat. Yaptığınız inadın sonunda sanayide ustanın işte bu sözleri yankılanabilir.
3: Abinize yemek söyleyin, indirin oğlum motoru.
0: Eğer arabaya hararet yaptırırsa motor sökülmesine kadar gidebilir. Ortalama maliyet 100 ile 200 bin arası. Araca göre değişen bir rakam bu.
2: Peki uzun yolda aracı hararet yapan sürücü nasıl bir yol izlemeli?
3: İlk önce arabamızı hararet yaptırdıktan sonra sağa çekip beklemeli. Hemen istop etmesin. Biraz bekledikten sonra istop edecek ve kurtarıcı veya ustaya yönelecek.
4: Aydın Kuşadası'nda ev satın alan bir kadın hayatının şokunu yaşadı. Şehir eşkıyaları evine çöktü. O da yetmezmiş gibi kadına ve iki evladına saldırıp bıçakladı.
5: Polisi çağır, polisi. Anne tamam, anne geç. Geç.
1: Dişinden tırnağından artırıp aldığı evlerine şehir eşkıyaları çöktü. Anne ve iki çocuğuna saldırıp bıçakladı.
6: Annemi bıçakladı, beni bıçakladı, abimi bıçakladı.
1: İstanbul'da yaşayan Songül Erbek Kuşadası'ndaki iki evine kiracı yerleştirildiğini öğrendi.
7: 3 yıldan beri, 2023 yılından beri bize saldıran kişilere kira ödediklerini söyledi.
1: İki çocuğuyla birlikte Kuşadası'na giden Erbek hayatının şokunu yaşadı.
5: Polisi çağır. Polisi çağır, polisi. Anne tamam, anne geç.
7: Geç. Doğrudan oğlumun ensesinden tuttuk.
6: Yerlere yığıldık, tekmeledi, başıma darbe aldım.
1: Erbek ve iki evladına acımadan saldırdılar, bıçakladılar.
7: Elinde bıçak vardı. Bıçakla kızımı, oğlumu 50 defalarca babasıyla birlikte tekmeler, tokatlar.
1: Erbek'in oğlu Hasan Tezcan saldırıda ağır yaralandı. Olaydan sonra kaçan saldırganlarsa yakalandı. Remzi Dikici ve İlhan Dikici cezaevine gönderildi.
7: Oğlum yoğun bakımda, hayati durumu var. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.
4: İstanbul'da cani bir pazarcı armut seçmek isteyen kadının kafasına kalasla vurmuştu. Tutuklanan pazarcının farklı tezgahları da olduğu ortaya çıktı ve hepsi mühürlendi.
8: Doğru, bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım.
1: Armut seçerken dehşeti yaşamıştı. Pazarcının kalasla kafasına vurduğu kadına tam 10 dikiş atılmıştı.
9: Kan geliyor,
1: Tutuklanan cani pazarcının tüm tezgahları mühürlendi. Olay geçtiğimiz hafta Beyoğlu semt pazarında yaşandı. 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan annesine armut alacaktı, tezgaha yöneldi.
8: Çürük çarık şeyler vardı. Bakıyordum orada, adam dedi ne yapıyorsun? Olmuş armutlardan alacağım dedim. Alamazsın dedi.
1: Pazarcının gözü döndü, hakaretler savurmaya başladı. Kadının seçim yapmasına izin vermedi.
8: Senin dedi anneni bilmem ne yaparım dedi, alamazsın dedi.
1: Ve o bağırışlar yerini saldırıya bıraktı. Armut seçmek isteyen kadının kafasına kalasla vurdu.
8: Doğru, bir anda kafama vurdu. Kan revan içinde kaldım. Pazara gidemeyecek miyiz? Biz istediğimizi alamayacak mıyız?
1: Ve yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklanan saldırganın birden fazla pazar tezgahı olduğu ortaya çıktı. Tüm tezgahları mühürlendi.
4: Nevşehir'de dünya evine giren öğretmen çifte daha önce görülmemiş bir hediye verildi. Pişmanlık temalı sürprizde çifte hurda bir araç hediye edildi.
10: Bugün Onur arkadaşımızın düğünü var. Kendisi edebiyat öğretmeni. Mesleğine hitaben biz yazılar türettik. Mize amaçlı. Bunları hep buraya kaportaya işledik.
11: Daha önce böylesi görülmedi. Damada hurda araç hediye edildi.
12: Ben gelin arabasıyım. Bu kadar dikkat çekmedim kardeşim. Ya.
11: Öğretmen çift Onur Dağdibi ve Zehra Aydın dünya evine girdi. Damadın arkadaşları tarafından da ilginç bir sürpriz hazırlandı.
10: Evlilik yolunda başına gelebilecekleri mize amaçlı arabaya ve kaportaya işledik.
11: Hurda bir otomobili evlilik ve pişmanlık temalı pankartlarla süsledi. verdiler. Çekiciye yüklediler, düğün hediyesi yaptılar.
9: Çok teşekkür ederim sürprizinizin için. Bunu hiç beklemiyorduk. Çok teşekkür ederim.
13: Buraya beni
9: çok mutlu ettiniz. Ben hiç fark etmedim kimin buraya olduğunu. Hiç düşünmedim bile yani öyle.
13: Hayırlı olsun anahtarı.
11: Çift hediye karşısında şoke olurken unutulmaz bir an yaşandı.
4: Bursa'da trafik denetimine giren ehliyetsiz bir sürücü alkolmetreyi üflemedi. Zaman kazanmak için su içti ama yine de alkollü çıktı. Ehliyeti de yoktu ama aracın ruhsatında kendi fotoğrafı vardı. Bu nasıl mı oluyor? İşte yanıtı.
11: Alkol metreyi üflememek için polislere direndi. Çünkü hem ehliyetsizdi hem de alkollü. Ruhsattaki fotoğraf ekiplerin de kafasını karıştırdı. Fıkra gibi olayın adresi Bursa. Trafik ekiplerinin denetimine giren bu gencin ehliyeti yoktu. Alkol testi yapılacaktı.
14: Alkollü arabayla geldin işte. Ben durduğuna
11: kadar. Promilin yüksek çıkacağını biliyordu. Üflemedi. Su içmek için izin istedi. Amacı oyalanmaktı. 1.5 promil alkollü çıktı. Ehliyeti yoktu. Ama araç ruhsatında fotoğrafı vardı. Çünkü fotoğraf ikizine aitti. Alkollü sürücü ekiplerin de kafasını karıştırdı.
14: Benim ehliyetim içeride değil mi?
15: Değil abi.
14: İkizim mi var?
15: Benim ikizim var. Benim resmi ikizim var abi.
11: Ruhsat sahibi ikizinin alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulmuştu. Sürücüye 65 bin lira ceza uygulandı.
4: Aksaray'da yaşayan 7 çocuk babası Gaffar Okan, biriktirdiği altınları neredeyse dolandırıcılara kaptıracaktı. O dolandırıcılığa gerçek bir polis engel oldu.
16: Biz emniyetten arıyoruz. Sizin evinizi arama yapacağız. Paranız, altınınız ve ziynet eşyanız var mı diye kelime konuştular.
11: İnek alacağı parayı az kalsın dolandırıcılara kaptıracaktı. Son anda polislerin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.
16: Ben de onlara inandım.
11: Dolandırıcıların yalanı yine aynıydı. Telefonu eşiyle kahvaltı yaptığı sırada çaldı. Gaffar Okan hemen altınlarını alıp kuyumcunun yolunu tuttu.
16: 5 tane altınımı 3 çeyrek altta bozdurdum.
11: Elindeki paraları dolandırıcılara teslim etmek üzere kuyumcudan çıktı ama neyse ki gerçek bir polis Okan'ı fark etti.
16: Ben taraftan çıktım, gidiyordum. Polis arkadaş beni takip etmiş beni ve geldi benim paramı kurtardı. İnanın parasını kurtardım. Serdar abiden Allah razı olsun. Sabah akşam çalıştığım paralarım gidiyordu.
11: Gaffar Okan biriktirdiği altınlarla inek alacaktı. İnek parasını polisler kurtardı. Polisle Gaffar Okan arasındaki vedalaşma cümlesi ise yüzlerde tebessüm yarattı.
17: Gerçek bir polis bu, tamam mı?
16: Tamam, seni vururum Serdar abi. Hayır, seni
17: vururum. Tamam, bizi bul. Biz sana yardımcı oluruz.
4: İstanbul'da eski kız arkadaşını yeni sevgilisiyle gören bir genç dehşet saçtı. 18 yaşındaki eski sevgili önce ikiliyi motosikletiyle ezmeye çalıştı. Sonra 16 yaşındaki kızın yeni sevgilisini bıçakladı. Saldırgan kendini de zarar verdi.
18: Çelikle de bıçaklama.
1: Önce motosikletle ezmeye çalıştı, sonra bıçakladı. Eski kız arkadaşının sevgilisine dehşeti yaşattı.
18: Çocuğu bıçakladılar.
19: Nasıl?
18: Ya evet abi.
19: Araba vurmadık ona.
18: Yok, bıçakladılar.
1: Olayın adresi İstanbul Kağıthane. 16 yaşındaki genç kız ve 18 yaşındaki sevgilisi Serkan E. yolda yürüyordu. Kızın 18 yaşındaki eski sevgilisi Buğra E. motosikletle gezerken ikiliyi görünce kıskançlık krizine girdi. Üzerlerine motosikletini sürdü ama ıskaladı. İşte bu kaldırıma çarparak durabildi. Daha sonra yerden kalkan saldırgan bıçağına sarıldı ama kendini de elinden yaraladı. Ardından Serkan E'yi bacağından bıçakladı.
18: Evet kardeşim, bıçakladılar.
1: Ekipler bölgedeydi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Eski kız arkadaşının yeni sevgilisini bıçaklayan Buğra E. tedavisinin ardından adliyeye sevk edildi. Daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Kayseri'de asker eğlencesinde çıkan kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden bıçaklandı. Şüpheli olay sonrası kaçtı ancak daha sonra karakola giderek teslim oldu. Polise mukavemet gösteren ve kaçmaya çalışan iki kişi de kovalamaca sonucu yakalandı.

0: şimdi ya?
1: Ya bir şey yapmadıysan.
0: Tren mi? Yürü yürü. Bak.
2: Asker eğlencesinde kavga çıktı. 16 yaşındaki çocuk yüzünden bıçaklandı. Olay yerinden kaçan şüpheli sonradan karakola teslim oldu. İddiaya göre 16 yaşındaki A ile AY arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. AY bıçakla AÖ'yü yüzünden yaraladı. Ekipler hemen olay yerine geldi. Yaralı çocuğa ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
3: Geç.
2: Kavganın ardından bıçağı bırakarak kaçan AY için polis ekipleri harekete geçti. Bir süre sonra karakola giden AY teslim oldu. Şüphelinin de kavgada bacağından bıçakla yaralandığı ortaya çıktı. Polis ekiplerine mukavemet gösteren 4 kişi ise gözaltına alındı.
4: İstanbul'da kavurucu sıcaklar kapıda, yarından itibaren sıcaklıklar artacak. Cuma gününe kadar termometreler 35 dereceyi gösterecek. Peki bu sıcaklarda nelere dikkat etmeli? İşte detayları.
5: İstanbul'un en sıcak günü geliyor desek.
6: Daha sıcak olmasın bence.
5: Siz de şemsiyenizle çıkmışsınız. Evet.
7: Çıktım çünkü çok sıcak.
8: Çok sıcak, 34 derece diyor ama fazla galiba.
5: Megakent çarşamba, perşembe ve cuma günü yılın en sıcak günlerini yaşayacak. İşte o sıcaklardan korunmak isteyenlerse şemsiyelerini şimdiden çıkardı.
9: İleri yaştaki kimseler, çocuklar, bebekler bundan daha fazla etkileniyor.
10: Poyraz'ın etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbulluları kavurucu sıcaklar bekliyor. Termometreler 35 dereceyi görecek.
11: Sıcak yani ama...
5: Şapkalar takılmış.
11: Evet.
5: Kavurucu sıcaklar şimdiden etkisini göstermeye başladı. Öyle ki mega kentte kediler bile gölge arıyor ve o gölgede yatıyor.
7: Çok önlem alıyorum.
6: Falan güneş koruyucusu falanla çıkıyoruz artık. Evde klimalar açık.
9: Sıcaktan, güneşten, güneşe direkt olarak öğle saatlerinde özellikle maruz kalmaktan kendimizi korumalıyız. Sıvı kaybına ve mineral kaybına çok dikkat etmeliler.
5: Aşırı sıcaklarda su tüketimi de oldukça önemli. Peki uzmanlar güneşten korunmak için başka neler öneriyor?
9: Kızartma türü yiyeceklerden, sindir müzo olan gıdalardan uzak kalmaya dikkat etmeli.
4: Efendim şimdi kısa bir araya ihtiyacımız var. Aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
14: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
15: Uyandıralım! Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
14: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.

0: 101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Papya 3 katlı tuvalet kağıdı 119 lira.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
2: Sana alkış yok, önce finger snap.

Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir Bravo'yu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
2: Budur. Gelmiş geçmişin yedi şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
6: Sarı kola!
7: Fanta sarı kola canım o.
5: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Getir Yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma.
11: Servis geldi. Çanta hazır mı?
12: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
13: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
14: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
13: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol...

0: parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
4: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pots'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil, dondurma.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. İstanbul'da iki grup arasında sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti. Barışmak için çağrılan 19 yaşındaki genç kalbinden bıçaklandı, hayatını kaybetti.
5: Barışacaklarmış, çağırdılar, buraya gel demişler. O da gitmiş sözde konuşmaya.
6: Benim oğlum hemen oldu yani. Hastaneye gitti, hiçbir şey yok. Hemen oldu.
7: Sanal medyada başlayan tartışma kanlı bitti.
5: Hiç konuşmadılar, hiç yapmadılar, direkt çocuğu saldırdılar.
7: İki grup arasında sanal medyada tartışma çıktı. İddiaya göre taraflardan biri diğerini barışmak için parka çağırdı.
5: Çocukla tartışmışlar ilk önce internetten dolayı.
7: Yüz yüze karşılaşan taraflar yeniden tartıştı. Bıçaklı kavgaya dönen tartışmada 19 yaşındaki Ali Anzoy'la Ali Hilal bıçaklandı.
5: Babasında 10 dakika sonra haber oldu. Gitti, çocuğu yerde buldu zaten.
7: 19 yaşındaki Ali Anzu hayatını kaybetti. Arkadaşı ise yaşam mücadelesi veriyor. Polis şimdi şüphelilerin peşinde.
4: Bartın'da polisten kaçan sürücü vali yardımcısına çarpmıştı. O sürücü cezasız kalmadı.
8: Polisten kaçıyordu, vali yardımcısına çarpınca olanlar oldu. Rekor ceza yazıldı. Motosiklet sürücüsü AÇ polis denetimini gördü. Dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Kaldırımdan ilerliyordu. Yürüyen Bartın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Gürel kolundan yaralandı. Sürücü ise kısa sürede yakalandı. Çeşitli suçlardan 288.965 lira ceza yazıldı.
4: Efendim, bu haberimizi, ana haberi bu akşamlık noktaladık. Yarın saatler 18.30'u gösterdiğinde bu ekranlarda buluşabilmek dileğiyle ben yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
9: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
10: Nasıl mı?
11: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
9: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın,

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özellikler var. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. 5 gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: Bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Niye olacak? Neden yaptın? Neden yaptın?
0: Anne. Anne.
4: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yükseğe.
0: Merhaba.
1: Daha yükseğe. Daha evet. Yükseğe.
2: Tamam, herkes sınıflarına
0: tamam.
2: Dönsün hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.

0: kesinlikle farklı olmuş.
1: Beğenmedin
0: mi? Yo, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Trace?
1: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
1: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
2: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
2: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
1: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
3: Evet, güzel. Hadi çabuk. Çok az. Evet. Çocuklar artık ben sana yoldayım. Hadi kalkalım. Hadi.
4: Hadi şuraya koyar mısın?
3: Devam edelim.
4: Tamam, acele et hadi.
3: Şimdi bunları taşıyacağım. Evet. Tamam, bunlar da çok.
0: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
1: Marcus, lütfen bizi yalnız bırak.
5: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Jen'inden bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Marcus,
5: bir şey.
0: Marcus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
5: Düşmanınız olan ben değilim.

0: bulmuşsunuz.
1: Natalie Vendropior'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür
2: ederim. Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostluk da böyle. Aralarına karışmaya çalışıyoruz.
4: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
5: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam işte
6: gördün
5: o.
6: Gördün mü?
5: Bak bir gökkuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin. Hey Trish, bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
3: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
5: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
7: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
3: Hadi.
5: Aa, bilmiyor
3: gidelim
5: musun?
3: Trish, hadi.
5: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
7: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
5: Evet.
3: Jenny'nin konseyden sıkı yönetimi ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
8: Evet, bugün gerçekten

0: Evet, buna bayıldım.
1: Kesinlikle denemelisin, evet.
0: Bunun tadı da çok iyi.
2: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
0: Sen neredeydin?
2: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
0: Ama değil, değil.
3: Cenin'i öldürmemiz gerekiyor.
0: Aa, evet. Bence
2: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
0: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
4: Tris, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
3: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
4: Tris, insanları öldürüp duramazsın.
5: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgeliğe gidip Cenin'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın değil mi?
6: Sen çok iyi olur. Geçenlerde düşüp bacağını kırmışsın.
3: Ne?
5: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.
7: Hayır! Bırak bana!
8: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz?
7: Hadi.
8: Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
7: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
8: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
5: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
8: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
3: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
8: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
9: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama bir gün ortaya çıkacak ve Jenny'nin sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
2: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
8: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
2: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
8: Bir.
3: Bir ne?
8: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Tris. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin. Ama seni tüketmesine izin veriyoruz. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.
0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
3: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi.
4: Dost biri.
3: Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
1: Hadi ama Joanna'm. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
1: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
5: Dostluk üyeleri hızlı zorunlu olun. Test için kubbeye
3: hadi,
5: toplansın.
3: Hadi.
5: Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
6: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
7: Çocuklara.
8: Ne oluyor?
9: Hadi

0: Hadi.
1: Yürü.
2: Hey, yürü.
3: Biz bir şey yapamayız. Hey,
2: tamam, sakin ol.
0: Hadi. Babacığım, neler sakin oluyor böyle?
3: Ya baksana.
1: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
4: Bir şey söyleyeyim Şahan. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.

0: silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
5: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
1: Birini buldum.
6: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
1: Herkes bu tarafa. Şuradalar.
7: Affedilme talep
1: hemen
7: ediyorum.
1: Yere, hemen
7: sen
1: yere.
7: Fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
5: Tutuklayın şunu.
3: Oo.
8: Gidelim.
3: Tamam. Pekala, tamam, tamam.
9: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Devam edin!

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Kaylan.
0: Siz devam edin.
2: Hadi.
0: Koru beni.

nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.

0: topluluksuzlar.
1: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
0: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
1: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.

0: Öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir. Hayır işi demek de. Evet, İkisi evet. de aynı aslında.
1: Tamam, tamam.
2: Yeter artık.
3: Herkes
2: yeter.
3: Sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
1: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
4: Hayır.
2: Kerem!
0: Yardım etmeye çalışıyorum.
2: Etme.
1: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
3: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?
1: Aaa.

Ah!

0: Tobias Eaton.
1: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
1: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
2: Gerçekten mi?
1: Biz de seni arıyorduk.
3: Duydun değil mi? Vor, neden söz ediyor bu adam? Vor.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim, yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: Thor. Thor. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muymuş?
3: İlerle. Hadi.
1: İş halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana.
0: Çakılıksız burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.
1: Hadi şunları da dolduralım.
2: Tobias.
0: Anne. Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'ni öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triz, ona güvenemeyiz.
0: For belki
1: bildiğim... Seninle aynı taraftayız Triz. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'ne karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak? Jenny'ni öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
0: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
2: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
0: Var, belki bu sayede...
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
2: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: Sana ondan söz etmem gerekirdi. Başka sır yok. Tamam mı?
1: Affedersin. Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz. Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
2: Onu tanımıyorsun bile.
1: Öyle olmasını isterdin değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
2: Korkmuyorum.

0: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcülsün. Buna inanmıyor musun? Ona sor.
1: İyi misin?
2: Evet.
1: Emin misin?
2: Evet.

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız, sonra bilgeliğe saldırıp cenini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben, bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: sorduk onları.
1: Evet. For!
0: Hey!
1: For!
2: For?
1: İşte orada.
3: Nasılsın For?
2: Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uraya?
2: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Christina! Seni görmek çok güzel.
4: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
4: Hiç mi?
1: Hiç.
4: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
5: Merhaba.
1: Merhaba.
5: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
5: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
5: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
5: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
5: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın.
6: Pekala.
0: Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun durun durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
1: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz? Hı.
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istememi mi istiyorsunuz?
1: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
1: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
0: Kaçmak sahtekarlık
1: değil. Tam olarak dürüstlük de değildir.
0: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
1: Bizde de kullanın o halde.
2: For.
1: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sağlık dostlar edinirsiniz.
0: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
1: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
0: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbayı hasret ettin. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cininin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim, yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin organize etti.
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Seyit'in bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Chris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?

0: çünkü ben bir uyumsuzum.
1: Aman Tanrım. Bu nasıl olur?
2: Nasıl olur?
0: Onca zamandır gerçekten aramızda mıymış?
1: Doğru mu?
3: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
0: Verdim. İkisine de.
3: Kime?
0: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
1: Çok zor. Gerçekten.
0: Ve ben...
3: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
0: Arkadaşım. Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben... Ben önce davrandım.
3: Adı neydi?
0: Söyleyemem.
3: Adı neydi?
0: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Niye? Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar. Kendimi affedemiyorum.
3: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
4: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
1: Tris. Tris. Özür dilerim. Ben...
0: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
1: Ben...
2: Git. Git.
5: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
6: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
7: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Simülasyondan geçecek.
5: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
6: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
7: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde

0: içinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
0: Zemin katta.

0: Anne. Anne. Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var. Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
0: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
0: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.

0: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Cenin herkesi test etmemizi söyledi.
1: Uyumsuz. %100.
0: Vay canına.
2: Ne oldu?
0: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
2: Saçmalama.
1: Uyumsuz. %100.
0: Kızı araca bindir. Ben de Jenny'ne haber vereyim.
2: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Tereyağı.
1: Silahlarınızı indirin. Kımıldamayın.
0: Sana söylüyorum.
1: Kımıldama.
0: Hadi.
2: Merhaba. Teşekkür ederim.
3: Silahın olduğu için şanslısın Ford. Silahsız bir şey yapamadığını ikimiz de biliyoruz.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir denek. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen? Ya sen?

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
3: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bankası.
1: İş Bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
2: Ben mi?
1: Evet.
2: Ne sunacaktım?
1: Sence?
2: İşçe paracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
1: Ve?
2: Ben isterim, iş cebim yapar.
1: Teşekkürler, iyi olsun.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Ay. Kim tutar seni?
1: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
2: Festçiler geldi.
3: Bu cappuccino, latte. Bu cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte, cappuccino.
2: Lezzeti de.
3: Ha?
4: Bravo, bravo.
2: Italiano.
3: Festi.
4: Enfesti. Opette lezzetlerin
5: enfesti, festi. 1-7 Ağustos arasında BİM'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira. BİM, BİM, BİM, kalbimle
6: benim BİM, BİM. Ha! Maydanoz.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
3: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Ben Deniz H5, işim gücüm H5. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Hiç durmak bilmiyorlar. Hiç.
6: Yine ne söyleniyorsun H5?
5: Devrelerim şişti. H5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
6: Şarj olmaya mı?
5: Şarj olmaya. H5'i
7: durdurabilirsem. Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü saç telini sarar ve %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi. L'Oréal Paris Elsev'den. Çünkü biz buna değeriz.
8: Budur. Gelmiş geçmişin yıkılmış şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
9: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
9: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
7: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trink sat.
3: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
4: Bingo Jetrel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetrel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetrel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetrel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
5: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
9: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmeler. Vefanın tadı hala aynı.
10: Sen seversin diye aldım.
9: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
11: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Bu şeyler neden çıkmıyor?
14: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnu...

0: onunla oynama.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
2: Evet, ona katılıyorum.
3: Neden böyle oldu?
4: Evet, fark ettim.
3: Bu işin içinde başka bir şey
4: var. Ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
2: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
0: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
6: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eric'i duydun.
6: Tekrar.
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
6: İkinci bir emre kadar sokağa
5: tek seçeneğimiz bu.
7: Tris Pryor.
8: Elbette. Ondan başkası olamazdı. Hala ortalıklarda yok mu?
9: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
8: Adın Peter'dı, öyle değil mi?
10: Evet. Ve Jenny'nin seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
5: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
7: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
5: Ama yok işte.
7: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
5: Öyle olsan iyi olur.
8: Söyle. Neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
10: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
8: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
10: Harika. Ne zaman başlıyorum?
8: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
10: Çok basit. O hep başkalarına özlür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
11: Yardım edin! Çabuk!
12: Şuradan geliyorum. Hadi!
13: Hadi çabuk olun hadi!
11: Hadi çabuk çabuk!
13: Hadi! Hadi. Çabuk! Hey hadi. Oradalar!
11: Şuraya bak!
13: Evet evet!
12: Yukarıdalar!
11: Buna inanamam. Yukarıdalar!
12: Gördün mü?
13: Gördüm değil
12: mi? Oradalar!
14: Hain Tris Pryor! Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa...
7: Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
8: Koş!
14: Hain Tris Pryor! Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor! Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
11: Hayır! Dur!
14: Hain Tris Pryor! Bilgiye teslim olmak zorunda yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
12: Hayır! Hayır! Hayır!
13: Ne oluyor? Aman Tanrım! Şuna bak kötü. Tanrım inanılır gibi.
11: Kristina. Tut. Kristina.

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon termoenjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Nasıl? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
6: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Tris'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
7: Evet, harika
3: evet,
7: fikir.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Neden olmasın
3: Haklısın.
7: Ki?
3: Haklısın.
7: Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
3: Bunu
7: hadi.
3: Bunu kabul etmiyoruz.
7: Kesinlikle
3: evet,
7: bu
3: öyle.
7: Doğru.
5: Bu iyi bir fikir, evet.

0: Çok doğru. Önce beni geçmeniz gerekiyor.
1: Ve beni?
2: Evet, ben de. Ben de.
3: Evet.
2: Evet.
3: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
2: Evet.
3: Vermeyeceğiz onu. Defolun, gidin buradan.
2: Bu mümkün
4: hey,
2: değil.
4: Hey.
2: Bir şey yapamaz.
4: Kolumda saatli bombayla dolaşan gidin ben
2: buradan.
4: Değilim.
2: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
3: Burada işiniz yok.
2: Defolun dedik size.

0: Ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Toritiskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşmanı tespit edip ortadan kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
2: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
3: Bu ölümler durmalı.
2: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gidelim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?

0: bu şeyde ne?
1: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
0: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
2: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
0: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın, yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Beatriz.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.
1: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
2: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şans.

Elizabeth!

0: Aktarıyız.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.
0: Anne. Anne. Seni çok özledim anne.
2: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
2: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Four... Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi... Düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
1: Simülasyon tamamlandı.

0: buradayım.
1: Buradasın.
0: Sen iyi misin?
1: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
0: Hadi seni buradan çıkaralım. İyi misin?
1: Evet.

0: Şimdi.
1: Por, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın korkunç erkek arkadaş becerileri. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey. Siz hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, For.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile... en azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam
2: bile. Siz simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: For, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: delik simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.
1: Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cen'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Cen'in koskoca bir topluluğu öldürdük Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
0: Far!
3: Triss!
0: Far! Hayır! Far!
3: Triss!
0: Far!
3: Triss! Triss!
0: Far! Far!
3: Triss! Hayır!
0: Far! Far! Far! Lütfen durun! Durun! Far!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Ford'u bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Teneke de artık kullanılabilir değil.

0: Hey Thor, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Thor, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felç eden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Doğru. Tamam, çocuklar ciddiyim, hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık, hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam, hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemeli. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil, olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi. Onu almamız gerekiyor.
2: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var
0: mı? Şey, o zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
2: Tamam, güzel, git o zaman.
0: Tamam, şimdi mi yani?
2: Evet, kasten ya da değil bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla.
3: Gidelim.
0: Lanet olsun.
4: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.
5: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
6: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
2: Silah yok. Çok dikkat çeker.
7: Hey.
3: Merhaba.
7: Dur bakalım.
4: Giriş reddedildi.
2: Hadi hadi.
6: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
5: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
6: Bundan emin olun.

0: ihlali. Kapılar kilitleniyor.
1: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
2: Yetkisiz giriş var.
1: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
2: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
3: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
1: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
4: Göster onu.
5: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
4: Hepsi çıkarıldı.
5: Gidelim.
3: Güney koridoru 20 metre ileride.
6: Tiz. Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tiz, gitmek zorundayız.
7: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
6: Tiz, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
7: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
6: Hayatım pahasına güveniyorum.
8: Tüm güvenlik birimlerinin dikkatini.
6: Hadi
8: lütfen
6: yap.
8: Belirtilen konuma gidin.
3: Sağ tutun. Kımıldama.
8: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
1: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
7: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
1: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
7: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Tris. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım. Sen ben değilsin.
0: Senim. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: Will'i öldürdün. Annene babana da. Sen ölümcülsün.
1: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: Dostluk simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet. Hayır,
2: dur. Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Merhaba. Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
7: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.

0: fırsatı başladı. Kaçırmayın. Milo çek, Milo sil,
1: Milo puf, Milo puf puf. Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola.
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
6: Annem yaparsın.
7: İstersen yaparsın. Önemli olan oraya çıkıp içindeki gücü göstermen.
8: Getir yazı fırsatlarıyla geldi. Bu salı ve çarşamba yüzlerce üründe bir alana bir bedava. Siparişini ver, yazı özel fırsatı kaçırma. Getir, bir mutluluk
9: getir. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye bulsadı,
10: ilk yudumda sen de söyle. Fusti. Yeni Fusti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Budur. Gelmiş geçmişin yıkılsın şeftali. Budur, boş ver sen bu reklamı.
3: Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Ben Deniz Haş 5, işim gücüm hoş 5. Fındık nasıl bitiyor, çilek nasıl başlıyor? Geç durmak bilmiyorlar.
5: Geç. Yine ne söyleniyorsun Haş 5?
4: Devrelerim şişti, hoş 5'inizde çay yetiştirmekten içeri geçiyorum.
5: Şarj olmaya mı?
4: Ah, şarj olmaya. Hoş 5'i durdurabilirsen.
6: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Hadi be şamalaz.
8: Oo.
7: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi.
8: O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol,
9: harika ya mutlu ol. Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Banka, Tonbank, kartıma gir.
10: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
11: Akşamlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
12: Sinan Engin.
13: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın gözünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
10: Ahmet Çakar.
14: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
10: Abdülkerim Durmaz.
14: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
10: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.

0: aşkım.
1: Hamda leslik. Sevince.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Vay, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Abi ne oluyor ya?
7: Açlık basıyor, bir şey yok.
6: Niye basıyor ki?
8: Açlığın gong dediği yerdeyiz, ondan basıyor.
6: Nasıl duracak?
7: Açlık bastığında gonglayacaksın, duracak.
9: Açlığın gong dediği yerde sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
10: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
2: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir

0: mücadele Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
3: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
7: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
8: Bakın. Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi. Tam da leslik.
9: Toplantıda olsam da çileğimi çıkarır yerim. Altı üstüme evi. Diyemiyorsan

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: Kutuyu gömün.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın!

0: kımıldamayın.
1: Tamam, acele edin. Hadi.
0: Nereye kımıldama? Silahlarınızı hemen
2: nereye bırakın.
0: Nereye at?
3: Kıpırdama.
1: Hadi.
0: Çabuk. Onu yere bırak.
4: Sakın kıpırdama.
1: Her tarafa gidin, her tarafa bakın.
5: Merhaba Cem. Evelyn. Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
6: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
5: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
6: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: onlar uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
1: Başardın.
2: Evet.
1: Evet.
3: Bak, o da burada.
4: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
2: Harika. Herkes bana bakıyor. Sonunda.
1: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
2: Ya şimdi?
1: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
3: Hem de kahvelerimiz bile soğumadı.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.
1: Bu şehirde yüzlerce, binlerce sokak var. Rotayı bilmene gerek yok. Bana yeri ve zamanı söyle, seni 5 dakikada ulaştırayım. O 5 dakika içinde bir şey olursa bana istediğini yap. Ne istersen. Herhangi bir durumda orada tek başınasın. Anlayabildin mi? Güzel. Bana bir daha bu telefondan ulaşamayacaksın.

Selam evlat. Araba şurada. Plain Jane tam istediğin gibi. Ama gücünü 300 beygire çıkarttım. Mükemmel durumda. Ah. Zombi gibisin evlat. Hiç uyumadın mı sen? Sana benzerdim verebilirim. Dexterdin, kafein, nikotin. Ha, unuttum sigara içmiyordun. İşte burada. Chevy Impala. Kaliforniya'da en tutulan araba. Kimse seninle ilgilenmez bile.

0: yoktan büyük bir geri dönüş. Daha birkaç dakika önce ölmüş ve gömülmüş izlenimi veriyorlardı. Bu maç gerçekten sürprizlere gebe. Her an bir şey değişebiliyor. 5 dakika sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Şu anda aradaki fark 23 sayıya indi ve hücuma devam ediyorlar. Beckers yardıma geldi. Pas istiyor. 3 sayılık atış deneyecek. Evet, atışını yaptı. Savunma bütün gücüyle engel olmaya çalışıyor. Evet, ve harika bir üçlük. Şu anda fark 20 sayı. Gerçekten bir baş kaldırı var şu anda.
1: 9 Victor 3. Şu anki konumun ne?
2: Şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Davis'ten tamam.
2: Şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Clippers
2: tamam, duyuyor
0: musun? Şu anda farkı 5'e indiriyor.
2: Tüm ekiplerin dikkatine bir tane ihbar aldık.
0: Kutlamaya başladı bile. Evet, harika gidiyor. Ve Knicks mola istiyor.
2: Birimlerin dikkatine 14 bir ihbarı geldi. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Her iki takım da
2: tekrar ediyorum. 30. cadde gidiyor. Civarında silah sesleri.
0: Knicks tekrar sahadaki yerini alıyor. Evet, son dakikalarda herkes nefesini tutmuş halde. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Uzun zamandır böyle
3: Hadi.
0: Bir maç izlememiştik.
3: Hadi be, neredesin?
0: Evet, maçta ilk kez olarak Clippers yakın öne olan geçiyor. Var mı? Tamam.
1: Yaklaşık 2 dakika uzaklıktayım.
0: Staples Center'da 4. çeyreğin bitmesine 7 dakika var. Evet, bakalım bizi neler bekliyor.
3: Acele etsin evet, oğlum, evet. Alarm çalacak.
0: Şu anda maçın bitimine 3.13 saniye kaldı.
3: Hadi.
0: İnanılmaz bir heyecan. Şu an
3: Hadi.
0: Bütün taraftarlar ayakta.
3: Bin.
0: Gazla. Bağlayın. Evet, maçın bitimine çok az kaldı.
2: Tüm birimlerin dikkatine.
0: Birazdan 211.
2: Direction Bulvarı'nda market.

0: 1 Biker 11. Olay yerine yaklaşmak üzereyim.
1: Anlaşıldı 1 Biker 11. Yakındaki ekipler destek verir.
2: 1 Adam 17 konuşuyor. Desteğe gidiyorum, tamam. Burası 1 Adam 17. Olay yerine geldim, tamam.
1: Anlaşıldı 1 Adam 17.

0: HL3. Gri bir impala görüyor musun?
1: HL3. Negatif. Gri aracı şimdi gördüm. Üçüncü otoyolda ilerliyor.
0: Anlaşıldı. Tüm birimler gri impalayı takibe alın.

0: Tüm birimlere, gri araç Figo Aero kuzeyine doğru ilerliyor. Şüpheli görünmüyor.
1: Anlaşıldı. Olası bir soygun şüphelisi. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Tüm ekiplerin dikkatine, beklemede kalın. Şüpheli şu anda Santa Fe yoluna dönüş yaptı.
1: Thornton topu kapıyor ama kaçırıyor. Clippers şu an önde. Taraftarlar öylesine coşkulu ki hepsi ayakta. Maçın son saniyelerinde Knicks taraftarı şaşkınlık içinde. Çünkü Clippers beklenmedik bir geri dönüş yaptı ve maçı kazanmak üzere. Gerçekten nefesleri tuttuğumuz bir gece oldu değerli izleyiciler.
2: Ben devreye 6. Ekiplerin dikkatine. Olası şüpheli şu anda trafik ışıklarında beklemede.
0: Anlaşıldı devreye 6.

saniye. 3, 2, 1 ve Clippers galibiyetini ilan ediyor. Taraftar ayakta. Harika bir gün. Onlar için harika bir

Hey evlat, yönetmen takla atmanı istiyor. Sorun olur mu? Kendini rahatsız hissedersen sahneyi iptal edebilirsin. Utanacak bir şey yok. Filmin yıldızının dublörlüğünü yapıyorsun. Az iş değil. Fazladan 500 isteyeceğim. Paylaşacağız tabii. Hazır mısın? Tamam mı? Hadi bakalım. Biz hazırız.

0: Affedersin, bir dakikanı alacağım. Çekime başlamadan önce bu anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Yaralanman ya da ölümün halinde bir sorumluluk almıyoruz. Adının baş harflerini yazman yeterli.
1: Ve motor!
0: Tamam, çekimi durdurun.
2: İşte bu evlat. Mükemmeldin. Nasılsın? İyi misin? İyisin, iyisin. Mükemmel oldu. Mükemmel.

0: Bunu ister misin? Maymunla mı?
1: Hayır. Maymun istemiyorum.
0: Hey, bir şey daha söyle.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Bunları nereye koyayım?
1: Mutfağa. Teşekkür ederim. Hemen gelirim.
0: Korkutucu. Hey, kürdan ister misin?

0: Teşekkür ederim.
1: Los Angeles'a yeni mi taşındın?
0: Hayır, bir süredir buradayım.
1: Binada mı yenisin?
0: Hı hı.
1: Benicio'nun babası.
0: Nerede peki?
1: Hapiste.
0: O.
1: Sen ne iş yapıyorsun?
0: Araba kullanıyorum.
1: Limuzin şoförü müsün?
0: Hayır, filmlerde.
1: Ah. Dublörlük yapıyorsun yani.
0: Evet.
1: Tehlikeli değil.

0: Sadece arada bir. Çoğunlukla tamirhanede çalışırım.
1: Nerede?
0: Reside Bulvarı'nda. Gitmem gerekiyor.
1: Peki.
0: Su için teşekkür ederim.
1: Güle güle de.
2: Güle güle.

0: Yemeğiniz Bay Rose. Çin böreği, tavuklu noodle, baharatlı karides ve Pekin ördeği.
1: Çubuklar nerede?
0: Arkadaş koymuyor musunuz?
1: Git getir hemen hadi. Onu istemiyorum.
0: Özür dileriz.
1: Götür. Çubuk ve şans kurabiyesi. Hadi çabuk ol. Şu sigarayı söndür. Yemek yiyeceğim burada.
2: Affedersin.
1: Senin neyin var?
2: Ben sadece bu şehirde kül tablası bulmak mesele.
1: Mükemmel bir iş yapıyorsun. Niye değiştirmek istediğini anlamıyorum.
2: Geçen yıl ne kadar kazandırdı biliyor musun? 30.000. 6 ayda bir araba yapabilirim. 2 saniye içinde bu sersemler benden filmde hiç yer almayacak bir sahne isteyebilirler. Bana tek gereken yıpranmış bir yarış arabası. Hepsi bu. Bence küçük şehirle başlayıp işi büyütebiliriz. Büyük yarışlara katılırsak milyonlar kazanabiliriz.
0: Çubuklar efendim.
1: Evet, kurabiyeler nerede?
0: Unuttum. Hemen getiriyorum.
1: Bana hala bir rakam vermedin.
2: Peki. 430.000 dolar.
1: Oh.
2: Bay Rose, bundan bu kadar emin olmasam size gelmezdim.
1: Nasıl emin olabilirsin Shannon? Sende büyük profesyonel yarış ekiplerinde olmayan ne var?
2: Benim sürücüm var.
1: Onlarda da yarım düzine sürücü olduğunu söyledim.
2: Benim sürücüm gibi olamazlar. Bu çocuk özel. Uzun zamandır çalışıyorum. Onun gibisini görmedim. Param olsa ben sponsor olurum.
1: Ama sende para yok işte.
2: Bay Rose, bu çocuğu direksiyona oturttuğunuzda yapamayacağı hiçbir şey yok. İşin içinde para var. Kaybetmezsiniz.
3: Restoranımda Çin yemeği mi yiyorsun sen?
1: Sen de yenilmeyecek kadar sert pizza yapıyorsun. Shannon'ı hatırlıyor musun?
3: Tozol, ortağınla konuşmak istiyorum. Sana espri yaptım. Nasılsın Shannon? Bacağın nasıl?
2: Ben borcumu ödedim.
1: Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama önce çocukla tanışmak istiyorum.
2: Tek istediğim bu.

0: Şey, biriyle tanışmanı istiyorum. Ne yaparsan yap, araba konusunda bir şey söyleme. Fiyatı biraz kırmak istiyorum. Evlat, seni Bay Bernie Rose'la tanıştırayım.
1: Tanıştığımızda memnun oldum.
2: Ellerim biraz kirli.
1: Benim de öyle.

0: Çok güzel kullandın.
1: Teşekkür ederim. Aferin evlat. Ne diyorsun? 400'ü aldık mı yani?
0: Sana 300 vereceğim. %70'e karşılık.
1: Kabul. Evet, tabii. Pişman olmayacaksın. Merhaba, ben
2: Şerim. Ben Ayrin.
1: Sizin için ne yapabilirim?
2: Araban bozuldu.
1: Hemen bakalım. Evet, bakalım şimdi. Evlat, Galaksi'yi çıkart. Yerine bu aracı alıp bakalım. Araçta sorun var. Bunu 3 numaraya çek. Hemen hallederiz,
2: güzel.
1: Tamam?
2: Güzel. Merhaba.
1: Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Nereye?
2: Biz komşuyuz.
1: Komşusunuz. Ne kadar hoş. Çok güzel.

0: Gözünü kırptın.
1: Ne?
2: Buradan taksi çağırabilir miyim?
3: Tabii, çağırabilirsin. Ama önce konuşalım. Siz komşu değil misiniz? Seni eve kadar bırakabilir.
2: Hayır, kendimi kötü hissederim.
3: Hayır, hissetme. Hiç gerek yok. Seve seve götürür. İyi çocuktur. Buraya 5-6 yıl önce geldi. Durup dururken benden iş istedi. Neler yapabileceğini görmek için. Onu denedim ben de. Çok becerikliydi. Anında işe aldım.
2: Evet.
3: Yarı ücreti aldığımı söylemeliyim tabii ki. Daha fazlasını veremezdim çünkü. Gözünü kırpmadan kabul etti. Hey evlat, buraya gelir misin? O zamandan beri de onu sömürüyorum. Şşş, ona söyleme.
0: Görünüşe bakılırsa sorun düşündüğümden daha büyük. Arabayı birkaç gün burada tutmamız gerekecek. O yüzden Ebencio ve Iron'ı sen eve götür. Senin için uygun mu?
4: Tabii, olur.
0: Güzel.
4: Arabamın lastiklerini takmam gerekiyor.
2: Tamam.
4: Bu tarafımı da bil.
0: Git lastiklerini tak.
4: 5 dakika sadece.
2: Tamam.

0: Sana bir şey göstereyim mi?
1: Olur.
0: Peki.

Hafta sonu bir işim yok. Belki gezmek istersin.

0: Vuruklarına falan aldırmayın. Parçalar kolayca değiştirilebilir. Bir fırkat boya, lastik değişimi çok güzel görünür, öyle değil mi? İşe koyuluruz. İyi yaparız.
1: Ben bu döküntü için mi 300 bin ödedim yani?
2: Ben ödedim. Benim cebimden çıktı. Bu sadece kaporta. Önemli olan içi dışı değil, öyle değil mi Şenem?
0: Çok doğru efendim.
1: Boş ver. 300 bin yakacaksam herkesin görmesini isterim.
2: Anlaşıldı.
1: İşte bu. Muhteşem görünen kız gibi bir araba. İnsan gözünü alamıyor. Evet.
2: Hey Şenem, arabayı şuna satsana.
0: O hiçbir yerde hiçbir kadını bulamaz.
2: Nasıl gidiyor? İlk yarış ne zaman?
3: Çok yakında.
2: Hazır olacak mısın?
3: Umarım olurum.
2: Umarım diyor. Tevazunun yeri değil. Ben bu işe para yatırdım. Şen'in sana nasıl tanıştığımızı anlattı mı? Ben film yapımcısıydım. 80'li yıllarda. Aksiyon tarzı filmler. Cinsel içerikli. Eleştirmenlerden biri Avrupa'yı dedi. Bence bir bok değildi. Şen'in bütün arabaları hazırlar ve dublörleri hallederdi. Onu severdim. Etrafımda olması hoşuma giderdi. Benden fazla para aldığını bilirdim. Sonraki işinde Nino'nun arkadaşlarına bulaştı. Çok para almasından hoşlanmadılar. Leğen kemiğini kırdılar ve asla fazla şansı olmadı. Durumu berbattı. Sana bunu söylememin sebebi sana çok yatırım yaptı. Ben de öyle. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Artık bir ekibiz. Çok heyecanlıyım. Nino, hadi gidelim.

0: Bu kötü adam mı?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: Tipine baksana. Köpek balığı gibi.
0: İyi köpek balığı yok mu?
1: Yok. Şunun haline baksana. Ben kötüyüm diye bağırıyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyorum? Bu Cindy.
3: Merhaba.

Biliyorum şu an kutlama yapıyoruz ama yaptıklarım gerçekten utanç verici. Ve hepinizden özür dilemem gerekiyor. İkinci şanslar zor yakalanır. Değil mi? Bu da kutlamaya değer tabii. Ne dersiniz? Şimdi kadeh kaldırmak istiyorum. Tam şurada duran hanımefendiye. Seni çok seviyorum Rini.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Gürültü için kusura bakma.
1: Polis çağıracaktım.
0: Keşke çağırsaydın.
2: Affedersin, duyamıyorum.
0: Merhaba.
2: Komşu mu bu?
0: İyiyim.
2: Ne haber? Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Ben senden çok bahsetti. Sık sık uğramış, yardım etmişsin. Evet, çok yardımın dokunmuş. Doğru mu?
1: Hı hı.
2: Aa, ne kadar düşüncelisin. Sağ ol.
1: Ne demek?
2: Filmlerde sürücülük yapıyormuşsun.
1: Öyle.
0: Çöpü ben atayım.
2: Yo, ben atarım. Annen de arkadaşıyla konuşsun. Yürü.

0: Sen Şen'in arkadaşısın değil mi? Yabancı sayılmayız. Palm Springs'ten kardeşimi tanıyorsun. Neyse boş ver. Olanları duydum. Hapisten çıkalı 6 ay oldu ama neredeyse kendini öldürtüyormuşsun. Çok güzel bir iş bağlıyorum.
1: Şuna ne dersin? Çeneni kapat ki o güzelim dişlerini dökmek zorunda kalmayayım.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.

0: Korkma, korkma, yok bir şey. Gel buraya. Korkma. Bunu annene söyleme, tamam mı? Bizim sırrımız olsun ha.
1: Ah, yaksı be.

0: Kim onlar?
1: Benim yerime dövecek misin he? Söylesene dublör. Niye öğrenmek istiyorsun kim olduklarını? Ha? Kendileri için iş yapmamı isteyen adamlar var ama yapmayacağım. O adamlar işte.
0: İş nedir?
1: Bir rehin dükkanını soymamı istiyorlar.
0: Neden?
1: İçerideyken korudular beni, borçluyum onlara. 2000 dolar kadar. İçeriden çıkar çıkmaz 5000 oldu. Şimdi ne kadardır bilmiyorum. Belki 10, belki 20. Yarın ne kadar olacak onu da bilmiyorum.
0: Ne yapacaksın?
1: İşte bu çok güzel bir soru. Aylin'le Benicio'nun peşine düşeceklerini söylediler.

Sen iyi misin? İçecek bir şey ister misin? Elinde tuttuğun ne? Bakabilir miyim?

0: Sana bunu o adamlar mı verdi?
1: Hı hı. Kaybetme dediler.
0: Bunu ben saklayabilir miyim?
1: Olur.

0: Benicio nasıl?
1: İyi.
0: Laf olsun diye mi?
1: Hayır. Ne demek istiyorsun?
0: Standart'ın bir kaza yaşadığını gördüm.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Onu dövmüşler.
0: Hı. Neden?
1: Adamlar sarhoşmuş.

0: Bize gelsene. Onu da görmüş olursun.
1: Anlatmamı ister misin? Annenle nasıl tanıştığımızı anlatayım mı?
2: Evet. Ha?
1: Tamam. Bir partideydik. Annen 19 yaşındaydı.
0: 17.
1: 17 değildin canım. Vay, demek reşit
0: evet.
1: değildin. Ah, peki. Ya işte ben 17 yaşındaki bu kızın yanına yaklaştım. Kulağına eğildim ve dedim ki... Merhaba küçük hanım. Adınız nedir acaba? Hiçbir şey söylemedi. Sonra ona benim adım Standart Gabriel dedim. Sen ne demiştin?
0: Ben de ona... Deluxe versiyonun nerede dedim.
1: Harika espriydi. Zekiydi. Ah tanrım, çok gülmüştüm. İşte bir yıl sonra sen geldin ufaklık. Hayatımın en güzel günüydü.

0: Ben arabayı kullanacağım, sen parayı alacaksın. Nereden başlayacağımızı, nereye gideceğimizi, sonrasında nereye gideceğimizi söyleyeceksin. 5 dakika zamanın olacak. O 5 dakikada bir şey olursa seni tanımam ne olursa olsun. Herhangi bir durumda tek başınasın. Oturup seni beklemem. Silah da kullanmam. Araba kullanırım.
1: Çalışması biraz zor birisin.
0: Birbirimizi anladık sanırım.
1: Anlayacak ne var ki?
2: Bunu tek başıma da yapabilirim.
1: Blanche var.
2: Yapma lütfen.
1: Güzel kız, şuna baksana. Orada oturup laf mı dinliyorsun? Defol git buradan. Hadi kalk, standart. Götür şunu, bir şeyler bul buna. Evet, anlaşmamız şu. Blanche için bu kadar. Bu aşağılık için bana olan borcu düştükten sonra bu kadar. Bu da sana düşen. Hala ilgini çekiyor mu? Güzel. Başka bir şey var mı?
0: Paranı aldığın zaman hesap kapanmış olacak. Standardın peşini bırakacaksın. Bir de ailesinin yanına yaklaşmayacaksın. Anlaşıldı mı?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi ve başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Otel harika.
7: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
6: Trivago'ya bakmalısın.
8: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
6: Yüzden fazlasından.
8: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
7: Trivago'ya bakmalıydım.
8: Trivago'ya bakmalıydım.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
10: Tatlı yiyelim.
11: Tatlı konuşalım.
12: Nesildi festi?
13: Enfesti. Sana çekersin videonu, şu kekten ye bak. Enfes kahveyle çok güzel gidiyor.

0: 7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
2: Servis geldi. Çanta hazır mı?
3: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handikredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handikredi.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik Beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
2: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
1: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
5: Bankam Tonbank, kartım Hadi.
1: Türk televizyonlarının efsane futbol programı geri dönüyor. Ertem Şener.
6: Çanlar Beyaz Futbol'a hoş geldiniz. Türkiye'nin en çok izlenen futbol programında sizlerle birlikteyiz.
1: Sinan Engin.
7: Bu futbolcu topluluğu ne oldu? Taraftarın yüzünde biraz altında gümüşten bronza doğru geldi.
1: Ahmet Çakar.
8: Ben neler yaşadım dünya futbolunda. Siz de yaşadınız ve neler gördünüz.
1: Evet. Abdülkerim Durmaz.
8: Dünya futbolunda yok. Mesela İngiltere'de, Almanya'da, Hollanda'da.
1: Ve asıl gizem 5. koltukta. En sert polemikler, en çarpıcı yorumlar, bitmeyen tartışmalar, kahkahalar, sürprizler, korkusuz yorumlar. Şampiyonluk yarışı sahada yaşanır. Gündem Beyaz Futbol masasında yazılır. Beyaz Futbol 15 Ağustos'tan itibaren Beyaz TV'de.
9: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
11: Senin yanında Akbank.
12: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
13: Orijinal Çamlıca gazoz.
14: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
15: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
1: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
6: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
9: Çok lezzetli.
7: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
10: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
2: takoma, değerinde trim sat. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde altılı gazlı içecek ve buzlu çay çeşitleri 155 lira.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
8: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Hadi başamalız.
13: Oo.
12: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, hadi
14: boyamız bu ol. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
15: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
16: Bir önde eşlik edecek zarif ışıl.

0: mağazalar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Artık ailedensin. Arkadaşımsın. O zaman geleceğe içelim. Geleceğimize.

0: 5 dakikan başladı.
1: Dört dakikaya buradayım.

0: Senin payın ne kadardı?
1: 40.000'di.
0: Burada kal.

0: Alo?
1: Benicio, sen misin?
0: Evet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Annen orada mı?
0: Evet, burada oturuyor. Polisle konuşuyor.
1: Tamam, ona tekrar arayacağımı söyle, olur mu?
0: Tamam, hoşça kal. Bugün yaşanan rehin dükkanı soygunu üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dükkan sahibi soyguncuya ateş açtı. Soyguncu olay yerinde can verdi. Kimliği Los Angeles'ta yaşayan Standard Gabriel olarak açıklandı. Başka detay bilinmiyor. Ancak dükkan sahibi soyguncunun yalnız olduğunu ve çalınan para olmadığını söyledi. Ayrıntılar geldikçe açıklamaya devam edeceğiz.

0: senin parayı aldığını ve arabaya bindiğini gördüyse eğer, neden bir şey söylemedi?
1: Ben nereden bileyim?
0: Başka bir arabanın olacağını biliyor muydun?
1: Sana bildiğim her şeyi anlattım.
0: Küçük bir çocuğun babasını öldürttün. Bizi de öldüreceklerdi. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şu andan itibaren söyleyeceğin her şey gerçek olacak. Yoksa canını fena yakarım. Anladın mı? Cook sana ne söyledi?
1: Bizi bekleyen bir araba olacağını söyledi. Ama yemin ederim kimsenin öleceğinden söz etmedi. Gerçekten.
0: Bizi soyacak mıydın? Gerçek adı ne?
1: Chris olduğunu söyledi ama ben Cook diyordum.
0: Beni ona götüreceksin. Hemen şimdi. Anladın mı?

0: Parayı ne yaptın?
1: Sana söyleyecek hali yok.
0: Karışma. Cook denen adamın gerçek adını biliyor muyuz?
2: Chris. Olabilir.
0: Bernie'ye sorarım. Tanıyordur belki. O kadar parayla neler yapabileceğimizi düşünmeden
2: edemiyorum. Susar mısın?
1: Evet.
0: Evli kadınlarla takılan bir sürü adam tanıdım ama kadının kocası için bir yer söyleyen ilk sensin, biliyor musun? İnanamıyorum. Ama merak etme, halledeceğim.
3: Cook nerede?
4: Soyunma odasında.
3: Soyunma odası?
4: Şu tarafta.

0: Bendeki para kime ait?
1: Merak etme, gelip alırlar. Yapma.
0: Ara onları.
1: Birini Nino'yu arasın.
0: Bunu hatırladın mı?
2: Sen de bana ait bir şey varmış.
0: Öyle görünüyor.
3: Ve beni arıyorsun. Neden? Kendi malımı senden satın almamı mı bekliyorsun?
4: Malını satmıyorum.
0: Sana saat ve yer bildireceğim, gelip sen alacaksın. Beni anladın mı?
2: Senin bundan kazancın ne?
0: Hepsi bu. Kazancım bu.
2: Ortakların bundan hoşnut kalacak mı?
0: Benim ortağım yok.
3: Peki bundan bir başkasına söz ettin mi?
4: Sadece sen biliyorsun.
3: Bu işi pek bilmiyorsun, değil mi? Bu herifin kim olduğunu öğrenin.

0: Seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Konuşamam, çıkmalıyım.
0: Birlikte yürüyebilir miyiz?

Sana bir şey söylemem lazım. Standard hapisteyken bazı adamlara gerçekten çok borç yapmış. Ödemediği takdirde senin ve Benicio'nun peşine düşeceklerdi. Yardım istedi ama aksilik oldu. Çok üzgünüm. Para hala bende. İstersen hemen verebilirim.

0: buradan gitmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Ben de sizinle gelirdim. Size göz kulak olurdum.
1: Affedersiniz ya. Yanlış kat.

0: Oturduğum yere geldiler. Nerede oturduğumu nereden biliyorlar?
1: Sana Bernie'yi arayacağımı söyledim, değil mi? Ona parayla işinin olmadığını, sadece kız için yaptığını söyledim.
2: Bunu nasıl yaparsın?
1: Sadece neden sana yardımcı olmak istedim?
3: Sakin ol. Sakin
2: ama her şeyi sakin mahvettin.
3: Ol evlat, sakin ol.
2: Her şeyi mahvettin. Ona ayrından sakin. Nasıl söz edersin? Nasıl?
3: Sakin ol.
2: Nasıl sana yaparsın
1: parayı
2: bunu?
1: Geri verdiğinde olayı kapanacağını düşündüm. Hepsi bu. Böyle olacağını nereden bileyim? Böyle sonuçlanacağını bilemezdim. Tamam mı? Bak izin ver, izin ver. Böyleyle konuşayım. Halledeceğim.
2: Hayır, her şeyin içine ettin. Sana.
1: Her şeyin başında Nino varmış. Ben nereden bileyim?
0: Benim peşime düşecekler. Senin de peşine düşecekler. Anladın mı?

0: Buradan gitmen lazım. Hem de hemen gitmelisin.
1: Tanrım.
0: Beni dinle. Dinle beni Shannon. Dinle. Buradan git ve asla geri dönme. Asla geri döneyim deme.
1: Sen ne yapacaksın?

0: Sana tavsiyede bulunmuştum. Parayı alıp adamı rahat bırakman gerekiyor.
1: O kadar basit değil Bernie.
0: Evet değil tabii, yüzüne gözüne bulaştırdın işte.
2: Nino, sana bu adamı borçluyum. Biraz zaman ver, ondan kurtulayım.
0: Kapa çeneni. Maymun suratlı herif.
1: Para Philadelphia'lı bir mafya üyesine ait. Bir tüyo aldım. Ray'in dükkanına 1 milyon yatıracakmış. Los Angeles'ta bir dükkana yatıracakmış ve bir operasyon düzenleyecekmiş.
0: Sen Doğu Yakası mafyasından çaldın.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Ben işimize çomak sokmaya çalışan bir budaladan çalmış oldum.
0: Ya, neden bu salakça soygunu gerçekleştirmeden önce bana danışmadın? Bu anlaşmadan önce.
1: Bu ortak işimizin dışındaydı. Seni karıştırmak istemedim.
0: Ama şimdi karışmış oldum. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi biri aileden çaldığını öğrenecek olursa ikimizi de öldürürler.
1: Ne ailesi ha? Bana hala lanet olası Yahudi diyen aile mi? Hem de yüzüme. Ben 59 yaşındayım Bernie. Ve hala çocukmuşum gibi yanağımı sıkıyorlar. Aileymiş.
0: Para sadece aile içinde döner izi. Sen de biliyorsun.
1: Bu yüzden o sürücü yok olmalı Bernie. Ortadan kalkmalı. Arkadaşın Shannon'da. Beni bu soygunla ilişkilendirecek tek kişi onlar.

Şimdi ortadaki pisliği temizleme sırası sende.

0: Bu kadar paha biçilmez arabaya daha iyi kilit kullanmalıydın dostum.
1: Bernie, kapılar her zaman sana açık.
0: Bir yere mi gidiyorsun?
1: Gitmeyi düşünüyorum.
0: Şu senin sürücüyü
1: Böyle geldiğine göre korkarım kötü haber.
0: Hayır Shannon. Bence şanssızlık. Bu şehirde yılda 2000 soygun oluyor ama o yanlış soygunu seçti.
1: Hatasını düzeltmeye
0: Bunun
1: çalıştı.
0: için de yanlış adamı seçti. Ortağım sırtını duvara dayayan savaşçı bir pislik. Şu anda ben de öyleyim. Bu işi düzeltmezsen başım büyük belaya girer. Nerede olabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Meksika'da. Ya da belki de Belize'dedir.
0: Sahi mi?

0: her şey için o kadar heyecanlanmıştım ki. Arabanın üstünde adım yazacaktı. Yani çok çok güzel olacaktı. Arabanın üstünde adımı görmek istiyordum.
1: Bence bu işi becerebilirdik dostum.

0: Merhaba. Akreple kurbanın öyküsünü biliyor musun? Arkadaşın Nino nehri geçemedi. Geriye sadece ikimiz kaldık.
1: Devam etmek için artık bir sebep kaldı mı? Buluşalım mı? Ne dersin?
0: Neden?
1: Çünkü geriye sadece sen, ben ve kız arkadaşın kaldı. Bu yeterli bir sebep değil mi?
0: Ne zaman?
2: Yarın. Sherman Way'de bir yer var. Great Wall adında bir restoran. Biliyor musun?

Konuşabilir miyiz? Fazla uzun tutmayacağım. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Dönebileceğimi sanmıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum. Seninle ve Benicio'yla zaman geçirmek yaşadığım en güzel şeydi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Murat'la sunar.
4: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların... Topluyorum.
3: Tamam. Topla bakalım.
4: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel takip ediyorsun.
3: Güzel topladın.
4: Yani bir kıvanç değilim ama.
3: Aa, hayır. İyisin.
4: Ben isterim. İş cebim yapar.
2: Benim bankam iş bankası.
5: Günlüğünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Festiler geldi.
1: Bu cappuccino latte. Bu cappuccino latte. Cappuccino latte latte cappuccino.
0: Lezzeti de.
1: Ha?
2: Bravo! Bravo!
0: Italiano.
1: Festi.
2: En festi.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
4: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi püskü. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
5: takoma. Değerinde trimsan. Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al. 90 dakikada değerinde trimsan.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.

0: çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
3: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
11: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
10: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
12: Hasret bitiyor.
13: Doğrunun bulunması tarafındayız.
12: Güllü davasını herkes konuştu. O kanıtları ortaya koydu.
14: Araca binerken ya da inerken dedi, öldürürsen dedi.
15: Abla ben yaptım dedi. Çok pişman, keşke yapmasaydım.
16: Çok korkunç bir ifade bu.
17: Birinin oraya girip oynaması çok zor ihtimal demek.
18: Sultan'la Tuğyan gözaltına alındı.
12: Zala Doğaltay cinayetinde taşlar yerinden oynadı.
19: Kağıdı babası öldürdü.
20: Neyi kapatacağım ya?
21: Bir süs vermeye çalışmamış.
22: Elimizde 3 ayrı DNA var.
23: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekilsin.
24: Hızlıca bir FETÖ kabir işlemleri evet yapılacak.
12: Türkiye'nin en sevilen sunucusu psikolog Esra Ezbeci yeni sezonda da Beyaz TV'de sizlerle.
25: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sevince. Bakın.
4: Tam da leslik.
3: Sevince.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
7: Baloncuklu Lipton mu?
8: Çok lezzetli.
7: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
6: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İkisi birlikte çok iyi.
11: Tıpkı bizim gibi.
12: Pepsi ile hepsi güzel.

0: Havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
5: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
6: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
7: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Gün boyu çamaşırını koru.
3: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
4: Mol Ped'den kız sözü.
5: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
9: Hesap kredit.
8: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
10: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
11: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
12: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
13: Parayı getirdin mi? Sana hazırladığım teklif şöyle. Parayı verirsen kız güvende olacak. Sonsuza kadar kimse onu bilmeyecek, kimse peşine düşmeyecek. Ama senin için aynını teklif edemem. Sana teklifim bu. Bak, bu işi bitireceğiz, el sıkışacağız. Sen hayatının kalanına başlayacaksın. Kurduğun hayalleri, yaptığın planları ertelemek zorunda kalacaksın. Ölene kadar hep arkana bakacaksın. Sana bunu söylüyorum çünkü gerçeği bilmelisin. Ama kız güvende olacak. Para şu anda nerede? Paranın yerini söyle.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
4: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay. Şipşak.

0: Barış. Uzun zaman önce kurucular büyük şehrimizi kurmadan önce bu kelime tamamen anlamsızdı. Bir rüya kadar ulaşılmaz bir amaçtı. Şimdi 200 yıl sonra hepimiz barışın kesinlikle ulaşılabilir olduğunun canlı örnekleriyiz. Bunun sebebi elbette ki topluluk sistemimiz. Bilgelik, cesurluk, dostluk, dürüstlük ve fedakarlık. İnsanları kişiliklerine ve yeteneklerine göre bölerek her bir grubun toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısında. Biz onlara uyumsuzlar diyoruz. Özlerinde insanlığın eskiden sahip olduğu en kötü özellikler var. İsyankar, sapkın ve kontrol edilemezler. 5 gün önce cesurlardanmış gibi davranan yoldan çıkmış bir uyumsuzlar grubu fedakarlığı vahşice istila etti. En değerli üyelere saldırarak topluluk sistemini yıkmaya çalıştıkları açıkça görülebiliyor. Bu uyumsuzlar kendileri ayak uydurmayı başaramadıkları için sistemimize karşı çıkıyor. Mesela son söylentilere göre fedakarlıkla düzenlenen saldırının arkasında aslında ben varmışım. Bu uyumsuzların propagandasından başka bir şey değil. Kendimi kaçaklara, adalete teslim etmeye adıyorum. Konsey lideri vekili olarak haklarımı kullanarak güvenliğimize karşı bütün tehditler ortadan kaldırılıncaya kadar sıkı yönetim ilan ediyorum.
1: Cenine söyle, ele geçirdik.
0: İnsanlıktan geriye kalanlar sadece biziz. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi çevremizdeki zehirli etkilerden koruyabilir. Ama bizi içten zehirleyebilecek diyen her şeyle savaşmak görevimizdir. Çünkü medeniyetin son umudu olduğunuz zaman barış sadece bir amaç değildir. Aynı zamanda sorumluluktur. Barışın tek ve gerçek düşmanına karşı birlik olmak bize düşüyor. Yani uyumsuzlara.

0: Bize yardım edin. Lütfen yardım edin. Lütfen. Lütfen bize yardım edin. Bize yardım etmelisiniz.
1: Kusura bakma. Ama gitmek zorundasınız. Siz buraya ait değilsiniz.
2: Hepsi onun suçu. Will'i öldürdü.
0: Hayır.
3: Komutan. Niye onu sanmış? Neden yaptınız? İçeriden kaptandı.
0: Anne. Anne.
1: Hepimizi sen öldürdün.

0: Evet. İşte bu. Ve 3.
1: Daha yüksek.
0: Merhaba.
1: Daha yüksek. Daha evet.
2: Tamam, herkes sınıflarına
0: tamam.
2: Dönsün hadi.
0: Tamam, hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz.
3: Sadece farklı bir şey yapmak istedim.
0: Anlıyorum. Kesinlikle farklı olmuş.
3: Beğenmedin
0: mi? Yok, beğendim. Hem de çok. Sadece şaşırdım, hepsi bu. Ne oluyor Tris?
3: Hiçbir şey. Ben iyiyim. Sadece...
0: Hala kabus görüyor musun?
3: Hayır.
0: Aramız iyi. Sen ve benim. Başka hiçbir şey bilmem ama biz iyiyiz.
4: Günaydın. Herkese iyi günler.
0: Çalışma zamanı.
4: Bütün çiftçiler kubbede içtimaya. Bütün çiftçiler kubbeye.
3: Burada daha ne kadar kalmamız gerekiyor Fa?
0: Gitmenin güvenli olduğundan emin olana kadar.
5: Evet, müsaade. Hadi çabuk.
1: Koşturmayın, buraya gelin.
5: Evet. Çocuklar, artık ben sen yok.
0: Merhaba.
3: Merhaba.
6: Evlat. Beni görmezden gelemezsin. Bir sonraki hamleni düşündüğünü biliyorum ama bilmediğin şeyler var.
3: Marcus, lütfen bizi yalnız bırak.
6: Annem fedakarlıktan seni kurtarmak için dönmedi. Jenny'den bir şey saklamaya çalışırken öldü. Fedakarlığa emanet edilmiş
0: Marcus,
6: bir şey.
0: Marcus, dur. İstediğin her neyse alamayacaksın.
6: Düşmanınız olan ben değilim.

0: bulmuşsunuz.
1: Natalie Vandropier'un evinden çıktı. Söylediğiniz gibi. İçinde ne olduğunu söylemeyecek misiniz?
0: Kuruculardan gelen halkımızın hak ettiği geleceği garantileyecek bir mesaj. Uyumsuzlar toplumumuzu yok edecek. Tabii biz onları yok etmezsek. Ve artık edebiliriz. Ancak bu kutuyu sadece bir uyumsuz açabilir. Bulun onları. Hepsini bulun.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
3: Teşekkür ederim.
2: Mutlulukla git. Mutlulukla git. Mutlulukla git.
4: Bu sevgi ve barış saçmalığına ne kadar devam edebilirim bilmiyorum.
3: Dostlukta

0: Böyle aralarına karışmaya çalışıyoruz.
1: Gerçekten karışmaya çalışıyorum ama olmuyor.
2: Geçebilir miyim? Aa, buradayım. Tamam, işte
3: gördün
2: oldu. Bak bir gökkuşağı. Çok güzel. Barışçıl yaklaşımla beraber anlamsız ve sanal bir samimiyet. Burayı seviyorum. Teşekkür ederim. Mutlulukla git. Ups. Aa, affedersin hey Trish. Bu arada saçını gerçekten beğendim. Bilerek mi böyle garip bir şekilde kestin?
0: Getir. Niye yiyeceğini alıp oturmuyorsun ha?
2: Yoksa ne olur? Ve artık resmen kaçak olduğumuza göre birbirimizi kollamalıyız.
4: Ne? Resmen kaçak da ne demek?
0: Hadi.
2: Aa, bilmiyor
0: gidelim
2: musun?
0: Trish, hadi.
2: Caleb'a söylemediniz mi? Jenny'nin fedakarlığa yapılan saldırının uyumsuzlar ve destekçileri tarafından düzenlenmiş olduğunu iddia ettiği için öyle.
4: Yani bütün suçu bize mi atıyorlar?
2: Evet.
0: Jenny'nin konseyden sıkı yönetim ilan etmelerini istemek için bir bahane gerekiyordu. Ve buldu işte.
5: Evet, bugün gerçekten hava çok sıcak değil mi?
6: Aa, evet, buna bayıldım.
5: Kesinlikle denemelisin, evet.
6: Bunun tadı da çok iyi.
0: Şu an için en iyi seçenek dostlukta kalmak.
6: Sen neredeydin?
0: Kulağımızı dört açmalı, cesurların nerede olduğunu öğrenmeliyiz. O zaman harekete geçeriz.
6: Ama değil, değil.
1: Jenny'i öldürmemiz gerekiyor.
6: Aa, evet. Bence
0: biliyorum. Ama henüz hazır değiliz.
6: Tamam. İster misin sen? Biraz daha vereyim mi?
4: Trish, sen bunu ciddi söylemiyorsun değil mi?
1: Hayır, ciddi söylüyorum. O ölene kadar durmayacağım.
4: Trish, insanları öldürüp duramaz.
2: Doğru söylüyor, ablanı dinle. Tris, bence bilgeliğe gidip Jenny'i kendin öldürmelisin. Caleb'ın ölmesine seyirci kalamazsın değil mi?
7: Sen çok iyi ol. Geçenlerde düşüp bacağını kırmışsın.
1: Ne?
2: Hadi ama biliyorsun işte. Ailende olduğu gibi.

0: Hayır. Bırak onu.
1: Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? Hadi. Ofisime gelin. Şimdi. Herkes afiyet olsun. Afiyet olsun.
0: Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sakin ol.
1: Buraya sığınabilmeniz için şiddet uygulamamanız gerektiği konusunda açık değil miydim?
2: Bir daha böyle bir şey olmayacağını garanti edebilirim.
1: Her ne olursa olsun, bizimle burada daha fazla kalamazsınız. Varlığınız son derece rahatsızlık yaratıyor.
3: Açıkçası buradaki sığınma durumumuz zaten çok uzun sürmeyecekti. Öyle değil mi? Çünkü Jenny'ne karşı çıkmayı göze alamazsınız.
1: Bizi kesinlikle anlamıyorsun.
4: Hayır, bakın, sizi anlıyorum. Bu olaydan uzak kalamazsınız ama bir gün ortaya çıkacak ve Jen'in sahip olduğunuzu sandığınız bütün gücünüzü elinizden alacak.
5: Bak Joanna, bize biraz daha zaman vermelisin. Kalan cesurların nerede olduğunu bulmalıyım, sonra gideriz.
1: Sonra ne olacak? Bilgeliğe mi saldıracaksınız? Buna izin veremem.
5: Kimse sizden bunu istemiyor. Birkaç güne ihtiyacımız var.
1: Bir
3: ne?
1: Bir şans daha. Bakın, dostluk demek bağışlamak demektir. Hem başkalarını hem kendini. Acı çekiyorsun Triss. Kalbim seninle. Sevdiklerini kaybederken hiçbir şey yapamamanın nasıl bir şey olduğunu bilirim. Ama Jenny'ni öldürmek anneni geri getirmeyecek. Biliyorum öfkelisin ama seni tüketmesine izin veriyorsun. Ne oluyor?

0: Beyler, dostluğa hoş geldiniz. Bu ziyareti neye borçluyuz?
1: Bu bir sosyal ziyaret değil Joanna.
2: Uyumsuzları arıyoruz.

0: Anlıyorum. Yardım için elimizden geleni yaparız.
1: Topluluğunun test edilmesi için gönüllü olmalısın. Bilgeliğin yeni görüntüleme teknolojisi. Artık konseyin başında Jen'in olduğu için onay süreci biraz daha hızlı oluyor.
0: Yetki alanınızı aşıyorsunuz.
2: Hadi ama Joanna'm. Dostluğun o meşhur nezaketine ne oldu? Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı? Seçim sana kalmış.
0: Pekala. Ama gönülsüz olarak.
2: Tamam, başlayabiliriz. Çabuk olun. Toplanın hadi.
3: Üyeleri hızlı olun. Test için kubbeye hadi toplansın. Lütfen zorunlu test için kubbeye gidin. Tekrar ediyorum. Bütün dostluk üyeleri zorunlu test için kubbeye toplansın.
4: Binaya giriyoruz. Hadi içeri girin. Hadi çabuk olun.
5: Hadi.
6: Yürü. Hey, yürü.
7: Bir şey yapamam. Tamam,
6: sakin ol. Hadi.
5: Neler oluyor böyle?
7: Ya baksana.
8: Bina kontrol altında. Tekrar ediyorum. Bina kontrol altında.
1: Bir şey söyleyeceğim. Kapının önüne yapışıp kalmış gibi görünüyorsun.

0: Erik burada. Hemen gitmemiz gerekiyor, hadi.
1: Yukarıda ne var?
0: Bekleyin.
2: Sadece ofisim.
0: Hadi.

0: silahlı iki nöbetçi var.
1: Pencereden mi çıkacağız?
2: Ayrılmamız gerekiyor.
3: Evet, tamam. Pekala. Herkes başının çaresine baksın.
2: Güzel.
1: Buradalar! Hey! Hey!
4: Koşun, koşun!
1: Erik, tamam, buradalar! Hadi. Çabuk kaçıyorlar!
2: Evet. Tamam. Hazır mısın? Hadi.
5: Neredeler?
1: Pencereden kaçtılar.
5: Kubbeye doğru yaya olarak kaçan 3 kaçak var.
6: Birini buldum.
7: Tekrar ediyorum. Yaya olarak kubbeye gidiyorlar.
1: Herkes bu tarafa.
6: Şuradalar.
8: Affedilme talep
1: hemen
8: ediyorum.
1: Yere, hemen
8: ben
1: yere.
8: Ben fedakarlığın lideriyim. Bu benim hakkım.
5: Tutuklayın şunu.
3: Oo.
9: Gidelim.
3: Tamam.
1: Pekala, tamam, tamam.
4: Hadi çabuk. Koşun, hadi. Koşun. Hadi. Hadi. Hadi. Devam edin.

0: Hadi. Hadi. Dinleyin.
1: Ne oldu?
2: Tren.
0: Hadi koşun, hadi. Yürüyün, hadi.
2: Kerem.
0: Siz devam edin.

0: Nasıl giriş yapacağınızı gerçekten iyi biliyorsunuz.
1: Topluluksuzlar.
0: Dostluk mu? Ama tavırların cesurluğa benziyor. Bunun ne olduğunu hiç anlamadım.
1: Tek istediğimiz şehre gitmek etti bu.
0: Kusura bakma ama bu tren bizim. Ayrıca yükümüze zarar verdiniz.
2: Evet, doğru.
3: Ama bu kumaş topları fedakarlığa ait. Siz de topluluksuzsunuz değil mi?
4: Caleb.
3: Eskiden fedakarlıktaydım. Bu kumaş toplarını size kıyafet yapmak için kullanırdık.
0: Yani sizden çaldığımızı mı söylüyorsun?
3: Hayır. Ben artık fedakarlıkta değilim. Yani teknik olarak benden çalmıyorsunuz ama bu hırsızlık değil. Yani belki de öyledir. Bu anlamına bağlı. Hırsızlık da olabilir. Hayır işi demektir. Evet, İkisi evet. de aynı aslında.
1: Tamam.
4: Yeter artık.
1: Herkes sakin olsun. Ne demek istediğinizi anladık. Treninizden ineceğiz.
0: Anlaştık. Herkes sakin olabilir mi? Tamam. Neden bir yere oturmuyorsun?
2: Hayır.
4: Caleb!
3: Dur. Yardım etmeye çalışıyorum.
0: Anlaşılan çok eğlenceli olacak.
1: Herkes biraz sakin olsun. Tamam mı?

Yapma!

Grr!

0: Sen iyi misin?
1: Tamam.
0: Tobias Eaton.
2: Bir daha söyle.
0: Tobias Eaton.
2: Nasıl yani? Onu tanıyor musun?
0: O benim.
3: Gerçekten mi?
2: Biz de seni arıyorduk.
4: Duydun değil mi? Vor, neden söz ediyor bu adam? Vor.

0: Beni takip et. Triss, özür dilerim, yardım etmek
1: tamam,
0: istedim.
1: Hadi şunları halledelim.
2: For. Seni neden arıyorlar? Adanı nereden biliyorlar?
3: Tamam, şunları kaldırmama yardım et hadi.
1: Bu o muymuş?
3: İlerle. Hadi.
1: İş halledelim. Tamam.
3: Kaldır dedim sana şunları.
0: Topluluksuz burası mı?
3: İlerle.
0: Akıl alır gibi değil.
1: Hadi. Şunları da doldurun. Hadi. Evet.

0: Tobias.
1: Anne.
2: Onun öldüğünü sanıyordum.

0: Bana lütfen burada neler olduğunu anlatın.
1: Tobias'ın babası bana çok kötü davranıyordu. Ondan kesin olarak kaçmanın tek yolunun tamamen ortadan kaybolmak olduğunu biliyordum. Fedakarlık sahte bir ölüm için bana yardım etti. Marcus'ın imajını korumak için her şeyi yaparlardı.
0: Yani onu Marcus'la yalnız mı bıraktın?
1: O zamanlar çok gençtim. Ona yaklaşık bir yıl önce ulaşmaya çalıştım. Sonunda tekrar bağ kurma zamanı geldiğini düşündüm. Ben hala senin annenim.
2: Hayır, benim annem öldü. 6 yaşımdayken cenazesine gitmiştim. Benimle bağ kurmaya değil, sadece kullanmaya çalışıyordu. Tıpkı şimdiki gibi.
0: Neden?
2: Bir ordu istiyor.
3: Bir ordu mu?
1: Bir ittifak kurmak istiyorum.
2: Yo, intikam istiyorsun.
1: Bu benimle ilgili değil. Mesele bir grubun diğerlerinden daha çok şey hak ettiğini söyleyen sisteme son vermek. Bu şehir duvarlarla kuşatılmış olabilir. Ama hapishane gibi olmamalı.
3: Sanırım bu biraz aşırı oldu.
1: Hı?
3: Topluluk sistemi mükemmel değil ama hapishanede denemez.
1: Tahmin edeyim. Bilgelik mi?
3: Bilgelikteydim.
0: Jenny'ni öldürmek mi istiyorsun?
1: Kesinlikle. Marcus'la evliyken onu iyi tanırdım. İnanın bana, o kadının yapamayacağı şey yok. Ama bence bunu zaten biliyorsunuz.
2: Triss, ona güvenemeyiz.
1: Seninle aynı taraftayız, Triss. Hiçbir topluluğa uymadığım için topluluksuzum. Sen de birden fazlasına uyduğun için uyumsuzsun. Ama ikimiz de Jenny'ne karşı tehdidiz. Eğer gereken buysa halkım savaşmaya hazır.
2: Sonra ne olacak?
1: İktidardakilerden kurtulacağız.
2: Ondan sonra ne olacak? Jenny'ni öldürünce iktidara kim geçecek? İşte her zaman anlatmadan es geçtiği kısım tam olarak bu. Şahsi meselen olmadığını söyleme. Bu sadece seninle ilgili.
1: Kalan cesurların nerede saklandığını biliyorum.
0: Nerede?
1: Dürüstlükte sığınmaya başladılar. Bildiğim kadarıyla hala oradalar. Düşünsene. Eğer güçlerimizi birleştirirsek topluluksuzlar ve cesurlar birlikte durdurulamazlar.
2: Öyle bir şey olmayacak. Konukseverliğin için teşekkür ederiz ama yarın sabah hep birlikte buradan gidiyoruz.
0: Var, belki bu sayede...
1: Tobias, lütfen tekrar düşün.
2: Sakın! Sakın bana bir daha öyle deme. Benim adım For.
1: Üzerini sen mi örtüyorsun, ben mi?

0: Seni uyandırmak istememiştim. Onu uyurken izlemeyi hep çok sevdim. Sanırım sabah dürüstlüğe gideceksiniz.
1: Evet.
0: Dinle. Ben sadece onun iyiliğini istiyorum.
1: Onu tanımıyorsun bile.
0: Öyle olmasını isterdin, değil mi? Ama bence içten içe onu çok iyi tanımamdan korkuyorsun.
1: Korkmuyorum.
0: Tabii ki korkuyorsun. Sonunda gerçekleri nasıl biri olduğunu görmesinden korkuyorsun. Sen ölümcülsün. Buna inanmıyor musun? Ona sor.
2: İyi misin?
1: Evet.
2: Emin misin?

0: Ben sizinle gelmiyorum.
1: Ne?
0: Dürüstlüğe. Sizinle gelmiyorum.
1: Sen neden söz ediyorsun?
0: Planınız ne? Diğer cesurları bulacaksınız sonra. Bilgeliğe saldırıp cenini öldürerek iç savaş mı çıkaracaksınız? Kusura bakmayın ama ben bu işler bana göre değil. Ben sizin gibi değilim. Ben belki de fedakarlığa geri dönerim. Ailemizden geri kalanlarla ilgilenirim. Belki işe yarayabilir.
1: Caleb, fedakarlıktan geriye bir şey kalmadı.

0: Sen iyi misin?
1: Şu dürüstlüğe gidelim.
0: Tris. Caleb'ın sorumluluğunu aldığının farkındayım. Ama o kendi seçimini yaptı. Herkesi koruyamazsın.
1: Kimseyi koruyamıyorum ki.
0: Kimse koruyamaz. Gitmesi senin suçun değil. Olanların hiçbiri senin suçun değil. Joanna doğruyu söylüyordu. Kendini affetmen gerekiyor.
1: Teşekkür ederim.
2: Bütün topluluklara ikinci emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir. Tekrar ediyorum. İkinci bir emre kadar bütün topluluklara sokağa çıkma yasağı uygulamaları talimatı verilmiştir.

0: olduk onların.
1: Evet. Four!
0: Hey!
1: Four!
2: Four?
1: İşte orada.
2: Nasılsın Four? Sizi gördüğüme sevindim.
0: Nasılsın Uraya?
2: Şimdi daha iyiyim. Yatıp uzanmak pek bana göre
1: değil. Christina! Seni görmek çok güzel.
3: Seni de. Will'den haber alabildin mi?
1: Hayır.
3: Hiç mi?
1: Hiç.
3: Başına bir şey gelmiş olmalı. Şimdiye kadar beni bulurdu.
4: Merhaba.
1: Merhaba.
4: Nasıl gidiyor?
0: Kaç cesur var?
4: Toplamda 175.
0: 175 o kadar mı?
4: Diğerleri Max'i takip etti. İhtiyacımız olanın yarısı bile
0: Hayır.
4: değil.
0: Durun! Silahlarınızı indirin.
4: Hey! Onlar bizimle.
0: Kim olduğunuzu biliyoruz. Son uyarı. Silahları bırakın. Pekala. Yavaş olun.

0: Adım Jack Hank. Buranın lideri
1: evet,
0: benim.
1: Evet, kim olduğunu biliyoruz. Dürüstlük için bir tehdit değiliz.
0: Bu sizin doğrunuz olabilir. Benim köle olmak zorunda değil. Kesin bildiğim tek şey ikinizin de ayaklanmaya teşvik ve saldırı düzenlemekten dolayı arandığınız.
2: Hepsi yalan.
0: Dürüstlükten değilsiniz, yoksa kabul ederdim. Ama mevcut şartlar altında ne yazık ki sizi konseye teslim edeceğim. Kendinizi orada savunabilirsiniz.
2: Bari bizi şimdi öldürün. Cen'in bizi bulursa mahkemeye çıkacak kadar yaşamayız.
0: Bundan şüphe ederim. Konseyi asla ezemez.
2: Bundan emin misiniz? Onu kim durduracak, siz mi?
0: Topluluk kanunları uygulanmalı.
1: Tamam, durun durun durun.
3: Tek bir soru sorabilir miyim?
1: Tek bir soru soracağım. Cen'in en zekiler bilgelik olduğu için yönetim onlarda olmalı diyor. Dürüst olduğunuz için yargının sizde olması gerektiğine inanıyor musunuz?
0: Kabul ediyorum. Buna ben de inanıyorum.
1: Öyleyse dürüstlükte yapılacak bir mahkemenin bilgelikteki bir mahkemeden daha adil olacağını söyler misiniz?
0: Cevabım evet. Bence dürüstlükteki bir yargılamada adaletin yerini bulma şansı daha yüksek. Yani konseyden yargı gücünün dürüstlüğe geçmesini istemem mi istiyorsunuz?
1: Hayır, dürüstlüğe başlamanın şartı olarak gerçeklik serumu uyguluyorsunuz. Öyle değil mi?
0: Böyle şeyleri topluluk dışında tartışmayız.
1: Bu oldukça kaçamak bir yanıtmış.
0: Kaçmak sahtekarlık
1: tam
0: değildir.
1: Tam olarak dürüstlük de değildir.
0: Evet. Öyle bir seruma sahibiz.
1: Bizde de kullanın o halde.
2: For.
1: Suçlu çıkarsak konseye teslim oluruz. Suçlu değilsek iki hayat kurtarmış olursunuz. Ayrıca sadık dostlar edinirsiniz.
0: Pekala. Ama serumun sert olabileceğini bilmelisiniz. Zaten doğru sözlü olma eğilimindeki dürüstlük üyeleri için yapıldı. Herkes sırlarını açıklamayı o kadar kolay bulmayabilir.
2: Bunu yapmak istemiyorum.
1: Zorundayız. Zaten ikimizin de ölmeye değer sırları yok.
0: Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Torbayı asayetin. Cesurluktaki arkadaşlarınızla fedakarlığa saldırmakla suçlanıyorsunuz. Bu doğru mu?
1: Komplo kurmadım. Ama saldırdım. Cininin kontrol ettiği bir simülasyonun etkisindeydim yanına aldığı diğer cesurlarla birlikte. Triss beni buldu. Simülasyondan kurtarmayı başardı ve birlikte savaşarak kaçtık.
0: Yani saldırıyı Cenin organize etti.
1: Evet.
2: Çok saçma. Bu mümkün değil. Çok kötü oldu ama.
0: Son bir şey daha. Cenin cesurları kötü yola sürüklediyse neden ayrılmadınız? Neden kaldınız?
1: Gitmek istiyordum. Ama Triss Pryor'a aşık oldum. Onu bırakamadım.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
0: Tobias Seyit'in bu yargılama bitmiştir. Ve fedakarlığa saldırı suçundan beraat ettiniz. Bayan Pryor, buyurun. Doğruluk sizi özgür kılsın.

0: Chris Pryor. Bay Ethan onu simülasyondan kurtardığınızı söyledi.
1: Evet.
0: Öyleyse simülasyonun etkisinde değildiniz.
1: Değildim.
0: Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Çünkü ben bir uyumsuzum.
2: Aman Tanrım. Bu nasıl olur? Nasıl olur?
1: Onca zamandır aramızda mıyız?
2: Doğru mu?
0: Yani arkadaşlarınıza hiçbir şekilde zarar vermediniz mi?
1: Verdim. İkisine de.
0: Kime?
1: Anneme. Ben önce onun ölümünü izledim. Sonra da babamın. Beni kurtarmaya çalışırken öldürüldüler.
2: Çok zor. Gerçekten.
1: Ve ben.
0: Bayan Pryor, karşı koyarsanız serum size acı verecektir.
1: Arkadaşımı öldürdüm. Beni vurmaya çalışıyordu. Ve ben. Ben önce davrandım.
0: Adı neydi?
1: Söyleyemem.
0: Adı neydi?
1: Will. Will'i öldürdüm. Çünkü insanlar bana yaklaşınca böyle oluyor işte. Niye? Ya zarar görüyor ya da ölüyorlar. Kendimi affedemiyorum.
0: Dürüstlüğünüz için sağ olun.
3: Dürüstlüğünüz için teşekkür ederiz.
4: Triz. Özür dilerim. Ben.
1: Bunu yapmak istemediğimi sana söyledim.
4: Ben.
1: Christine.
5: Git. Git.
6: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
9: Sarı kola!
10: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.
12: Bellona, Bellona.
13: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar.

0: Ender üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Servis geldi. Çanta hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurdu karar anında yanında.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodin Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Harika.
1: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lastik yeni paketlerinde.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok az.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
5: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
4: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
5: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: El aşka.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo jet jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo jet jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo jet jel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo jet jeli hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Vay vay vay vay vay vay. Domino'sum hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
4: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino'sum hoş geldin.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
4: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Başka.
1: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
2: Bingo Jetjel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jetjel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jetjel akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetjel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
4: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Servis geldi. Çantam hazır mı?
9: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
10: Hesap kurduk.
9: Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
11: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
13: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
14: Fedakarlık simülasyonu tamamlandı. Cesurluk simülasyonu başlıyor.
15: Efendim, uyumsuzun hayati göstergeleri düşüyor. Simülasyondan çıkmazsa onu kaybedeceğiz.
16: Ne zaman söylersem o zaman duracaksınız. Başaracak. Simülasyondan geçecek.
14: Cesurluk simülasyonu başarısız oldu.
15: Uyumsuz ses deneyi altı artık kullanılabilir değil.
16: Pekala, kapatın. Böyle zaman kaybediyoruz. Bütün uyumsuzların aynı olacağını tahmin ediyordum. Ama bazıları diğerlerinden güçlüymüş. Personeli uyumsuz göreviyle ilgilenmeleri için gönderin lütfen. Daha çok çabalamalıyız. Çok özel bir uyumsuz bulmalıyız.

0: Korkutucu erkek arkadaşın nereye gitti?
1: Herhalde arkadaşlarıyla bir şeyler yapıyordur.
0: Sana eşlik edebilir miyim? Yüksek yerleri severim. Buradan bakınca her şey çok daha küçük görünüyor, öyle değil mi? Kulağa çılgınca geldiğini biliyorum ama bazen duvarın ötesinde ışıklar gördüğümü düşünüyorum. Sadece çorak topraklar var. Ama geri kalan sadece bizler olamayız. Değil mi?
1: Ah, koş! Silahlar nerede?
2: Zemin katta.

0: Anne! Anne! Anneme bir şey mi yaptılar?
1: Bak bende ne var? Gördün mü? Sorun yok. Bu sadece herkesi uyutan bir şey. Bana bir iyilik yapar mısın? Şu merdivenlerin tepesine çık ve annen seni almaya gelene kadar da inme.
0: İnmeyeyim mi yani?
1: Tamam mı? Bunu yapabilir misin? Cesur ol, tamam mı? Tamam.

0: Merhaba.
1: Neden sadece biz uyanığız?
0: Çünkü biz uyumsuzuz. Hadi yardımın gerekiyor. Şunu açmalıyız. Buraya ah, yardımın gerek. Hadi.
2: Hey!
3: Bakın kim ortaya çıkmaya karar vermiş. Seni tekrar görmek güzel. Pekala. Korkulacak bir şey yok. Sadece rutin bir denetleme. Sonra herkes işine dönebilir. Merhaba.
4: Uyumsuz. %10.
3: Olamaz. Neredeyse normalsin. Bu çok sıkıcı.
5: Bu görevimizin bir parçası değil.
3: Ne olmuş yani? Bildiğim kadarıyla diğerleri zaten kanun kaçağı.
5: Şu işi hızlı bir şekilde bitirelim. Diğerleri de birazdan uyanır.
3: Merhaba tatlım.
6: Benim o...
4: Uyumsuz. %40.
3: Ne yazık ki sen de değilsin.
6: O kadın aşağı inmememi... O kadın aşağı inmememi söylemişti.
3: Onu dinlemen gerekirdi.
5: Yeter. Onu da test etmemiz gerekiyor. Eric. Jen'in herkesi test etmemizi söyledi.
4: %100.
5: Vay canına.
3: Ne oldu?
5: Aradığımız uyumsuzu bulduk.
3: Saçmalama.
4: Uyumsuz. %100.
5: Kızı araca bindir. Ben de Jen'ine haber vereyim.
3: Şanslı olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun. Ama seni öldürmüş olmamı dileyeceksin.

0: Onun artık güvende olduğunu mu sanıyorsun? Yanılıyorsun. Jin'in seni aramaktan asla vazgeçmeyecek.
1: Neden? Ondan ne istiyor? Söyle.
0: Bu tam Jin'in ihtiyaç duyduğu kişi. O mükemmel bir deney. Bu beni korkutmalı mı?
1: Yüzlerce insanın ölümünden sen sorumlusun. Bunun cezasını biliyorsun değil mi?
0: Dinle. Ben ellerimde kanla yaşamanın bir yolunu bulurum. Ya sen?

0: Bu şeyler neden çıkmıyor?
1: Tek bildiğim bir ilaç verildi. Kendime geldiğimde her yer birbirine girmişti. Hey, burnunla oynama.
2: Evet, doğru söylüyorsun. Bu haklı.
3: Evet, ona katılıyorum.
4: Neden böyle oldu?
0: Evet, fark ettim.
4: Bu işin içinde başka bir şey
0: var. Ona katılıyorum.
5: Bunun anlamını biliyorsunuz. Teşekkür ederiz yardımlarınız için.
3: Keşke fazlasını yapabilseydim. Jenny'nin böyle bir şey yapabileceğini bilmiyordu.
5: Karşı koymanın zamanıdır.
6: Yeterli sayıda değiliz.
5: Olacağız. Topluluksuzlara gideceğiz.
7: İkinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
5: Eric'i duydun.
7: Tekrar.
5: Jenny'nin peşini asla bırakmayacak.
7: İkinci bir emre kadar sokağa tek çıkma seçeneğimiz bu.
8: Tris Pryor. Elbette. Ondan başkası olamazdı. Hala ortalıklarda yok mu?
9: Hayır. Ama sanırım bunun çözümünü buldum.
8: Adın Peter'dı. Öyle değil mi?
10: Evet. Ve Jenny'nin seninle nihayet tanışabilmenin gerçekten bir şeref olduğunu söyleyebilir miyim?
5: Tebrik ederim anne. İstediğin savaş olacak.
8: Başka bir yol olmasını dilediğini biliyorum.
5: Ama yok işte.
8: Yani ben kötünün iyisiyim, öyle mi?
5: Öyle olsan iyi olur.
8: Söyle. Neden bilgeliğe teslim oldun? Ne istiyorsun?
10: Bir konumumun olmasını istiyorum. Tercihen ilerleme fırsatı bulabileceğim bir konum olmalı. Cesurluktan olsam da değilim. Sen alınma Max.
8: Bizim için değerli olduğunu ispatla. Sonra istediğin şeyleri tartışabiliriz.
10: Harika. Ne zaman başlıyorum?
8: Hadi arkadaşın Tris Pryor'dan konuşalım. Saklandığı yerden nasıl çıkarırım?
10: Çok basit. O hep başkalarına üzülür. Fedakarlık doğumlu. Bu da onun zayıf noktası. Nasıl yararlanacağınızı bilin yeter.
11: Yardım edin! Çabuk!
12: Şuradan geliyorum. Hadi.
13: Hadi çabuk olun. Hadi,
11: hadi çabuk, bak, çabuk.
13: Hadi, hadi. Çabuk. Hey, hadi. Oradalar.
11: Şuraya kardalar. Bak.
13: Evet, evet.
12: Yukarıdalar. Buna
11: inanamıyorum. Yukarıdalar.
12: Gördün mü?
13: Gördüm değil
12: mi? Oradalar.
14: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
8: Koş.
14: Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak. Hain Tris Pryor. Bilgiye teslim olmak zorunda. Yoksa her gün daha fazla ölüm yaşanacak.
11: Hayır, dur!

0: Hain Twist Prime. Bilgili kim olmak zorunda yok.
1: Koş!
2: Hayır, hayır! Hayır!
3: Ne oluyor?
4: Aman Tanrım.
3: Şuna bak.
4: Tanrım inanılır gibi.
1: Kristina. Tut, Kristina. Tut, hadi. Tut, hadi.

0: Bunu intihar eden şahsın üzerinden çıkardık.
1: Marlin. Adı Marlin'di.
0: Özür dilerim. Marlin.
2: Bu karmaşık bir simülasyon serumu enjektörü. Ucuna radyo vericisi yerleştirilmiş.
3: Nasıl çıkartacağız?
2: Bilmiyorum. Bu teknoloji kendini koruyabiliyor. Şu uzantı en yakın ana atar damara sarılıyor. Çıkarmaya çalışıldığında bulunduğu bedeni öldürüyor.
3: Ne? Nasıl? Aman tanrım, bir şey yapmamız gerekiyor.
4: Ne yapacağız şimdi?
5: Başka bir şey yapmadan Thorin'in diskleri etkisiz hale getirmesi gerekiyor.
6: Ya da en mantıklı şeyi yaparız ve onu teslim ederiz. Kimsenin bu ittifaktan haberi yok. Elimizdeki bir avantajı kurmalıyız. Tris'i onlara teslim edersek zaman kazanmış oluruz.
7: Evet, harika fikir.
3: Evet, doğru söylüyorsun.
7: Neden olmasın?
3: Haklısın.
7: Ki? Kesinlikle doğru. Katılıyorum. Deneyelim
3: bunu
7: hadi.
3: Kabul etmiyoruz.
7: Kesinlikle evet, bu öyle. Doğru.
5: Bu iyi bir fikir, evet.
6: Çok doğru.
5: Önce beni geçmeniz gerekiyor.
1: Ve beni?
7: Evet,
3: onu
7: ben de.
3: Ben
7: de.
3: Evet.
7: Evet.
3: Hiçbir şey yapamazsınız. Hiçbir şey yapamazsınız.
7: Evet.
3: Vermeyeceğiz onu. Defolun gidin buradan.
7: Bu mümkün
6: hey,
7: değil.
6: Hey.
7: Bir şey yapamaz.
6: Kolumda saatli bombayla dolaşan ben değilim.
7: Gidin buradan. Sizi istemiyoruz. Defolun.
3: Burada işiniz yok.
7: Defolun dedik size.

0: ne düşündüğünü biliyorum. Ama bunu yapmana izin vermeyeceğim.
1: Benim yüzümden birinin daha ölmesine izin veremem.
0: Senin yüzünden başka kimse ölmeyecek. Tori diskleri etkisiz hale getirmenin bir yolunu bulacak.
1: Ya bulamazsa?
0: O zaman... Eğer bulamazsa... Başka bir şey düşünürüz. Birlikte.
1: Ben bir kişiyim biliyorsun. Buna değmem.
0: Evet, buna değersin. Benim için buna değersin. Seni seviyorum.

toplumsal düzeni korumakta kritik bir rol oynadığı bir toplum yarattık. Ama elde ettiğimiz bu uyum, şu an küçük ama son derece tehlikeli bireylerden oluşan bir grubun saldırısı altında. Şehrimizi kuşatan geniş duvarlar belki bizi koruyabilir ama yanılgıya düşmeyin. O duvar tek başına güvenliğimizi garanti edemez. İstikrarımızı tehdit eden her türlü potansiyel düşman...

kaldırmak için tetikte olmak bize, hepimize düşecek. Aramızda saklanan ve yakalanması gereken bazı bireyler var. Diğer topluluk liderlerinin itirazlarına cevap vermeme izin verin. Dürüstlüğe yapılan kaçınılmaz baskından dolayı duyduğunuz tüm endişelerin farkındayım. Şunu açıkça belirteyim. Hiçbir topluluğun hiçbir uyumsuzu saklayıp kollaması hoş görülmeyecektir. Çok yakında size bizzat kurucuların dikte ettiği kurallardan farklı olmadığına inandığım bir şeyi göstereceğim. Böylece barışı sürdürmek için aldığım tüm önlemlerin değerinin ortaya çıkacağından şüphem yok.

0: Nereye gidiyorsun?
1: Sis yok, gitmiş.
0: Ne? Ne zaman?
1: Dün gece.
0: Bekle. Tobias, insanlar seni lideri olarak görüyor. Onları bu şekilde terk edemezsin. Tobias.
2: Vay canına. Etkilendiğimi kabul etmeliyim. Yani olduğunu biliyordum ama buraya gelip de gerçekten kendini teslim edecek kadar olacağını sanmazdım.
3: Bu ölümler durmalı.
2: Tamam. Bir kızı fedakarlıktan çıkarabilirsin ama içindeki fedakarlığı çıkartamazsın. Gelirim. Bir fedakar her zaman fedakardır, değil mi?
3: Bu şey de ne?
2: Bu şey ne mi? Bu senin hayatta kalma sebebin. Bilmediğin şeyleri bilmeyi gerçekten seviyorum. O kutuyu açmanı istiyorum. Ve bunun tek yolu 5 topluluğa ait tüm simülasyonlardan geçmen. Ama şimdiye kadar bunu deneyen herkes öldü. Oh. Sanırım bunu söylememeliydim. Her neyse. Sakın gerilme.
4: İnanılmaz. O kadar insan arasından seninle olma ihtimalin. Bu neredeyse olasılık kurallarına bile ters.
3: Öldürmeyi başardığın insanların sayısı kadar inanılmaz.
4: Zor zamanlarda ciddi önlemler alınması gerekir. Buna inanmakta zorlanabilirsin. Ama çoğunluğun iyiliğine hizmet ediyorum. Şimdi diskin üzerine çık lütfen.

0: Diskin üzerine çık lütfen.
1: Efendim?
2: İntiharları sonlandırın yoksa yemin ederim onu öldürürüm.
3: Sorun değil. İstiyorsan öldürebilirsin. Daha çok askerimiz var.
1: Ne? Ne?

Bunun işe yaraması için canlı olmam lazım. Değil mi?

0: Hatred.
1: Caleb. Caleb.
0: Ben...
2: Denekle temasa geçme. Şartlar zaten hiç de uygun görünmüyor.

0: Bunu yaparsam intiharlar bitecek mi?
1: Hayır. Sen başarılı oluncaya kadar intiharlar devam edecek. 5 simülasyondan da geçmelisin. Sanırım bu yeterince teşvik etmiştir. Bol şans.

yardım et. Ah!

0: Actress.
1: Cesurluk simülasyonu tamamlandı.

0: Anne. Seni çok özledim anne.
1: Biliyorum canım. Ama hala senin yanındayım. Şimdi güçlü olman gerekiyor. Bana güçlü olacağını söyle.
0: Deniyorum.
1: Bunu yapabilirsin. Yapabileceğini biliyorum. Cesur birisin. Herkesten daha cesursun.
0: Cesur değilim anne. Öyleymişim gibi yapıyorum. Herkesin öyle olduğumu sanmasını istiyorum ama değilim. Gerçekten çok korkuyorum. Belki de bu dünyadaki gerçek yanlışlar bizizdir. Uyumsuzlardır. Bunların hiçbirinin olmasını istemedim. Sen, babam, Caleb ve Ford... Normal olsaydım hala birlikte olabileceğimizi düşünmeden bir türlü yapamıyorum. Anne, ben artık uyumsuz olmak istemiyorum. Tekrar güvende olmak istiyorum.
2: Simülasyon tamamlandı.

0: Thor, buradasın değil mi?
1: Evet, buradayım.
0: Buradasın.
1: Sen iyi misin?
0: Evet.
2: Koridoru emniyete alın.
1: Hadi, seni buradan çıkaralım. İyi misin?
0: Evet.

0: Şimdi!
1: Thor, güvenliği nasıl açtınız?
2: Beni tanırsın, korkunç erkek arkadaş Bicirli. Ne oldu?
1: Sen orada değildin. Söylediğimi duymadın bile.
2: Hey! Triss, hemen gitmemiz gerekiyor, tamam mı?
1: Özür dilerim, Thor.
2: Neden?
1: Gideceğimi sana söylemediğim için özür dilerim. Veda etmek istedim ama nasıl yapacağımı bilemedim.
2: Nasıl yapacağımı bilemedim. Neden söz ediyorsun?
1: Gerçek hayatta yapamamış olsam bile... en azından şimdi söyleyebilirim. Simülasyonda söylemiş olsam
2: bile. Triss, simülasyonda değiliz. Simülasyonda olup olmadığımı anlamaz mıydım?
1: Thor, sen simülasyonda değilsin. Simülasyon sensin.
2: Dur, ne?

0: simülasyonu tamamlandı.
1: Geriye sadece dostluk kaldı.
2: Ama daha fedakarlıktan geçmedi ki.
1: Evet, geçti. Senin hayatını bağışladığında. Bu kız olağanüstü biri. Aynı gün 4 topluluğun testinden de geçti. Kimse o kadar ilerleyememişti.
3: Bir sorunumuz var.
4: Bünyesi dayanmıyor. Onu dinlendirmeliyiz.
1: Bu kararın da aile bağları etkili olmuyor herhalde.
4: Kendiniz bakın.

Pekala. Deneyi çıkartın. Herkesi tebrik ederim. Yarın devam edeceğiz.

0: fedakarlığa dönmeyi hiç düşünmüyordun, değil mi?
1: Doğru olduğunu düşündüğüm şeyi yapmalıydım.
0: Annemle babam senden utanırdı.
1: Belki de utanmazlardı. Sonuçta seni feda etmeye hazırım. Ailemden kalan son kişiyi, sevdiğim tek insanı, diğer herkesin iyiliği için feda edebilirim. Bundan daha büyük özveri mi var?
0: Cen'in o kutuda ne olduğunu düşünüyor Caleb.
1: Kuruculardan gelen bir mesaj ama kutunun sadece topluluk sistemi çökerse açılması gerekiyor. O yüzden açılması için senin gibi birine ihtiyacımız var. Ve sen uyumsuzlar sorununun çoktan kontrolden çıktığının canlı ispatısın.
0: Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu?
1: Kimse böyle doğmanın senin suçun olduğunu düşünmüyor.
0: Cen'in koskoca bir topluluğu öldürdü Caleb.
1: Ama o topluluğa daha fazla güvenilemezdi.
0: Annemle babamı öldürdü.
1: Buna kendileri sebep oldu, biliyorsun.
0: Sen neden söz ediyorsun?
1: Kutu onların evindeydi. Kutuyu saklayanlar onlardı. Bütün o hayatlar kurtarılabilirdi. Anlaşılan annemle babamı yeterince tanımıyormuşuz.
2: Pekala, aile buluşması sona erdi. Gitme zamanı. Sana küçük bir sürprizim var.
0: Ford!
3: Triss!
0: Ford!
3: Hayır!
0: Ford!
3: Triss!
0: Ford!
3: Triss! Triss!
0: Ford! Ford!
3: Triss! Hayır!
0: Ford! Ford! Ford! Lütfen durun! Durun!
4: Burada yaptıklarının bu şehrin geleceği için ne kadar hayati olduğunu kardeşin sana açıklamıştır.
0: Lütfen Ford'u bırakın.
4: Onun iyiliği bu kadar umrundaysa yapman gereken işe odaklanmalısın. Söylesene, ironiden hoşlanır mısın? Bilgelik testinden geçtiğine göre entelektüel kapasiten iyi olsa gerek.
0: İroni mi?
4: Mesela şu anda nefret dolusun. Dostluk simülasyonundan geçeceksin. Tabii başka ironiler de söz konusu. Mesela şu sevgili anneciğin.
0: Yapma.
4: Onu simülasyonda cesurca kurtardın ama burada olmanın sebebi o zaten.
0: Bütün bu karmaşanın sebebi
4: ama
0: sensin.
4: Ama ironilerin en acı olanı şu.
0: Yeter.
4: Natalie Pryor sadece artık benim elimde olan bir veriyi saklamaya çalışırken
0: çünkü
4: ölmüş.
0: Çünkü ondan çaldın. Bunun için onu
4: bencilce
0: öldürdün.
4: Bencilce kendine sakladığı o veri. O veriyi çok sevgili, uyumsuz kızı Triss bana şimdi kendi elleriyle verecek kişi olacak.
0: Sana yeter dedim.
4: Bu yüzden annenin ölümü tıpkı sevgilinin ölümü gibi kesinlikle hiçbir şey ifade etmeyecek.

0: Hayır. Onu geri getirin. Hemen. Onu geri getirin. Şimdi. Onu geri getirin. Hadi. Hadi. Hadi. Onu geri getirin.
1: Teneke de artık kullanılabilir değil.

Gerçekten o kişi olduğunu sanıyordum. O zaman arayışımızı devam ettireceğiz.

0: Hey Thor, şu hep yaptığın şeyi yapacak mısın? Hey Thor, hadi. Çok iyiydi değil mi? Önce revirden felçeden bir ilaç aldım. Sonra sen çıldırdığında da iğneyi yaptım. Onlara zeki biri olduğumu söylemiştim. Keşke dinleselerdi.
1: Sen gerçeksin.
2: Gerçeğim tabii.
1: Burada ne işin var?
2: Öldüğünü sandım.
0: Doğru. Tamam, çocuklar ciddiyim, hadi gitmeliyiz. Sonra ne yapacaksanız yaparsınız.
2: Geçti artık, hadi.
1: Teşekkür ederim.
0: Neyse, artık ödeşmiş olduk.
3: Tamam, hadi gidiyoruz. Cin'in yaşadığını fark etmemeyiz. Ne oldu?
1: Kutuyu da almadım.
0: Şaka mı bu? Şu an hatıra almanın zamanı
1: o
0: değil.
1: O Cin'in sandığı gibi bir şey değil, olmadığını da biliyorum. Yoksa annemi yok ederdi.

0: Onu almamız gerekiyor.
1: Peter, laboratuvara giden başka bir yol var mı?
2: O zaman ben kapıları etkisizleştirmeye gidiyorum.
1: Tamam güzel, git o zaman.
2: Tamam, şimdi mi yani?
1: Evet, kasten ya da değil bizim tarafımızı seçtin. Hayatta kalmak istiyorsan hayatta kalmamızı sağla. Gidelim.
2: Lanet olsun.
3: Güvenli çalıştığınız için teşekkür ederiz.
4: Efendim, mevcut aday değerlendirmelerimiz burada.
5: Doğru, dişi. Daha önce getirilen iki erkek de var mı?
1: Silah yok. Çok dikkat çeker.
6: Hey.
7: Merhaba.
6: Dur bakalım.
3: Giriş reddedildi.
1: Hadi hadi.
5: Bu aradığımız profile uygun özellikler barındırıyor mu?
4: Emin değil. Bu denek başarısız olursa farklı bir yol bulmalıyız.
5: Bundan emin olun.

0: giriş yapılabilir.
1: Tamam, gidiyoruz. Gel hadi. Bu mu?
2: Evet.
1: Tamam, al da gidelim.
3: Güvenlik ihlali. Kapılar kilitleniyor.
4: Neler oluyor? Neler oluyor? Nedir bu?
5: Yetkisiz giriş var.
4: Odaya bağlan. İçeride kimin olduğunu görmek istiyorum.
5: O bölümdeki kameralar da çalışıyor.
6: Hemen askerleri gönderiyor. Çabuk.
4: Bütün hücreleri görmek istiyorum. Hemen.
7: Göster onu.
8: Tori hepsini çıkarmanın yolunu buldu. Başka kaç tane var?
7: Hepsi çıkarıldı.
8: Gidelim.
6: Güney koridoru 20 metre ileride. Tris.
1: Çabuk gitmemiz gerekiyor. Tris, gitmek zorundayız.
2: Yapamam. Yapamam. Annem bunun içindekini korumaya çalışırken öldü. Açmalıyım ve galiba nasıl yapılacağını biliyorum.
1: Tris, hemen çıkamazsak bir daha çıkamayabiliriz.
2: Önce bunu yapmam gerekiyor. Mantıklı olmadığını biliyorum ama bana güvenmek zorundasın.
1: Hayatım pahasına güveniyorum.
0: Güvenlik birimlerinin dikkatini.
1: Hadi
0: lütfen
1: yapalım.
0: Belirtilen konuma gidin.
6: Sağ tutun. Kırmız ama.
0: Dostluk simülasyonu başlatılıyor.
4: Yine geri döndün öyle mi? Sen annenden daha safsın.
2: Bana istediğini söyleyebilirsin Cenin. Ama seninle dövüşmeyeceğim.
4: Aa, ne kadar dostane bir tavır.
2: Ciddiyim. Seninle dövüşmeyeceğim.
4: Tabii dövüşmeyeceksin. Onunla dövüşeceksin. Gerçekten nefret ettiğin kişiyle.

0: Ben senim Triss. Gerçek senim. Seninle dövüşmeyeceğim.
1: Dövüşmeni sağlayacağım.
0: Sen ben değilsin. Senin. Sana bakınca beni görüyorlar.

0: Will'i öldürdün. Annenle babanı da. Sen ölümcülsün.
1: Yeter! Seni kimse sevmeyecek Triss. Seni hiç özlemeyecekler bile. Dünya sensiz çok daha iyi bir yer. Her şeyi mahveden bir uyumsuz eksik olacak. Yaptıkların için hiç kimse, hiç kimse seni affetmeyecek.
2: Yanılıyorsun.
0: Çünkü ben affedeceğim.

0: Dostluk simülasyonu tamamlandı.
1: Başardı, başardı. Evet.
2: Hayır, dur.
3: Hayır, durun.
0: Mesaj başlatılıyor.

0: Ben duvarların dışından geliyorum. Birbirimizi sadece yok ettiğimiz yerden. Bu şehri bir deney olarak tasarladık. Kaybettiğimiz insanlığı kazanmanın tek yolunun bu olduğuna inanıyoruz. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Aranızda bu toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
1: Sen iyi misin?
2: Evet. Evet.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Servis geldi. Çanta hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını Hesap Kurdu'yla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap Kurdu karar anında yanında.
6: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Aşka.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: hayal aşka.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağlar.

Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
2: Toplulukların ötesine geçecek bireyler olduğuna inanıyoruz. Onlar uyumsuzlar olacak. Bu deneyin asıl amacı onlar. İnsanlığın kurtulması için onların varlığı şart. Eğer bunu izliyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık. Ama yalnız değilsiniz, insanlık sizi bekliyor. Umut dolular. Duvarların ötesindeyiz.
3: Sen iyi misin?

hakkınızda yanılmışsın. Sorun asla biz olmadık. Biz çözümdük.

0: kutuyu gömün.
1: Ne?
0: Kimse görmeyecek. Asla. İkisini de öldürün.
2: Hayır, hayır!
3: İndirin silahları, kımıldamayın! Yere yatın! Kımıldamayın! Kımıldamayın!
2: Tamam, acele edin, hadi!
3: Sakın kımıldama! Silahlarınızı hemen!

0: hadi hadi. Çabuk.
1: Onu yere bırak.
2: Sakın kıpırdama.
3: Her tarafa gidin, her tarafa bakın.
4: Merhaba Cem. Evelyn. Etkileyici. Görünüşe göre burayı seveceğiz.
5: Diğer toplulukların onu kabul edeceğini mi sanıyorsun?
4: Sana bayıldıkları için mi? Götürün onu buradan.
5: O mesaj yayıldığında her şey bitecek.

0: Ne mesajı?
1: Göreceksin. Şehirdeki bütün monitörlerde yayınlatacağım.
2: Sizi geri kalan herkesten ayırdık. Barışı korumak için toplulukları biz yarattık. Zaman geldi. Karantinanızdan kurtulup bize katılabilirsiniz. Geriye sadece sizin kaldığınıza inanmanızı sağladık ama yalnız değilsiniz. Eğer şu an bunu istiyorsanız, içinizden en azından biri bu deneyin başarılı olduğunu ispatlıyor demektir. İnsanlık sizi bekliyor. Umut dolular.

0: uyumsuzlar olacak. Evet, bu deneyin bu asıl amacı onlar. İnsanların kurtulması için onların varlığı şart.
1: Başardın.
2: Evet.
1: Evet.
3: Bak, o da burada.
4: Evet, başardı.
5: Başardı, evet.
2: Harika. Herkes başardı. Bana bakıyor. Sonunda.
1: Çünkü sen her şeyi değiştirdin.
2: Ya şimdi?
1: Bunun tek bir yolu var. Hazır mısın?

0: 200 yıldan fazla oldu. Kim bilir ne var orada?
1: Bunu asla öğrenemeyeceksin.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Lezzeti Sarıyer Kola sunar.
3: Bu şehirde yüzlerce, binlerce sokak var. Rotayı bilmene gerek yok. Bana yeri ve zamanı söyle, seni 5 dakikada ulaştırayım. O 5 dakika içinde bir şey olursa bana istediğini yap. Ne istersen. Herhangi bir durumda orada tek başınasın. Anlayabildin mi? Güzel.

Selam evlat. Araba şurada. Plain Jane tam istediğin gibi. Ama gücünü 300 beygire çıkarttım. Mükemmel durumda. Zombi gibisin evlat. Hiç uyumadın mı sen? Sana benzerdim verebilirim. Dexterdin, kafein, nikotin. Unuttum sigara içmiyordun. İşte burada. Chevy Impala. Kaliforniya'da en tutulan araba. Kimse seninle ilgilenmez bile.

0: yolculuktan büyük bir geri dönüş. Daha birkaç dakika önce ölmüş ve gömülmüş izin mi veriyorlardı? Bu maç gerçekten sürprizlere gebe. Her an bir şey değişebiliyor. 5 dakika sonra ne olacağını kimse kestiremiyor. Şu anda aradaki fark 23 sayıya indi ve hücuma devam ediyorlar. Backers yardıma geldi. Pas istiyor. 3 sayılık atış deneyecek. Evet, atışını yaptı. Savunma bütün gücüyle engel olmaya çalışıyor. Evet, ve harika bir üçlük. Şu anda fark 20 sayı. Gerçekten bir baş kaldırı var şu anda.
1: 9 Victor 3. Şu anki konumun ne?
2: Şu anda 3. otoyola yakınım.
0: Ve Davis'ten
2: Tamam, duyuyor musun?
0: Şu anda farkı 5'e indiriyor.
2: Tüm ekiplerin dikkatine bir tane ihbar aldık.
0: Taraflar kutlamaya başladı bile. Evet, harika gidiyor. Ve Nix mola istiyor.
2: Birimlerin dikkatine 14 bir ihbarı geldi. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Her iki takım da
2: tekrar ediyorum. 30. cadde civarında silah sesleri.
0: Nix tekrar sahadaki yerini alıyor. Evet, son dakikalarda herkes nefesini tutmuş halde. Çok heyecanlı bir maç oluyor. Uzun zamandır böyle
3: Hadi.
0: Bir maç izlememiştik.
3: Hadi be, neredesin?
0: Evet, maçta ilk kez olarak Clippers öne geçiyor.
2: Tamam.
1: Yaklaşık 2 dakika uzaklıktayım.
0: Staples Center'da 4. çeyreğin bitmesine 7 dakika var. Evet, bakalım bizi neler bekliyor.
3: Acele etsin oğlum, evet. Alarm çalacak.
0: Şu anda maçın bitimine 3.13 saniye kaldı.
3: Hadi.
0: İnanılmaz bir heyecan. Şu an
3: Hadi.
0: Bütün taraftarlar ayakta.
3: Bin.
0: Clippers taraftarları
3: gazla.
0: Bağlayın. Evet, maçın bitimine çok az kaldı.
2: Tüm birimlerin dikkatine. 211. Direction Bulvarı'nda market.

0: Bir Biker 11. Olay yerine yaklaşmak üzereyim.
1: Anlaşıldı bir Baker 11. Yakındaki ekipler destek verir.
2: Bir Adam 17 konuşuyor. Desteğe gidiyorum, tamam. Burası bir Adam 17. Olay yerine geldim, tamam.
1: Anlaşıldı bir Adam 17.

0: Gri bir impala görüyor musun?
1: HL3 negatif. Gri aracı şimdi gördüm. Üçüncü otoyolda ilerliyor.
0: Anlaşıldı.

0: Tüm birimlere, gri araç Figuero kuzeyine doğru ilerliyor. Şüpheli görünmüyor.
1: Anlaşıldı. Olası bir soygun şüphelisi. Silahlı ve tehlikeli olabilir. Dikkatli olun.
0: Anlaşıldı, tamam.

0: Tüm ekiplerin dikkatine, beklemede kalın. Şüpheli şu anda Santa Bay yoluna dönüş yaptı.
1: Thornton topu kapıyor ama kaçırıyor. Clippers şu an önde. Taraftarlar öylesine coşkulu ki hepsi ayakta. Maçın son saniyelerinde Knicks taraftarı şaşkınlık içinde. Çünkü Clippers beklenmedik bir geri dönüş yaptı ve maçı kazanmak üzere. Gerçekten nefesleri tuttuğumuz bir gece oldu değerli izleyiciler.
2: Ben devreye 6. Ekiplerin dikkatine. Olası şüpheli şu anda trafik ışıklarında beklemede.
0: Anlaşıldı devreye 6.

saniye. 3, 2, 1 ve 40.

Hey evlat, bir yönetmen takla atmanı istiyor. Sorun olur mu? Kendini rahatsız hissedersen sahneyi iptal edebilirsin. Utanacak bir şey yok. Filmin yıldızının dublörlüğünü yapıyorsun. Az iş değil. Fazladan 500 isteyeceğim. Paylaşacağız tabii. Hazır mısın? Tamam mı? Hadi bakalım. Biz hazırız.

0: Affedersin, bir dakikanı alacağım. Çekime başlamadan önce bu anlaşmayı imzalaman gerekiyor. Yaralanman ya da ölümün halinde bir sorumluluk almıyoruz. Adının baş harflerini yazman yeterli.
1: Ve motor!
0: Tamam, çekimi durdurun.
2: İşte bu evlat. Mükemmeldin. Nasılsın? İyi misin? İyisin, mükemmel oldu. Mükemmel.

0: Bunu ister misin? Maymunla mı?
1: Hayır. Maymun istemiyorum.
0: Hey, bir şey daha söyle.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.

0: Bunları nereye koyayım?
1: Mutfağa. Teşekkür ederim. Hemen gelirim.
0: Korkutucu. Hey, kürdan ister misin?

0: Su içer misin?
1: Olur. Teşekkür ederim.
0: Los Angeles'a yeni mi taşındın?
1: Hayır, bir süredir buradayım.
0: Binada mı yenisin?
1: Hı hı.
0: Benicio'nun babası.
1: Nerede peki?
0: Hapiste.
1: Oh.
0: Sen ne iş yapıyorsun?
1: Araba kullanıyorum.
0: Limuzin şoförü müsün?
1: Hayır, filmlerde.
0: Ah. Dublörlük yapıyorsun yani.
1: Evet.
0: Tehlikeli değil mi?
1: Sadece arada bir. Çoğunlukla tamirhanede çalışırım.
0: Nerede?
1: Reside Bulvarı'nda. Gitmem gerekiyor.
0: Peki.
1: Su için teşekkür ederim.
0: Güle güle de.
2: Güle güle.

0: Yemeğiniz Bay Rose. Çin böreği, tavuklu noodle, baharatlı karides ve Pekin ördeği.
1: Çubuklar nerede?
0: Aa, arkadaş koymuyor unutmuş.
1: Git getir hemen hadi. Onu istemiyorum.
0: Özür dileriz. Götür.
1: Çubuk ve şans kurabiyesi. Hadi çabuk ol. Şu sigarayı söndür. Yemek yiyeceğim burada.
2: Affedersin.
1: Senin neyin var?
2: Ben sadece bu şehirde kül tablası bulmak mesele.
1: Mükemmel bir iş yapıyorsun. Niye değiştirmek istediğini anlamıyorum.
2: Geçen yıl ne kadar kazandırdı biliyor musun? 30.000. 6 ayda bir araba yapabilirim. 2 saniye içinde bu sersemler benden filmde hiç yer almayacak bir sahne isteyebilirler. Bana tek gereken yıpranmış bir yarış arabası. Hepsi bu. Bence küçük şehirle başlayıp işi büyütebiliriz. Büyük yarışlara katılırsak milyonlar kazanabiliriz.
0: Çubuklar efendim.
1: Evet, kurabiyeler nerede?
0: Unuttum. Hemen getiriyorum.
1: Bana hala bir rakam vermedin.
2: Peki. 430.000 dolar.
1: Oh.
2: Bay Rose, bundan bu kadar emin olmasam size gelmezdim.
1: Nasıl emin olabilirsin Shannon? Sende büyük profesyonel yarış ekiplerinde olmayan ne var?
2: Benim sürücüm var.
1: Onlarda da yarım düzine sürücü olduğunu söyledin.
2: Benim sürücüm gibi olamazlar. Bu çocuk özel. Uzun zamandır çalışıyorum. Onun gibisini görmedim. Param olsa ben sponsor olurum.
1: Ama sende para yok işte.
2: Bay Rose, bu çocuğu direksiyona oturttuğunuzda yapamayacağı hiçbir şey yok. İşin içinde para var. Kaybetmezsiniz.
3: Restoranımda Çin yemeği mi yiyorsun sen?
1: Sen de yenilmeyecek kadar sert pizza yapıyorsun. Shannon'ı hatırlıyor musun?
3: Tozol, ortağınla konuşmak istiyorum. Sana espri yaptım. Nasılsın Shannon? Bacağın nasıl?
2: Ben borcumu ödedim.
1: Bunu düşüneceğim. Tamam mı? Ama önce çocukla tanışmak istiyorum.
2: Tek istediğim bu.

0: Biriyle tanışmanı istiyorum. Ne yaparsan yap, araba konusunda bir şey söyleme. Fiyatı biraz kırmak istiyorum. Evlat, seni Bay Bernie Rose'la tanıştırayım.
1: Tanıştığımızda memnun oldum.

0: Kabul. Evet, tabii. Pişman olmayacaksın. Merhaba, ben
1: Şerim. Ben Ayrin.
0: Sizin için ne yapabilirim?
1: Araban bozuldu.
0: Hemen bakalım. Evet, bakalım şimdi. Evlat, Galaksi'yi çıkart. Yerine bu aracı alıp bakalım. Araçta sorun var. Bunu 3 numaraya çek. Hemen hallederiz, tamam?
1: Güzel. Merhaba.
0: Merhaba. Siz tanışıyor musunuz? Nereye?
1: Biz komşuyuz.
0: Komşusunuz. Ne kadar hoş. Çok güzel.

0: Gözünü kırptın.
1: Ne? Buradan taksi çağırabilir miyim?
2: Tabii, çağırabilirsin. Ama önce konuşalım. Siz komşu değil misiniz? Seni eve kadar bırakabilir.
1: Hayır, kendimi kötü hissedeceğim.
2: Hayır, hayır, hissetme. Hiç gerek yok. Seve seve götürür. İyi çocuktur. Buraya 5-6 yıl önce geldi. Durup dururken benden iş istedi. Neler yapabileceğini görmek için. Onu denedim ben de. Çok becerikliydi. Anında işe aldım.
1: Evet.
2: Yarı ücreti aldığımı söylemeliyim tabii ki. Daha fazlasını veremezdim çünkü. Gözünü kırpmadan kabul etti. Hey evlat, buraya gelir misin? O zamandan beri de onu sömürüyorum. Şşş, ona söyleme. Görünüşe bakılırsa sorun düşündüğümden daha büyük. Arabayı birkaç gün burada tutmamız gerekecek. O yüzden Evencio ve Iron'ı sen eve götür. Senin için uygun mu?
0: Tabii, olur.
2: Güzel.
0: Arabamın lastiklerini takmam gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu tarafımı da bil.
2: Git lastiklerini tak.
0: 5 dakika sadece.
1: Tamam.

Hafta sonu bir işim yok. Belki gezmek istersin.

0: Vuruklarına falan aldırmayın. Parçalar kolayca değiştirilebilir. Bir fırkat boya, lastik değişimi çok güzel görünür, öyle değil mi? İşe koyuluruz. İyi yaparız.
1: Ben bu döküntü için mi 300 bin ödedim yani?
2: Ben ödedim. Benim cebimden çıktı. Bu sadece kaporta. Önemli olan içi dışı değil, öyle değil mi Şenem?
0: Çok doğru efendim.
1: Boş ver, 300 bin yakacaksam herkesin görmesini isterim.
2: Anlaşıldı.
1: İşte bu. Muhteşem görünen kız gibi bir araba. İnsan gözünü alamıyor. Evet.
2: Hey Şenem, arabayı şuna satsana.
0: O hiçbir yerde hiçbir kadını bulamaz.
2: Nasıl gidiyor? İlk yarış ne zaman?
3: Çok yakında.
2: Hazır olacak mısın?
3: Umarım olurum.
2: Umarım diyor. Tevazunun yeri değil. Ben bu işe para yatırdım. Şen'in sana nasıl tanıştığımızı anlattı mı? Ben film yapımcısıydım. 80'li yıllarda. Aksiyon tarzı filmler. Cinsel içerikli. Eleştirmenlerden biri Avrupa'yı dedi. Bence bir bok değildi. Şen'in bütün arabaları hazırlar ve dublörleri hallederdi. Onu severdim. Etrafımda olması hoşuma giderdi. Benden fazla para aldığını bilirdim. Sonraki işinde Nino'nun arkadaşlarına bulaştı. Çok para almasından hoşlanmadılar. Leğen kemiğini kırdılar ve asla fazla şansı olmadı. Durumu berbattı. Sana bunu söylememin sebebi sana çok yatırım yaptı. Ben de öyle. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara. Artık bir ekibiz. Çok heyecanlıyım. Nino, hadi gidelim.

0: Bu kötü adam mı?
1: Evet.
0: Nereden anladın?
1: Tipine baksana. Köpek balığı gibi.
0: İyi köpek balığı yok mu?
1: Yok. Şunun haline baksana. Ben kötüyüm diye bağırıyor.
2: Merhaba, nasıl gidiyorum? Bu Cindy.
3: Merhaba.

Biliyorum şu an kutlama yapıyoruz ama yaptıklarım gerçekten utanç verici. Ve hepinizden özür dilemem gerekiyor. İkinci şanslar zor yakalanır. Değil mi? Bu da kutlamaya değer tabii. Ne dersiniz? Şimdi kadeh kaldırmak istiyorum. Tam şurada duran hanımefendiye. Seni çok seviyorum Rine.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Gürültü için kusura bakma.
1: Polis çağıracaktım.
0: Keşke çağırsaydın.
2: Affedersin, duyamıyorum.
0: Merhaba.
2: Komşu mu bu?
0: İyiyim.
2: Ne haber? Nasılsın?
1: Merhaba.
2: Ben senden çok bahsetti. Sık sık uğramış, yardım etmişsin. Evet, çok yardımın dokunmuş. Doğru mu?
1: Hı hı.
2: Ah, ne kadar düşüncelisin. Sağ ol.
1: Ne demek?
2: Filmlerde sürücülük yapıyormuşsun. Sürücülük yapıyormuşsun.

0: Sen Şen'in arkadaşısın değil mi? Yabancı sayılmayız. Palm Springs'ten kardeşimi tanıyorsun. Neyse boş ver. Olanları duydum. Hapisten çıkalı 6 ay oldu ama neredeyse kendini öldürtüyormuşsun. Çok güzel bir iş bağlıyorum.
1: Şuna ne dersin? Çeneni kapat ki o güzelim dişlerini dökmek zorunda kalmayayım.
0: Tekrar görüştüğümüze sevindim.

Korkma, yok bir şey. Gel buraya. Korkma. Bunu annene söyleme, tamam mı? Bizim sırrımız olsun ha. Ah, yaksı be. Ah.

0: Kim onlar?
1: Benim yerime dövecek misin he? Söylesene dublör. Niye öğrenmek istiyorsun kim olduklarını? He? Kendileri için iş yapmamı isteyen adamlar var ama yapmayacağım. O adamlar işte.
0: İş nedir?
1: Bir rehin dükkanını soymamı istiyorlar.
0: Neden?
1: İçerideyken korudular beni, borçluyum onlara. $2000 kadar. İçeriden çıkar çıkmaz...

0: 5000 oldu. Şimdi ne kadardır bilmiyorum. Belki 10, belki 20. Yarın ne kadar olacak onu da bilmiyorum.
1: Ne yapacaksın?
0: İşte bu çok güzel bir soru. Aylin'le Benicio'nun peşine düşeceklerini söylediler.

Sen iyi misin? İçecek bir şey ister misin? Elinde tuttuğun ne? Bakabilir miyim?

0: Sana bunu o adamlar mı verdi?
1: Hı hı. Kaybetme dediler.
0: Bunu ben saklayabilir miyim?
1: Olur.

0: Benicio nasıl?
1: İyi.
0: Laf olsun diye mi?
1: Hayır. Ne demek istiyorsun?
0: Standard'ın bir kaza yaşadığını gördüm.
1: Evet.
0: Ne oldu?
1: Onu dövmüşler.
0: Hı. Neden?
1: Adamlar sarhoşmuş.

0: Bize gelsene. Onu da görmüş olursun.
1: Anlatmamı ister misin? Annenle nasıl tanıştığımızı anlatayım mı?
2: Evet. Ha?
1: Tamam. Bir partideydik. Annen 19 yaşındaydı.
0: 17.
1: 17 değildin canım. Vay, demek reşit
0: evet.
1: değildin. Ah, peki. Ya işte ben 17 yaşındaki bu kızın yanına yaklaştım. Kulağına eğildim ve dedim ki, merhaba küçük hanım. Adınız nedir acaba? Hiçbir şey söylemedi. Sonra ona benim adım Standart Gabriel dedim. Sen ne demiştin?
0: Ben de ona Deluxe versiyonun nerede dedim.
1: Harika espriydi. Zekiydi. Ah tanrım, çok gülmüştüm. İşte bir yıl sonra sen geldin ufaklık. Hayatımın en güzel günüydü.

0: Ben arabayı kullanacağım, sen parayı alacaksın. Nereden başlayacağımızı, nereye gideceğimizi, sonrasında nereye gideceğimizi söyleyeceksin. 5 dakika zamanın olacak. O 5 dakikada bir şey olursa seni tanımam, ne olursa olsun. Herhangi bir durumda tek başınasın. Oturup seni beklemem. Silah da kullanmam. Araba kullanırım.
1: Çalışması biraz zor birisin.
0: Birbirimizi anladık sanırım.
1: Anlayacak ne var ki?
2: Bunu tek başıma da yapabilirim.
1: Blanche var.
2: Yapma lütfen.
1: Güzel kız, şuna baksana. Orada oturup laf mı dinliyorsun? Defol git buradan. Hadi kalk, standart. Götür şunu, bir şeyler bul buna. Evet, anlaşmamız şu. Blanche için bu kadar. Bu aşağılık için bana olan borcu düştükten sonra bu kadar. Bu da sana düşen. Hala ilgini çekiyor mu? Güzel. Başka bir şey var mı?
0: Paranı aldığın zaman hesap kapanmış olacak. Standardın peşini bırakacaksın. Bir de ailesinin yanına yaklaşmayacaksın. Anlaşıldı mı?
2: Artık ailedensin. Arkadaşımsın. O zaman geleceğe içelim. Geleceğimize.

0: 5 dakikan başladı.
1: Dört dakikaya buradayım.

0: Senin payın ne kadardı?
1: 40.000'di.
0: Burada kal.

0: Alo.
1: Benicio, sen misin?
0: Evet.
1: Merhaba.
0: Merhaba.
1: Annen orada mı?
0: Evet, burada oturuyor. Polisle konuşuyor.
1: Tamam, ona tekrar arayacağımı söyle, olur mu?
0: Tamam, hoşça kal. Bugün yaşanan rehin dükkanı soygunu üzücü bir şekilde sonuçlandı. Dükkan sahibi soyguncuya ateş açtı. Soyguncu olay yerinde can verdi. Kimliği Los Angeles'ta yaşayan Standard Gabriel olarak açıklandı. Başka detay bilinmiyor. Ancak dükkan sahibi soyguncunun yalnız olduğunu ve çalınan para olmadığını söyledi. Ayrıntılar geldikçe açıklamaya devam edeceğiz.

0: senin parayı aldığını ve arabaya bindiğini gördüyse eğer, neden bir şey söylemedi?
1: Ben nereden bileyim?
0: Başka bir arabanın olacağını biliyor muydun?
1: Sana bildiğim her şeyi anlattım.
0: Küçük bir çocuğun babasını öldürttün. Bizi de öldüreceklerdi. Şimdi de bana yalan söylüyorsun. Şimdi beni iyi dinle. Şu andan itibaren söyleyeceğin her şey gerçek olacak. Yoksa canını fena yakarım. Anladın mı? Cook sana ne söyledi?
1: Bizi bekleyen bir araba olacağını söyledi. Ama yemin ederim kimsenin öleceğinden söz etmedi. Gerçekten.
0: Bizi soyacak mıydın? Gerçek adı ne?
1: Chris olduğunu söyledi ama ben Cook diyordum.

0: Parayı ne yaptın?
1: Sana söyleyecek hali yok.
0: Karışma. Cook denen adamın gerçek adını biliyor muyuz?
2: Chris.
0: Olabilir. Bernie'ye sorarım. Tanıyordur belki. O kadar parayla neler yapabileceğimizi düşünmeden
2: edemiyorum. Susar mısın?
1: Evet.
0: Evli kadınlarla takılan bir sürü adam tanıdım ama kadının kocası için bir yer soyan ilk sensin, biliyor musun? İnanamıyorum. Ama merak etme, halledeceğim.
3: Cook nerede?
4: Soyunma odasında.
3: Soyunma odası?
4: Şu tarafta.

0: Bendeki para kime ait?
1: Merak etme, gelip alırlar. Yapma.
0: Ara onları.
1: Beni Nino'yu arasın.
0: Bunu hatırladın mı?
2: Sende bana ait bir şey varmış.
0: Öyle görünüyor.
3: Ve beni arıyorsun. Neden? Kendi malımı senden satın almamı mı bekliyorsun?
4: Malını satmıyorum.
0: Sana saat ve yer bildireceğim, gelip sen alacaksın. Beni anladın mı?
2: Senin bundan kazancın ne?
0: Hepsi bu. Kazancım bu.
2: Ortakların bundan hoşnut kalacak mı?
0: Benim ortağım yok.
3: Peki bundan bir başkasına söz ettin mi?
4: Sadece sen biliyorsun.
3: Bu işi pek bilmiyorsun, değil mi? Bu herifin kim olduğunu öğrenin.

0: seninle biraz konuşabilir miyim?
1: Konuşamam, çıkmalıyım.
0: Birlikte yürüyebilir miyiz?

Sana bir şey söylemem lazım. Standard hapisteyken bazı adamlara gerçekten çok borç yapmış. Ödemediği takdirde senin ve Benicio'nun peşine düşeceklerdi. Yardım istedi ama aksilik oldu. Çok üzgünüm. Para hala bende. İstersen hemen verebilirim.

0: buradan gitmek isteyebileceğini düşünmüştüm. Ben de sizinle gelirdim. Size göz kulak olurdum.
1: Affedersiniz ya. Yanlış kat.

0: Oturduğum yere geldiler. Nerede oturduğumu nereden biliyorlar?
1: Sana Bernie'yi arayacağımı söyledim, değil mi? Ona parayla işinin olmadığını, sadece kız için yaptığını söyledim.
2: Bunu nasıl yaparsın?
3: Sadece
2: neden
3: sana yardımcı
2: ondan söz ettim?
3: Sakin ol. Sakin
2: ama
3: ol.
2: Her şeyi
3: sakin
2: mahvettin.
3: Ol evlat, sakin ol.
2: Her şeyi mahvettin. Ona ayrından nasıl söz edersin? Nasıl?
3: Sakin ol.
2: Nasıl sana yaparsın
3: parayı
2: bunu?
3: Geri verdiğinde olayı kapanacağını düşündüm. Hepsi bu. Böyle olacağını nereden bileyim? Böyle sonuçlanacağını bilemezdim. Tamam mı? Bak izin ver, izin ver. Böyleyle konuşayım. Halledeceğim.
2: Hayır. Her şeyin içine
3: dedim sana.
2: Ettin.
3: Her şeyin başında Nino varmış. Ben nereden bileyim?
0: Benim peşime düşecekler. Senin de peşine düşecekler.
2: Anladın mı?
0: Buradan gitmen lazım. Hem de hemen gitmelisin.
2: Tanrım.
0: Beni dinle. Dinle beni Shannon. Dinle. Buradan git ve asla geri dönme. Asla geri döneyim deme.
2: Sen ne yapacaksın?

0: Sana tavsiyede bulunmuştum. Parayı alıp adamı rahat bırakman gerekiyor.
1: O kadar basit değil Bernie.
0: Evet değil tabii. Yüzüne gözüne bulaştırdın işte.
2: Nino, sana bu adamı borçluyum. Biraz zaman ver, ondan kurtulayım.
0: Kapa çeneni. Maymun suratlı herif.
1: Para Philadelphia'lı bir mafya üyesine ait. Bir tüyo aldım. Ray'in dükkanına 1 milyon yatıracakmış. Los Angeles'ta bir dükkana yatıracakmış ve bir operasyon düzenleyecekmiş.
0: Sen Doğu Yakası mafyasından çaldın.
1: Hayır,
0: değil mi?
1: Ben işimize çomak sokmaya çalışan bir budaladan çalmış oldum.
0: Ya neden bu salakça soygunu gerçekleştirmeden önce bana danışmadın? Bu anlaşmadan önce.
1: Bu ortak işimizin dışındaydı. Seni karıştırmak istemedim.
0: Ama şimdi karışmış oldum. Şimdi beni iyi dinle. Herhangi biri aileden çaldığını öğrenecek olursa ikimizi de öldürürler.
1: Ne ailesi ha? Bana hala lanet olası Yahudi diyen aile mi? Hem de yüzüme. Ben 59 yaşındayım Bernie. Ve hala çocukmuşum gibi yanağımı sıkıyorlar. Aileymiş.
0: Para sadece aile içinde döner izi. Sen de biliyorsun.
1: Bu yüzden o sürücü yok olmalı Bernie. Ortadan kalkmalı. Arkadaşın Shannon'da. Beni bu soygunla ilişkilendirecek tek kişi onlar.

0: Bu kadar paha biçilmez arabaya daha iyi kilit kullanmalıydın dostum.
1: Mörni, kapılar her zaman sana açık.
0: Bir yere mi gidiyorsun?
1: Gitmeyi düşünüyorum.
0: Şu senin sürücüyü arıyorum.
1: Böyle geldiğine göre korkarım kötü haber.
0: Hayır Şenon. Bence şanssızlık. Bu şehirde yılda 2000 soygun oluyor ama o yanlış soygunu seçti.
1: Hatasını düzeltmeye çalıştı.
0: Bunun için de yanlış adamı seçti. Ortağım sırtını duvara dayayan savaşçı bir pislik. Şu anda ben de öyleyim. Bu işi düzeltmezsen başım büyük belaya girer. Nerede olabileceği konusunda bir fikrin var mı?
1: Meksika'da. Ya da belki de Belize'dedir.
0: Sahi mi? Her şey için o kadar heyecanlanmıştım ki arabanın üstünde adım yazacaktı. Yani çok çok güzel olacaktı. Arabanın üstünde adımı görmek istiyordum. Bence bu işi becerebilirdik dostum.

0: Merhaba. Akreple kurbanın öyküsünü biliyor musun? Arkadaşın Nino nehri geçemedi. Geriye sadece ikimiz kaldık.
1: Devam etmek için artık bir sebep kaldı mı? Buluşalım mı? Ne dersin?
0: Neden?
1: Çünkü geriye sadece sen, ben ve kız arkadaşın kaldı. Bu yeterli bir sebep değil mi?
0: Ne zaman?
2: Yarın. Sherman Way'de bir yer var. Great Wall adında bir restoran. Biliyor musun?

Konuşabilir miyiz? Fazla uzun tutmayacağım. Benim bir yere gitmem gerekiyor. Dönebileceğimi sanmıyorum. Ama şunu bilmeni istiyorum.

Parayı getirdin mi? Sana hazırladığım teklif şöyle. Parayı verirsen kız güvende olacak. Sonsuza kadar kimse onu bilmeyecek, kimse peşine düşmeyecek. Ama senin için aynını teklif edemem. Sana teklifim bu. Bak, bu işi bitireceğiz, el sıkışacağız. Sen hayatının kalanına başlayacaksın. Kurduğun hayalleri, yaptığın planları ertelemek zorunda kalacaksın. Ölene kadar hep arkana bakacaksın. Sana bunu söylüyorum çünkü gerçeği bilmelisin. Ama kız güvende olacak. Para şu anda nerede? Paranın yerini söyle.

0: Seni dinliyorum.
1: Arabada.